0: Hürmetli radio anlayıcı dostlar, yollarınızda biz emra...
1: Samet Buğa, Kiftah Setuvağı çıktı sizde.
2: Haa, hayırlı sefer kızım. Çıkmayın sizde.
3: Ümit var adam, her bir günü yip yeni haletti başlaydı. Vücutlu çıkış aldı durgan arzu armalla. Yüz beriş aldı durgan güzel uçuruşla baldurak emelge aşk olsun. İnsanızda bolsun ki turmuş aman kütülmügen huşallıklağı tolgan boludu.
1: 107.4 Katmış Sanat Radyosu siz bilen bille etraftaki güzelliklerini baykaş üçün her vakit tayyar.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar bu sayıbımızda yurtta kayıtıp kapakı dağlamı nakış uyuşunun şifarını yeşken Sübünur Rehim'le tanıştırmız. Balılar rettik tutturunla, kolonlardaki kapakına çın tutunla. Kalem tavırıcı tümrün aldı bilen kandak nakışlaşını yakışı oylaş gerek. Bu kalem tavırıcı tümrün oylunu iş değil adı. Küçük şehri Çimen Bazarı, Beyyan kentindeki gayri maddi medeniyet mirası kiçik korosu da Sübünur Rehim enişip okuğucuları yetekçilik kılıp atattı. Bazarlık otur mektepten gelgen iş gözden artık okuğucu kiçik oylığı kırıp gayri maddi medeniyet mirası kapakı dağlamı nakış oyuşunlar sanatını ögendi. 23 yaşlık Sübünur, Şinjan Yezegilik Taşıyosu'nun matematik kespini pütküzgen. Nurgun kişinin nazarda onun kespi, kilip çıkışı, hazır şoğullunu batkan gayri maddi medeniyet mirasları bilen sadılmaz gelmeydu. Sübünur mındak dedi, matematikada dalcaydı buluşka ehmiyet berildi. Kapakka dağlı münakşi oyuşta dağlaşka ehmiyet berildi. Lekin tegi tektidin etkanda hemisi yüksek derecede köngül bölüşüne talep kılıdı. Onun gayri maddi medeniyet mirasları bilen bolgan reştisi 2025 yılı Bahar Bayırmadaki bir meydan bazarda yayma içiş pahaliyetlerin başlangan. Aynı çağda teki okuş bütküzmegen Sübünur özü yasağan kağaz kıyma, asma somka kadarlıq kol öner boyumlarını elip kol mäşik kıldı. Sübünur əslap mındaq dedi. Kenti turuşlu hizmet adartının başlığı birinci şuji Can Şinhua əsərlerimini körüp kolunuz əplikken Beyyan kentideki gayri maddi medeniyet mirasları kiçik koyulusağı kilip sınav bekişine halamsız dep soradı. Aynı çağda Beyyan kenti gayri maddi medeniyet mirası kasıp hanısı kuruluşunu çin tutup ilgir sürbatkan bulup ünal sanatki tolgan yezide yıldız tartışını halaydıgan yaş ixtisaslıklarını kubul kılışkı ciddi ihtiyaclık idi. Kent kadırları köp kıtım onun bile alakalışıp, onunla yeza gayri maddi medeniyet maraslarını terakki kıldırı siyasetini çüşendirdi. Hem de texniki cihetin yöleş, sup kuruş katarlıq her taraflamı kapalıt bilen təminleşge vədi bərdi. Sübünur gayri maddi medeniyet marası bolğan kızgın muhabbeti ve yurtunun terakkiyatı bolğan ümidi bilen okuş bitkizgenden kin yurtta kaytıp igilik tikleşge bel bağladı. Sübünur bu yerde kapakı dağlı münakış oyuşka alaqdır varıs kılış küçünün kemçil işgeldikini. Onu ustiga özünün mu yeni hünar sannetke can ilan kılmakçı bolğallıqını ес қылып етіп, қапақы дағылымы нәқші ойышқа чонқыр чөкті. О, тоқ дағылымы қаламны қолыға еліп, қызықш білән кәсіп отырса да көп қетім, күйік ярсы вән нұрғын ташлы бітілген әсәрләнің барлықыны білді. Қапақы дағылымы нәқші ойышта мәқсәт қаламдың авал болуду. Пичақны шәкілігі қарап ішлетішке әхмет берілуду. Тоқ дағылымы қаламның температурсы 300-400 Цельсия градусқа етуду. Температура төмен болғанда рәңі дағылығылы болмайды. Йоқыр болса асан күйіп кетеді. Қол азырақлы тіттірсе, қапақ қылған барлық әжірі йоқ шығады. О, дәсләптікі пүтілләй, өзлікідің өгініш кітайынып, тордығы көрінмісінлағыны аз-аздан тәтқиқ қылды. Barmaqları daim küyüp, kızırıp kaladdi. Əsərlərinin sızıqları üzülgən, rəngləri qopal idi. Boğma halətki duş kəlgəndən kiyin, Şöcəyirik hükümetinin yardımı da Ucacan, Şəndon, Beycin qatarlıq caylağı berib ögəndi. O, matematikilik təpəkörünü icadiyyət gəyilib kırıb, dağlamın nəqiş uyuş cəryanını, temperaturunu kontrol qiliş, küşünü kontrol qiliş, Kalem tavırtı süreti qatarlıq özgürüşten miktarlığı parçılap tahlil kıldı. O mındaq dedi, bu xudi matematik sualını yeşkenge oxşaydı. Her bir özgər gücü miktar toluq igilense neticisi toğır boludu. Bir yıl cabalıq məşi qiliş arqılıq Sübünur tok dağlımı kaleminin temperatursunu kontrol qiliş maharatını igilip, kapakı dağlımı nəqiş oyuş maharatını yeni səviyyə kötürdü.
1: çevendazlık musabıqısı, atlanın deryada çepi vatkan mənzirisini körüş üçün Mongol kürəge alaytan kəldi. Umunluq dedi, ili eti bəqqal tisken, Qazaqlanın mihman dostluğunu his kıldım. İli oblasti özgücü tulpar baylıqıgı tayınıp, dövlət dərcilik atçılıq kəsb topunu sicil küçə etdi. Atçılıqdaki 7 zəncir beşik karxanısı və qulluq karxana nəsil yetiştiriş, göş, süt pişiklaş, bio usulda ayrış, mərniyyət sayat, musabıqı işleri qatarlıq yadırılıq halqılarını qabladı. İli Zısu Lirin Bio pen texniki çəklik şirkti patinti erişken ayrış texnikisidin paydalanıp, at yığını saplaştırıp, at yığı sılıqlaş məlhimi, at yığı yuyuş, asraş boyumları qatarlıq məsulatlarını işləb çıxırıp, atçılıqnın dəsləki pişiklaştın aşırma kıymeti yuqri, inçki pişiklaşqı yüksülüşge türtki boldu. Şirket Üst Quddus Tədqiqat Ögünüş Mərkizinin məsuli Caşu tonuşturup bunlaq dedi. Çekkilep saplaştırış, üsümlük yeri koşuş teknikisi arkalık taşlı bitirilen nersini aşırmak kıymeti yukarı istimal boyumuğa aylandırdık. En yaksı seteli vatkan at yeri cevherinin yıllık seteliş miktarı şirketimiz yıllık mesulat kıymetinin 40%'ini ilgiledi. Bütün Şincan'ın nezer saladığan bolsaq, yezi ilgilikedeki 12 evzel, özgücü kesb topi 68 nayen şehir rayonunu kaplap, yetekçi kesb, bütün kesb zancırının mesulat kıymeti 270 milyar yuandan aştı. Cayla köp kıllaşkan menfaatki bağlaş mekanizmini icadi berpa kılıp, zakazlık işlep çıkırış, tövən çeki kapalatlı kılıp seti veriş, yakın etrafta işlemçilik kılışkı təşkilleş qatarılıp köp kılış şekilini kollandı. 100 bindan artıq iş orını köpəytib, 1 milyon 800 neçə min aylık diqqanın kirmini köpəytişigi türtki boldu. Kəs topi türk kuruluşu rayonudiki diqqanların ilkidiki otturuş kirmi körünərlik eşib, kəs tərəqiyyatı bilən diqqanların kirmini köpəytiş mas yüksəlgən yaxşı vəziyyət şəkilləndi. Şincan, başşuji Xi Jinping'nin mühim sözünün royunu ögünüp, ızçılaştırıp, kesb topi tarakatını mühim tutku kılıp, yezi igilik məsulatını çıkan cayda pişiklaş, inçki pişiklaş, yemeklik pişiklaş, universal paydalını pişiklaş səviyyəsini östürüp, bütün memleketin əla süpetlik açlıq ambri, beğe, çaruçlıq meydani, belikçilik meydani bərpa kılıp, Şincancı təmgi igə teximi köp məsulatını bütün memleket xalqının tamak üstü

0: Bağçı rayonunun ibaret supuğu merkezleştirilip, sanayetinin asası küçü etildi. Bu yılın aldığı yerimde Şincan'daki bağçı rayonları, terakket rayonlarının kölemden yukarı sanayet mesulat kıymeti, bultırkı şu mezgildekinin 11%, kölemden yukarı sanayetinin koşulma kıymeti, bultırkı şu mezgildekinin 7% köpüyüp, süpet ve ünüm görünerlik östü. Şincan Cinşin Yeni Materyal Pen Teknikisi Çeklik Şirketi Mori Kazak Atunum Nayesinin Mol Yeşil Tok Baylıkı'nı tayınıp Şucay'nın Sanayet Bağçı Rayonu'nu makallaşıp Süni Almas Yasaş, İnçki Pişiklaş iktidarını sıcıl cari kıldırdı. Şirketinin baş direktörü Niugan Munnah dedi. Yılda Mori'nin 50 milyon kilovat saatin artık yeşil tokunu işildimiz. Bu yılın aldığı 20'de 30 bin karattın artık mesulat işlep çıkardık. Mesulat süpüti mukum, çet elden mukum zakaz elevatımız. Nöbette Mori Sanayet Bağçı Rayonu'na yukarı töven halkıdaki 91 karhanı toplanıp yeni energiye içiş, cabduk yasımacılığı, yeni materyalını inçki pişiklaş bütün kesip zincirini mükemmelleştirdik. Mori Nayelik Terakket ve İslahat Komiteti Partiya Grupsu'nun şucisi Luşhur'un bundak dedi. Aldığı 20 yılda pütkül cemiyetinin yeşil tok istimali 160 milyon kilovat saat boldu. Caylaştırması zenciri mükemmel, özgüçülükü roşen bulgan rayon yeni energiye, yeni materyal kesip yukarı pellisi yarattık. Lopnur Sanayet Bağçı Rayonu Pakta, Lopnur kendini baylık evzellikine getirip, tokumçuluk asası kesbi üstüde çoğunluk izlendi. Bağçı Rayonu'daki Lopnur Lihua Tokumçuluk Çeklik Şirketi'nin 60 bin urçukluk akıl işlep çıkırış liniyası da zakazlık ali derecelik pakti yip ciddi işlep çıkırılı vatattı. Şirket yip egeriş zavutunun başlığı Wang Lijen mundak dedi. Tutaşkan, akıl, rakamlık, otomatik ilgar üskünlerden faydalanıp, yılda 7000 tonundan artık ali derecelik yip igerip, bu caydaki 150 kişini işe orunlaştırdı. Nöbette, Şincan'daki bağçı rayonları 100 milyar yuan derecelik özgeçik kesip topudun 8'ini yetiştirip, Atunum rayon derecelik ve onun yukarı ilgar yasmançılık topudun 3'ini. Türlük otura küçük karhanına özgeçik kesip topudun 19'ını berpa kılıp, sanayet siltisi, elektrolizlanan alyumin, yip katarlık köpkül noktuluk mesulat işler çıkırışta memleket boyunca aldığı katarda turdi.
1: Stansımız Havri. Abdonom rayon bazar nazarat qilish boshqurish sistemasining janubiy Shinjangning yuqori sifatlik taraqqiyotini qo'llashdagi bir qancha tadbiri 2026-yillik nusxasi yaqinda besib tarqitildi. Abdonom rayon janubiy Shinjangning jug'rafiyaviy belga boyligini sijil ko'paytirib, rayon xalqib saxtalikqa zarba berish tuzashni doimlik qanot yoydiradi. Aqsu viloyatida viloyatlik bozor nazorat qilish boshqurish idorasi, bilim mulk huquqi idorasi, bilim mulk huquqi bo'limining xizmatchisi Jang Ruijie xizmatdoshlari bilan birlikda bog'larga berib, Aqsu olmasining jug'rafiyaviy maxsus belgisini ishlatishni qiyinlashtirib, olmining sifatiga kafolatlik qildi. U mundoq dedi: Bağvallarını, ticaret asası gavdillerini, Aqsu olması coğrafiyavi belgesini qiliplik işletişke yetekləb, suistimal qiliş, naçırını yaxşısının ornada setiş qatarlıq hukukka çekiliş qilmişlerga qatdıq zərbi berib, bu altın xətlik markini yaxşı qoğdayımız. Bultur Aqsu vilayetinin almalıq bağ kölümü 551 min moğa. Umumi hosuli 971 min tonluğu yetti. Bağvan Dın Xunxia, Ölçemge qatdıq əməl qılıb, coğrafiyavi belgidin yaxşı paydalanıb, setiş yolları və paydını körünərlik aşırqalıqını tonuşdurub mındaqdırı. İlgirki yılları birliki kəlgən marka başquruş eğimiz kəmcil bolğaçqa, əla süpətlik almını köngüldikidək baxada satalmaydıq. Aqsu alması coğrafiyavi belgesini qeyliplaşdırıb işlətkəndin keyin, bazarının etiraf qılış dərəcisi barğansırı yuqır götürüldü. Bultur alma setib 200 min yuandan artıq kırım qıldım. Abdonom rayon bu yıl Janubiy Shinjangda 120 netçe coğrafiyaviy belgini qolga keltirishke, coğrafiyaviy belge işiltilgan karxanadan 20 netçeni köpeytishke turtka bolish. Korli neşpiti, çaqılıq, çilini qatarlıq coğrafiyaviy belgilik məhsulatlarını çöredep, rayon halkıb, kanun icra qılıp, saxtılıqqa zərbi veriş hərkitini qanat yaydırışını pilaladı. Abdonom rayonluq bazar nazarat qiliş başquruş idarisi, bilim mülük hukuki idarisi, bilim mülük hukukini qoğdaş başqarmasından başlıqı Wang Yongzhi mundaq dedi. Yensar Piçqi,

0: ki mazmuni singdirilgan ma'naviyat ijodiyat mahsulotlari uzluksiz borlig'i kelib ma'naviyat sayyohchilik iste'moliga bevosita turtki bo'ldi. Texmi ko'p sayyohchi jalb qilib yemak ichmak bozori yotoq qatorliq yuqori va tuvan iqim kasblarining mas jonlanishiga turtki bo'ldik.
1: Stansimiz xavri 4-nji navbatlik Shinjang 2026-nji yillik karton bayrami munavvar karton natijalari asosiy qatlam safari Tarbag'atay viloyati punkti faoliyati 8-nji ayning 8-nji kuni kechda Shixu shahrida o'tkazildi.
0: Faoliyat maydonida Savandagi Shashouchi, Altaydagi Shuegay aliq qatorliq Shinjangning ko'plagan yerli xosligiga ega karton IP'lari bir yerga to'planib, asosliq ijodiyat kollektivi ijodiyat musobaqasini ham bahrladi. Savan 20 taratqu 20 ijodiyat ishxonasining xizmatchisi Liu Ying muxbirga mundoq dedi. Shashouchi IP obraziga asosqi Yansxay lazisi va Savandagi mazlik taom dapanji turi mujassamlangan asosqi Shashouchi IP'dan foydalanib ko'pchilikka Savanning hikoyasi va Tarbag'atayning urf-odatini namoyon qilib, Shashouchi IP'ni ekrandan texmi ko'p kishiga yuzlandirib, texmi ko'p kishini Tarbag'atayni tushunish, Tarbag'atayga kelish imkoniyatiga ega qilishni maqsad qildi. Faoliyatda davlatimizning karton filmlariga ovoz berish ko'riki o'zgicha adabiyot san'at nomerlarini o'rinlash hamda IP bilimlarga doir savol javob ham turki halqasi ta'sis qilindi hamda qiziqarlik fanni umumlashtirish va naqd maydonda ham turki bo'lish shaklida shahar aholisi va karton havaskorlari faol qatnashishga jalb qilindi. Shixo shahar aholisi Shujaja mundoq dedi. Бәк қызқарлық кән, өйімге екін әтараптыла картон палетігі қатнашқынының бәк құш болдым. Шихо шәрілік іжтимаи пән сахасыдікілер бірләшмесінің рәйісі Шүйджі Чао мұндақ дейді. Моды еқім, яш, еңічі түске иге көрек шәкліде, мәрінет арқылық халқы нәпкет күзішіне, Техимо өзгечлеге иге кылып, Шинжаңның ярлык картон мәрәнетине янымы тарыхтып, һәр милләт амының кечилек мәнәви мәрәният тормышыны дәйтишне үмид кылабыз. Кейинки кадамда яна мошыныңга оохшаш фаалиятларны дәвамлык өткәзүп, картон мәдәнияте, ярлык өзгече мәрәниятне кишләр калбынын чөнкүр орын алдырабыз.
1: Әнди кыска хәбәрләр аңлатабыз. 2026 yıllık kalıp taşlıq lungısı Şinjang dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıqısının çempiyonluğunu talişi şahal kılğuç müsabıqısı. Tünögün keç, Ürümçi Olimpik Tenterbiye Merkezi Tenterbiye Meydanı da ötküzüldü. Keskin ilişiş arqılıq Qashqar komandası 1-0 netice bilen ili komandasını yenip, tuncu növetlik Şinjang dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıqısının çempiyonluq lungısını kolğa keltürdü.
0: Ürümçi şəhərinin 2-ci qararlıq kino istimal beliti hökumət yardım pul faaliyyəti 7-ci ayının 20-ci günü başlanğından tartıb hazırgıçə bahası düşürülgən kino belitidən cəmi 189 minə setildi. Faaliyyətdə cəmi 6 milyon yen məbləğ selinib, hər günü çüştüm burun saat 10-da Meituan, Maoyan, Dajun, Dianping qatarlıq tors pulurda bahada 30% etibar berilgən kino istimal bileti çəklik miqdarda tarqıtılıdı.
1: 2026 yıllık Çağan Toqay nahiyasının xalqni beyetiş temizleri ki Şinjang Tiktak Top Ösmürler Kulubi Təklif Musabıqsi 8. ayının 8. günü başlandı. Musabıqa 4 gün davamlaşıdığan bolub, Şinjang boyuca 16 komanda 300 neçə Tiktak Top kiçik mahirleri qatnaşıdı.
2: Hürmetlik radio anlıqçılar, yukarıda Şinjang Radio Televiziya Stansısının etigelli xabarlar programısı boyuca anlaşıp edok.
3: Yıllar azdı biz.
4: Mana başlandı.
5: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.

0: Evet, kaptanım Yunus. Hoşçakalın, Allah hoşçakalın, Strabon.
1: Makul boldu
2: Buldu
1: rahmet.
2: rahmet.
1: Nurli.
2: Mene.
0: Salam, 107.
1: Oy, bayan kuşurke. Karma götürüm körtiyen dep oldu. Ha, kunda olsa uçurulan yanılık. Ha, konuların taşı ve tok. Hem de anlaşılırımızma uçurulan yanılıp durup dur.
2: Yeni yeni yol uçuyor ben sana dostlar. Yani onun başka may gaz uçuyor ben sana buldu. Yani onun başka bir şey ortaklaşılan temin ranlar bulsa ortaklaşsak buldu.
1: Buldu ha, köngüllük. Sepirimizin ait köngüllük de anlaştırırız. Ama güzel hayat. Allah'a ama uçurulan.
0: Bir yüze tek tek radyo olsan ki bana anlatılamak istiyorlar. Güldüm güzel olsun. Hüsürce açın. Koşa bir çoğun zaman kalmayın. Ben bu sen Aksu Baynayık'ın Müslüman'ı cemilmen. Aksu Baynayık davala. Şu yollar alan.
1: Ben canlık yakılan dedim mi sizin sizler deyin.
2: Ben canlık yakılıp siz de vuruşun.
1: Deyin, deyin yakılmam siz deyin.
2: Yine
1: anda yine
2: şöyle
1: kalsak.
2: Diyen dostumuz koruldu. Hava
1: yakşı.
2: yakşı yollar avan deydi o. Mün testi bir cüp yine çak almıştırgan şu ettiğinde de mıhkır kitipti. Azap ey azap deydi.
1: Ya işte babay dey. Öncelik işler diye. Bop durdu. Ayaz seperanızdı öncelik işler. Yamap koysanız boldu ga işler.
2: Şimdi mahkem konu aydı.
1: Çıkır git yamap koysanız boldu. Bıptım işte ondan dep. Mamam siz.
2: Hongguangshan taraflarda maşinla köp deydi Ru Xianshan.
1: Sizler yegen beylikning ta'minini deb bereyim ha. Sayfi Yan Xogo xan bir beylik var dedi. Naq ochi beylikning yuziga avval shu beylikni yeb bulup onda Xogo aytdi. Mulozimati bek yaxshi ke ularniki. Beylikim bek yaxshi ke. Yaxshi ke degan gapmi shuna ular?
2: Hammasi yaxshi ke.
1: Birdan bir gap so'rab Birden bir gap sorap durup aldı ki hem de gapleşip onu şu asakla yeni kilip bir enes lazım mı deyip bundaki sol gap sorap durup aldı ki.
2: Bu lazım diye yakışı demek ki de hem de.
1: Lakin kese kemiz
2: kar. Kese keldi diyen. Kemise kemmi diye bu yana bu lazım diye yakışı emez diyen.
1: Lakin bizim yenimizi kep mi koymadı çay tüküdüm bağ mı deyip.
2: Lakin altıncı kilinden demek ki oğlan hem de cahitli yakışken demek ki şu.
1: Tolu gap sorap yenimiz gap aldığımız tolu tazlap duru verip
2: tepkiler dedi. İşbaat ilişi ya işte arak o kaptı hem de. Lekin demekçi oğlanı yakşı demekçi de hem de.
1: Şu ortak. Hey hey şıkılıp altıncı kilin bir nesi şu. Asa yarmaydı o.
2: Altıncı kilin.
1: Lekin yaraptı hazır. Belgi yaraptı. Mulazimeti yaraptı.
2: Şu hemen
1: af. Andın. Gap sorap duru aldı dep. Taz
2: gap. Onu yaraptı demem siz.
1: Taz gap ne kızık yerikege vakta gap soru aldı bizden. Çay ekir pireyle mi dep dedi. Hongguangshan taraflarda maşallah sel köpke Roshan şan uçuyor.
2: Bana mehir bulu ya idayet kız Roshan gül kile vakit kıçı günümüz test buldu yücümü külü verip koruk çüp kile zaman buldu yüzünüz geldi yücümü.
1: Külmeyi duru elin.
2: Külmeyi cim notur basan.
1: Nehir kız yok de bunu yok can.
0: Mini çağda mevki çağ taraf malga yönlük ve kutlak tepe maşin
1: Boldu makul.
2: Şinhuan ne loşkin doktor hangi mangandı bek dosu otomobiller bek köp deydi ha Timtas. Onun başka güzel hayattan avazını alıp olduk ha abayki.
1: Alıp olduk ya. Ma duyun şüphin hadik anlaştığım da olsa genzen kılıp güvence kılıp anıma tiii diye anlaştığımız rahmetçi ma.
2: Yerken çadır açıldın şimal taraf karab miyansıda koşlayın ya da maşini bir kadar köp deydi badam taksi.
1: Ma o Abdülkayım can, irik çüp ihip getti dedi bu. Bu kanak ne buldu? Yerken çadı açıldın diken dep bulduk.
2: Dep bulduk. Şimdi Hüseyin diken dostumuz.
1: Koyla irik çüp ihip getti dedi.
2: Diken dek Rojengül'ün ihtim ettiniz dağın irikta.
1: Ma kurulda yol haberi versen ma. Kuruluş görüldün oblast doktor hanı için boğa arlıkta yolla içildi deydi. Ha Hüseyin canım uçuyor. Andın kömürcek yigende.
2: Yigende kanak kısa avaz çıkama yigil buldu. Kömürcekle avaz çıkıdı hem de kömürcek yige vakitte.
1: Kömürcek diyen kan değil mi o?
2: İlk bir patağında yerin demek ki. Arası kurusu yerler ki.
1: Mıdak.
2: İlk bir göçten arasında bir anca mınca ak patağında bir yerler çıkıdık o kömürcek diyen şu.
1: O şimdi patağın demişsiniz mi siz?
2: Ne mi deydi o?
1: Patağın demişsiniz mi hazır kayıcı? Patağın emes o?
2: Ne mi deydi o da pek anlatıyor?
1: Uskan o. Uskan demek ki mi?
2: Ay mangı ne?
1: Uskan o mıdak tutaşkan?
2: Uskan diyen tas kaldım kömür değil.
1: Sıkan mıdak sonak ya sonak.
2: Sonak. A kömür çekti gene mıdak gırıs gırıs mıdak bir çişli gibi buldu gani. Lekin testerek çişli gidi gani mıdak. Ak patan deymiş şu.
1: Patan?
2: Ne?
1: A şimdi hata devet siz cümle sizmiş kim de öyle baksam aşk etme hata devet. Patan de. Patan de gene mağım mı patan?
2: Yok.
1: Patan ka bın koysa de gene patan ka mağım patan.
2: O ya patan.
1: Buyan ma buyan patan.
2: Çiçki tiva mananı patan. A degen patan da şu.
1: Ya bir tevle çıktığını arı vitiplerini bir nesli ev aldınız demez siz şuna olayan. Vay kızı kesiz bol kesiz bu. Kömürcek neyge vakti da.
2: Şu kömürcek. Şu

0: Ustaraq deydi o deymen.
1: Kömürçe kimin ki bir usqan bidan bir usqanın ustaşqan jaydı kelik ki mındaq yani aşan dem ki dep tümtek.
0: Yok. Yadıkar he yol uçuruyor işe hoşumundan aldıdın. Şiyunan aldıdın Uyghur tibavet geldim yollar avan deydi o he.
1: Evet rahmet yadıkar. Anda yanıma da okarsak. Ben bu anlatma da ben makul. Şırçakla uçuyor bak yani öyle. Avaz uçuyor.
2: Ulan 1074 yol kavri. He. Ma aydırma yolu koş dünya maşınlar köpeğe tutmuş va.
1: He makul.
2: Onun dedim ki ma ciddi yürüyüş yolu ben vatka maşınlarını görmüş. Her kay çıkışta hızlı kaygende.
1: He.
2: Ma sokulup geçiş yüzüne kalk payda o kaptan şöyle kaygende katkı gibiyen borsan var.
1: He makul. Abdullah Kota'nın uçuyor.
2: Öyle cette cette yolu geçtiğinizden bize. Ama tutu hatırlatı azar cette yollara bak.
1: E makul buldu.
0: Onun başka Rızvan, Jonyan, Lu, Weishing, Lu, Kesişken İğzı Abdumobiller köprek deydi. Buldu rahmet. Onun başka Ali degen dostumuz bugün mağı tuğulgan günümde işki geldim deyim de yazıp da mene.
1: Başkalar mı tuğulgan günlerde işleşti doğru kep kası işle vardı da?
0: İşle verimiz.
1: Tuğulgan günümüz armiyelin deydiğin yer yok asasın dedik. Var mı ya?
0: Yok.
1: Yok ha?
0: Ha yok.
1: Bugün tuğulan gününüz gelsin. Kitan. Eli siz sizgin neyim tuğulan gün? Siz hazır degen tuğulan günlerini unutup ketdiğan. Kaçan tuğulan gününüz ikeldigini ukmaydığan bu tüştün killerden isiniz ke kaldığan bir yaşta siz hazır.
0: Ha keş bolganlar da oy rast tuğulan günüm de deydigan.
1: Ha bu da dep bundaq.
0: Ha.
1: Oldurashçılık içinde ötürgen vaqtınız yeni manç gündeki tuğulan günüm kedi dep sana başta oltırılgan vaqt turup atamsız mı hazır mı? Şunda mı ya, bugün bir küçük vaktlerimizde aşta koyulayan bir manç günlük ki, minat olan günüm oldu iken.
0: Çoğun boğan, sırayı adam unutulu kaldı ki şu.
1: Dep başta. Başta yüzünüz bulam da, şunda mı ya?
0: Oldu unutu ki tamam.
1: Kim bana ot kırdı kevette edip.
0: Bugün unutulur öteyli Ali'ni.
1: Ali'ni mi? Oldu unutu ki tasız, yani 10 yıl bir toğulan köy ötküzmüşsünüzün buldu.
0: Ha, işin bulmaydı, işlenci mi? Yakşı işlen. Tazı,
1: tırışıdığa vaktleriniz bu. Babuşa yollar, yollar avan ki. Abdülüm, Abdülmet
0: oldu. Abdülüm, Abdülmet deydi. Kenşar aylık hükümetinin ki, hani, asası cihetli yollar ravan kencimu deydi Mehmet İli. Onun başka bir muç uçurlarınız bak, hemen tapşırıp aldık, değil mi?
1: Andım Mavu, Davutcan.
2: Bakma burada sakalı ahvalon yaksın yolu çıkarsa ama uzak bir kişinin severdi. Bir canlı ilişki kısıtlardı, piyadayı bir motorunda bir edemi sokuyordu, bir maşa.
1: O.
2: Şunun severdi.
1: Makul. Mihmancan'ın avazı kısır.
3: Güzel tıklat da radyo ustalık var. Allah Allah'ın kıramı tutunlar. Güldün güzel olsun. Uşur gayetinden canlı olarak sığırdın. Ve canlı sığırlar kessem kulluğunuz alınmaya kalmışsın. Hem olan ki hoşa gitmişim. Ömür kılmen tüm olan salamet olsun.
1: Makul.
0: Abdurimkan'ın avazı kısır.
4: Garbayla mı yolu yapacak geldim. Her gün işte makine çöp ama çok güzel.
1: Anlayın. Toğra yapılak serik bir yeri var. O toğra yapılak serik bir yeme o. Kömüç patandı gidiniz.
0: Yok.
1: Kalı göçünün arsığa patandayımız de. Ya o digen pey o.
0: O serik neyse pey. O koy göçü de mi çıkıdı? Kalı göçü dilemez.
1: Şu. Öleyinin balları acep yakışı olup da?
0: Kıram, ben bu unutu kaptı keme, şu ballarım isimli sep koymamdı, deydi o bana.
1: Ballarınız sizin tuğulan gününüzün isimli selip, dada senin bugün tuğulan gününke mübarek olsun, dedi mi? Ben sana düştürüp öykü kaçıp urmaya, bu yakın. Tullap, tullap koyacağım ballarını. Ulan isi kimke koymaydı
0: o. Oy.
1: Mümkün emez o.
0: Ballarım demeydi dememsiz.
1: Mesela dada bugün senin tuğulan gününke de...
0: Kası kandakılsız.
1: Dep kalsa minima?
0: Ha.
1: Ha buptu değil mi? Bunu ben mağın düşman
0: dep. Hesirin bir közürüz yaş gelmem daha sizden ki.
1: O yok apangı de dep dedim ben bunu. Mağın dükkanından neyin paydası ya bu ne? O apangı deyse o ne bunda apangı desen onun neki torunmam bu o. Apangından tuğulan günüm kaç bana eskertip koysa. Minin tuğulan günüm boysa mağın deyip dep vermeyi bu ne?
0: Ha.
1: O apanga min tuğun idikallara dep verse. Dadamdan tuğulan günü dep vermem bu. Neyin paydası onu bana dikendin ki? Şuna mı ya?
0: Noçin emin deydi, patlanamaz kekirdek demek ki bu ne deydi?
1: Ya kay.
0: Kekirdek.
1: Bu idayet kız hata atap gittim bence.
2: Beycim Beylo. Yollar ava.
1: Beycim Beylo yollar ava makul. Anladım ağa hınan donlu. Liyüşen Beylo. Keşke eğizde maşallah sel köpken deydi. İlyar.
0: Anvarjan, şu tihu yolları koşuyor, işte maşini köpte, usuluş yok, deydi o.
1: Andın en yeni nakh meydan yol haberi. Halk körgi ne mangı mangal liniyede maçılacak. Karşı taraf ravan diye uçurun seher bulbuli. Evet bu.
0: Ma nuli jo degen dostumuz pattan degen özü yumşak egilmez sunmaz. Adamdan tişi ötmez rezingidek sozulduğa yaman test diyeyimiz de.
1: A peyni deydi peyni.
0: Pey pey o.
1: O pey emez. Ya pey emez ki o şille.
0: Ne mu şille degen?
1: Şille o degen.
0: O şille deyip gep çıkma ama.
1: Onda seyirik mi doğru çoğu? Şille kebap buldu o.
0: Pey deydi gandımız şu.
1: Pey degenden var o. Bunda pey o. Bunda kursam koyunun paçakları deyin. Paçak bolu yıge baktım doğru. Akımışım bu, akıntayım mı? Ne yapayım? O pey o. O adıken şilli o.
0: Bu iş pek mürekkepleşip geldi.
1: Mürekkepleşip gitmedi ya, o ara
0: ıştal neyse.
1: Arva saklı buldu. Bekti yıldım, şu 13. otur mektepten aldıdaki kızıltırak ve 13. otur mektepten 15. başlangıç mektepten arlıgıdaki ademle ziç ütüşüp durduğun tört koç eğizdeki kızıltırak yanmaya kaptı o adıken avuçlarını. Aşım canı evetip de.
0: Onun başka nur yol haber birey. Davayın şimali yollamı koşu yönelişte hazırçı ravan deydi.
1: Ali Zencan mı hazır deydi ama işkanlamı o işlevi tüpsüle emsel işlevi yırınla. Ben mi işe çıktım emsel gaz haberi hemen ben aşık bahsi gaz kaçılaş punktada normal gaz kaçılavatımız emsel. Şu pırdosla paydınıp kilanlı kilanlı gaz kaçılayımız de.
0: Onun başka.
1: Aşağı Zencan'a mesma.
0: Enverjan Seymacan yollarda avtomobilla köp tosuluş yok deydi.
1: Andın. Yeah. Davan, şimal yolları mı koş yolun işte yollar avan ki hazırca diye avuçurunun nur evet doğru.
0: Beşinci başlangıçtan aldı Hongqilu Huası Nur Kişertisinden aldı yolla koş liniye dravan deydi o seher bulbuli.
1: Makul, Niyaz Yasun.
5: Yaxşı mı? Radyolarınızı dostlar, yaxşı mı? Riyasette.
0: Yaxşı.
1: Onun her kıl atlışı var Azalık. Ben bayağı şille dedim o. Çaşlıq dep atıldı orası.
0: Miyada sınır deymiş.
1: Sınır mı dep koydu onu. Sınır mı deydi o.
0: Sınır dep anlığan dekin şille.
1: Sınır kebaptı. Oy ömde kızık mı? Bir yerden atılışı bile yan bir yerden atılışı.
0: Oksumaydı kesin.
1: Çaşlıq deydi o. Korundu çaşlıq.
0: Çaşlıq mı anlığan?
1: Çaşlıq anlığan dep başta deydi o.
0: Kuchada yol xavri, kucha dostluq şimali yolu, janabdan şimalga fuyan yolu, qızıl çıraqda avtomobillar köp tosulış ba deydi o kucha taksi.
1: Patangen
5: boyanca oldu, heyden paça oldu, hey başka, patang başka.
1: Kapamay ya.
0: Kapamısla.
1: Kapamay. İşin bambaydı. Biz ya ben onu andak mandak da koyan gıya bir patang, paçakka, paçakka, patang bozuyor gitmeydi o. Ma o kucağı yol kavrı, kucağı dostluk şimal yolları, Cenab'ın şimal, Fuyang, Yuli, Kızılçırak'ta Abdümanbullah köp tostluş bağdı.
0: Hazır okuğandım bu.
1: Açık sen, bize galan kalga işlem bağımdı.
0: Seher bulbulu inim deydi, o şerecek kepterleriniz bekçikken, başkısından beş tal beysanız bulmamda çorup içi varsam deydi.
1: Ağzım bir kepke geldim de şu Seher bulbulu. Demeyeceğim ama, yaksı. Yaş çoğup kapsız, tan demetlik, ya ki kişi gerek oğan bozunuz var o. Şıkılıp. Kayıtlardan tağılın attınız siz. Andın Abdurim kam.
6: Reis yetti de çok hoş yolu kayıp. Şunu kayıp her bir yolu. Her bayanın önüne gözüm. Kaytağın o yolu yazıp kaldım yıllara.
0: Doldu. Öz halına avazla kucuray.
7: Beni zeytikte, bu ısırca hidayet kız, yolu sürgür ülke. Kalak yolları da attım bunlar köp. Lekin tuzluk kalisa yok ki mu?
0: Doldu, rahmet. Yumulak şehir yolları iravandaydı o Eyfulen.
1: Siz bir bakan mı?
0: Kaşkadaki...
1: Doğru, Kaşkadaki yumlak şehri yolu.
0: Bir bakan mı deyisiz o? Şehirde oynayıp çoğunluğun mu da?
1: Kaşkadaki mi? Nerede derek oynayıp çoğunluğun? Nerede derek? Kaşkadaki.
0: Kaşkadaki şu Yitka'da oynayıp çoğunluğun. Doğuş'ta oynayıp çoğunluğun. İgzirik'te oynayıp çoğunluğun.
1: Taz aşağıdakilerde yakalanmayken siz şımasız.
0: Ben uzun yıl olup getirdim demeyedim. Bup getkileyem
1: de. Hoşta ama. Ulağ yüz kilemeysiz siz.
0: İsaplap yakın. 21 yıl olup
1: Hoşta olup gitti.
0: Sizge 22 yıl oldu.
1: Hoşta 20.
0: Sizge 22 yıl oldu ama 21 yıl
1: oldu. Ne minik sanap yedunuz siz?
0: Oy.
1: 22 yıl oldu mu?
0: Sanaş acetsiz kız.
1: Birini kuşu asıl buldu denemde.
0: Şu.
1: Hoşta olup durası.
0: Mektepte bir lokuan tutsa.
1: 22 yıl mı?
0: Sizge 22 yıl oldu ama 21 yıl.
1: Onda olsa benimki şu üzem çoğup tuğan yerde turğa vaktim den. Sırtı tuğa vaktim çıkıp gitti.
0: Şu.
1: Oldu hem sen unutuk etsem bu kadar kimse. Osman Cavçoğlu'nuz.
8: Ne var yakışma teşme.
1: Yakışı ya.
8: Ne aldık ol gecenin üstüde kümese yoldu. Oru kurudu da kümese kapak.
0: Nim.
8: Onun için ögü ögülenir ki. Allah'a da ögülenir.

0: tanıdık olaydan var herhalde ki müthiş oldu.
1: He ma ügülerin açı mı? Üge. Ügüdgeni bilem ses. He bu kalın abur duruyor aşı. Ügüdgen çoğu aşı. Ügüdgen aşı onun dedi o.
2: Kolunun bir tırı deyip koyuyor. Ügügüler gibi şu boğumla demekçi.
1: He bildikken siz.
2: Öğüm çıktakta onu da astı üstü kavet, işkili kavette abdumobiller köp deydi o tor taksiye Yusufcan.
1: Göçü azadan aldı ki yollar avan kere yavuşları isil teme verdi. Özel yerine gekip de o.
3: Yolların aldı adı direven gencime usulce hidayet etti. Bu keşkel çoğunu kadın da keşkel zorunluğu usulcan. Keşkelliklikini bilmem size bu kızın.
1: Ya bildim ben, ciki kaşkar cihyalı bilmeyi çoğu. Şu an bilmem de bilmem de buna sonra baktım. Onun üstü ki kaşkar için yakılamaydı. Kuanhuy körüge her kaysa çıkış çüşüye kızdırdı. Maşallah köpke de yavuşçarını rejde evet tuttu.
2: Onun da başka mıradı lan. Yeni şehir Yanguan şavçudun şavyalan tarap kekce yollar avan deydi o. Kaşkar edin yolu uçurken. Bülüv aldı beni.
1: Osman tor taksi. Nurali, siz koyun ha?
2: Siz koyun İbrahim.
1: Vay koyun ha buldu.
2: Vay, hem de yokap gitti bana.
1: Bana ha, bana ha.
3: Nurali'yiz, yetkide kışkada yolu gören. Bu son hayan aldık yolları ödüyorum istere var.
1: Yemişe, ma yangan şavu çüydün, ma şavu yalan tarafı kayıt yolları avan kereydi ha? Muradılcan uçuraya, Muradılcan.
2: Onun başka pulsuz bay diyen dostumuz Vatoji aydı geç devamlı anlavatı meselenin programı alanı onlap keyfiyatım hayli kötürülüp kaldı cepa çektanla deydi o
1: Vatoji aydı iş ya Abdurim ki Mako
2: 6. gelin Roşengül kaçan kildi deydi kaçan sözü alsız Roşengül'ni
1: Roşengül'ni mi? O yok Şükürlep.
2: Altın bulakla aldık yollar avan deydi Ahmet Cara diyor.
1: Buldum makul. Andı yeni mandak yanılıp durup alınsak. Ha baldı en yanılarda başlayıp anlaydı. Kayıtlattı yollarla. Osma doyundu ki şüphin kaldık anlaşılırmaz. Xoberlik söyle alt altını andı külgenini. Evet hep soraydıgan sorular o sor sana buldu. Uçur o siyah sana buldu ama pinlilenecek cek sana. Andın Altı altını da yollap koysan. Vay. Değil ve meyli çoğu cep bir gepkin ama. Kırkıl. Yalurgan da bir gepkin ama. Bu dem dem bir şey başlap dep yerime gelip ahırga kendin çok hıcılık etti.
2: Hıcılık ettim. Hıcıl olmam oldu. Siz hıcılım bulam siz hoşuracaksın.
1: Hıcılım. Ben mi hala hıcıl olum cuma?
2: Ey tamam cuma hiç hıcıl olduğa hücayrı yok mu ki değil mi sizde?
1: Neymiş hıcıl olmaydı o? Ben hıcıl olum ya.
2: Oy.
1: Tuyuksuz bir işler yüz bir yırıp kastı. Şurada hıcıl olup gittim en genç kılıp.
2: Bu kadar
1: hıcıl olum hemen.
2: Kıp kızıl olup gittim hemen siz.
1: Kızırıp diken de o bakıl.
2: Mayı.
1: Ya 42'de hıcıl olup gittiğe vakitlerimi bacıma
2: minik. Mesela bir depik.
1: Oy değil olmaydı o ne? Şıkılıp.
2: Şu uçakla adep nakşe itmedim hem siz.
1: Şu. Ma yepek böyle Üncümer Vahit Solsari'nin ki oldu. Sen de o mıyığı mangalli niye de maşallah selcek. Karşı taraf Ravan ki seher bul bulmamış.
2: Yolkun deydu ben mihmalarımı memu bağlan pulunu töleydi. Ancak da Oşurcan'ın ismini çıkarıp tonuşluk beseme pul iliği verdi deydu.
1: O minu çort yüzüm yok. Minu un iş kanda onda bak yüzüm yok cuma onda. Kim o? Dep Kulda onu adamın bir kızıkken sızdı. Niye de finansman çıkarsın diye de?
2: Şundayım ben.
1: Şu.
2: Yol havru bir ay min huacı yollama koşuyun işte ravan meşk bas gazkan normal gaz bir vato da ücret maşini yok deydi on nur.
1: Şu açtıkken. Adamcı he? Esleme açtık arak he. Andıma programımızdaki Abdumobil Kulübü paletimizde namı kulaktan kulakı yetken pulumuzda diyeceydiğim mı ligerin Abdullah'ı katlaşkan. Andın İsiltem'de şürüştük paletimizde bayan bir kıtım depedik olmuştuk.
2: Ahmer Vahit 10 yağ görüç açık suların işilti mihmalla üzülmeydiğim mihmallarım aşkanısı. Onun başka sertem kırıren ügürü hanısı.
1: Kalı güçü görülürü. 24 saat açıdı. Şula katlaşkan ime. Andı yine ihtibak yollarda maşallah yeni köp okşaydı Karaganda.
2: Kevser Can'ın dadısı ya. Ma bizden ad üstü radyo signali yok ap getirdi. Şu 13. isla çüştüm burun onuşulup eslik kildi hocam.
1: Ay üskünlerini almıştırıp ten şey yap digendek. Şu aşın en süzük en yakşı alette sunuş için. Evet üskünlerini almıştırıp atıdı ten şey yapatıdı hocam. Andın dağbaçı, caçı, yifan, doşavçen. O kançı pul ki lauta yüzünüz bile.

0: Siz çok dabaçlarınızı uzun zaydaysız. O çoğun maşınıga manç bul, küçük maşınıga manç bul dep arılam da o onda olmaydı da. He.
1: Yine uçurlarını yanlap karsam əslime mini 3 gün doyum başlık kıgantanla 2 gün başlık buldum. Bugün mü hesap mı ya
0: Hesap
1: uçurcanka
0: hesap bugün
1: dedim.
0: bir hesap ertin birini söylememiz yok.
1: Açtı
0: Etiyelik
1: mı?
0: ma doyun dike anlatmanın ço. Uçur yolu kızdıgan altı altı yolu kızdıgan aşk yapıp bizi gidigizme. Muştak demsek adam hıcılı oldu ki değerli bir işten.
1: Bulakana değdi.
0: Abi bir şey dedim yazıdı hazır. He altın yollayla. De. Külgen yollayımız hem de. De.
1: Hem de nöbet bilgi geldi de.
0: Hem de gülün yollayımız. De. Ve yolu mu kalla yolanla de.
1: Hem de nokuş geldi
0: de. En ahırda andım bu şuna ait. Ay tipi falan katlaşkan andım. Şu doyundu ki şüphe kaldık anlaşılarımızdan birini tep çıkıp. Andı şula mukapat buyum birdi. Muşla birdi cuma yine. Ahmer Vahit'inkini birdi o. Sertem'inkini birdi o. Degen dek. Müştak molly girince adamı kulaktan kulak etke. Onu birdi o.
1: Oy.
0: Degen dek.
1: Tor taksi veriyette. Yağavat yolu koş yolunu iştiravanken.
0: Devamlı yolu çıkıyorum. İşkin doktor hanım ki aldı koşulun yedem maşallah selcik yani sürat asta ayağını saklayat kalla selcik okşaydım yedi turdu maşında no kırp doktu işkili tuz bitti yolundaydı cuma
1: Onun başka yana fıçırlarını devamlı yanılıp karsak taşvaya.
0: Kaşkadi yağmur Kaşkadi yağmur var ki temperatura 20'den 31 Celsius'a gradus çıkacak mı Kaşkadi o düştüm yağmur var ki temperatura 22'den 30 Celsius'a gradus çıkacakmış takket. Yağmur bakken
1: Yağmur bolsa xeyli salqınlıq
2: Beijing vaqti saat 10.
0: Yağmur yağsa xel salqındap qaldı. O yer
1: Taşbay.
0: şardaş da bu atıdı o yağmur yağsa salqındap
1: Taşbay deydi qandaq ahvalınla yaxşı mı? Minin maşinam ot almağan idi. Şoför dostlarının yardım qilishini sorayım mən. Maşinam Tianshan Gongyan'ın aldıdaki Chengguan Huayuan'ın içi de. Sımı ba dostlar bolsa bir ot aldırıp bəsanla bop tikken deydi.
0: Ne bopta?
1: Maşiniz ot almaptı.
0: Nerede ki?
1: Şu Tianshan Gongyan'ın odalı Chengguan Huayuan var o bizim tavlanğan koru. Tavlanğan koronun içindeki. Sımaba dostlar boz kilip ot aldırıp pes bop diken deydi.
0: Sımaba. Chengguan Huayuan'ın içi de ama taşvayın ki maşinisi ot almayı turup kaptı. Şu etrafı kanlısı da olsa bir ot aldırıp pegen boz sanla. Kaysanla ba. Mel lam desanla telefon numarını bir evet pesek. Bir yerden kan boz sanla. Rahmet.
1: Ey fulan itibak yolları iravan deydi.
0: İttifak yolları yollara ravan ne? Oldu.
1: Aksu baynaysan galibiyet yolları koşuyon işte ravan deydi oturguncan.
0: Musabıkı da koysun. Ben bilem diken mi edip şimdi bildiken size bekle makken siz. İttifak yolları yollara ravanken andın. Niyaz efendim
3: ne
0: oldu?
3: Yaxşı yaxşı.
0: Yaxşı yaxşı.
3: Yaxşı yolları koşuyon işte ravan. Uçurcan. Dabaşela olan ne ki şmaşılar gaz verip uçmaydı o. Dabaşelağa adam verdi o.
0: Bunda iş var da.
1: Cevlan kanının ağızlı kuşur var ki anlayılı.
3: Bu işi 8. ayda otağına maşını kuşkısı 1. ayda kandakla. Almaşını tamam maşınla.
0: 8-nji aydım qandaydı?
1: Otamağa maşını 1-nji ayda qanda qıladı deydi, almaştırıptan boldı maşını deydi.
0: Ha, demponun şu. Şunun şu. A Merdan resim tatıp eve tutup durmuş mu? Siz deken?
1: Ya.
0: Köş bu mu? Bu emez tu.
1: Taşvay.
0: Ya bu tağakma kolunun tağaktın uçun kisi bakan kolunun uçu bu.
1: Yuzum ha bu.
0: Kolunun mu da uçu mu? Kolunun uçu. Koyunun kol.
1: Vay yok.
0: Bu iş miyü demek ki siz bu işini? Merdan bu iş dakika bile işle vatim emezsin ben bu iş dakika.
1: İçine hemen kayıt göreyim.
0: Bu iş miyü mi bu şu?
1: İçine kayıt göreyim.
0: Kayıt göreyim. Bu diye bak kolun pağaklının ki uçtu var
1: mı? Merdan'ı
0: kapayız. Kos kos yer var mı? Şu yani...
1: Oy ne meyve nasıl?
0: Aşı miyuma aşı, yuzu deydi. Miyuma aşı. Kol bu. Göğüş şu diye.
1: He oy göğüşke şu patan diyen biz patan diye ya şu. Nek mi şu?
0: Muş patan mı şu kol?
1: Nim deydi bu yani?
0: Bu kolun ki ma kol ma koyunun ki kol san var o san.
1: San ama kol. Kol acı. Lekin muşu çıkıdığa yerin neyimi deyimiz adette. Mişeni bir depika.
0: Gürüş gürüş kos kos.
1: Gürüş gürüş kos kos.
0: He.
1: Makul.
0: Bu da gürüş gürüş kos.
1: Kolunu iki mi daha gürüş gürüş kos.
0: Kolunu mu da bir bıçak da kolu ağrı bağını mı da?
1: Koldun çıkıdığa ye aşu.
0: En uçtudaki kürüş kürüş yedik gürüş gürüş.
1: Neyi mi deydi uçu kürüş kürüş?
0: Aş patan mı aşu patan mı aşu?
1: Patan deyimiz bu.
0: Aş patan aşu koldun çıkam da patan.
1: Ma'qul.
0: Patang deydi-da, patang emas o.
1: Aba yuzu dekli köründi.
0: 1974 yılında 4 metre bir şey var. Ben de 4 metre bir şey var. Ben de 4 metre bir şey var. Ben de 4 metre bir şey var. Ben de 4 metre bir şey var. Ben de 4 metre bir şey var. Ben de 4 metre bir şey var. Ben de 4 metre bir şey var. Ben de 4 metre bir şey var. Ben de 4 metre bir şey var. Ben de 4 metre bir şey var. Ben de 4 metre bir şey var. Ben de 4 metre bir şey var. Ben de 4 metre bir şey var. Ben de 4 metre bir şey var. Ben de 4 metre bir şey var. Ben de 4 metre bir şey var. Ben de 4 metre bir şey var. Ben de 4 metre bir şey var. Ben de 4 metre bir şey var. Ben de 4 metre bir şey var. Ben de 4 metre bir şey var. Ben de 4 metre bir şey var. Ben de 4 metre bir şey var. Ben de 4 metre bir şey var.

0: Şişigo taraftan kilip ömçük taht oneliye emma tosulup koydu deydi hocama.
1: Şırçak çorunuz.
2: Kalan 1.74. Aydın'ın kırağı kavriye. Üçretli bir 100'ün artık maşınla ava. Kenekçi oğalla oğlu şurak gidi ava.
1: Makol.
0: Ey fulan o şırcan nim bəsiniz bir peqan ama mukapat bədi dəb qoşub qalay deydi. Öyle deysiz qo.
1: Ya frangıma? Mukapat bir oldan bak.
0: Mukapat bəsiniz nim bəsiniz bir peqan ama mukapat bədi dəb qoşub qalay deydi.
1: Mesela kolay gitti anam diye. Anıma güzel nereden bu şuraya alıp. Güzel kaç teşinin kendik aşşu aşşu aşşu aşşu bir oncu mu hadi. Aşşu aşşu biz belgen aşşu. Vanzı kurçan diye aşşu. Şey basınız bu oldu.
0: Seher bulbul ya. En yeni yolu uçuraya. 10. oturdan aldığı kızılçırak hesaplangan. Hesap kalmağın da koş liniyedir. Avan demek ki.
1: Makul. Anda koruldu ürümçük basak, nelege basak bula dep koruldu ürümçük basanlı. Nelege basanlı ola ki tamam de. Koruldun ürümçük kesi. Nensen gibas buldu.
0: Koruldun ürümçük. Nensen
1: giverip mao beyango, şi beyango, dong beyango. Tianshan daşago. Şu yok. Şavşigo. Şişigo. Ay şavşigo da şişigo. Şunu da mı almıştırır gitme? Siz almıştırmam siz.
0: Ben mi almıştırır gitme?
1: Ya şiş, bu ötken dedi ki lan aşın şavşigo da dedim de ha. Ne de? Eslime şişigo dedim o vakitte ha. Sen hazır ne de? Degen de vay ben bana sırtık çıkıp yaptık hemen. Şavşigo da ben desem. Şavşigo da olsam yakın gelsen o dedi. Ben ma şavşigo da hazır ma. Gülsünle kegen desem. Şavşigo birden mi gelsen o dedi. Ey birden memez ma hem dikel de oku şavşigo ha. O ayın nimez tekmunda oksan. Şavşigo ne ayın sen dedi. Ey şavşigo da aylanmam da dep. Açtak dep şavşigo den şişigo den alıştırıp çoğu açtak. Sözdeyim mi karanmayın?
0: Ne.
1: Siz maçlar sözlerim siz
0: var. Siz bu yaşkan değil. Sen çoğayıp kaldınız. Aşında alametle körleşki başlığa atıdı. Onu mu toplamadın?
1: Bağan, bunun bağan bir herif diken yetip aşağıda bağlığı kırıp diken üzüp. He? Ya karama şerifin o diken gibi kırıp atıp kırıp. Hıy!
0: Vay ye.
1: Oy bağlığa diken yetip öğüzüler, ballarının kepsizliği öğüzülerine çıkıp kotanın koylarını koyu yetip. Oy aşı ton tavuz kuğulları diken çeylep çekip yep. Ya ay mehalin degen beşik kiyip oran kımıgan kılıklar azgağan. O kep koysak bunu baza ayılınıgan kımış takıp getem de hemde.
0: Yak hemde ya ağa vaxtı da hemde baza ağa bile çıktısı belki çıksı kemmeydiğen du demekçi de hemen hemde. Onu mu doğru çöğenmesek bu mu?
1: Kızlık mı? Eti zeyrekini iştirin taşlap koyup biz mi? Açlanın çırayı karap.
0: Sizler baza ağa çıkan mı?
1: Açlak eti zeyrekini iştirin taşlap koyup aç mehalin degen aylandır aylan kızıp. Ha. Açlak. Ne kıkan ime? Kızık mı bula?
0: Demek ben bir tarafını doğru düşündük hemen. Siz şu ikili tarafını doğru düşündünüz bu hazır.
1: Oy ben altı ikilini doğru düşünmedim mi hazır? Burada bazı aylandırıp
0: koysun. Siz o taraf ben o taraf.
1: Bazı aylandırıp koysun. Ne yaptı mesela? Aşın çoğla yedin, keldi için çoğla yedin.
0: Aylandırdı. Bazen bir kıtımla aylanmaydı da. Bir kıtımla aylanmaydı. Bir gün aylandı.
1: Aylandı hem de. Etim aylandı. Etim
0: aylandı. Öğün aylandı. Onda her gün bir aylandı. Ne örgü ö
1: Hemisi azraktan bir nesi almış bulmaydı şu aylındığın gibi şu kem kakallığa bir
0: azraktan bir nesi edip. Bir gün ise hoş yakıdı, ikinci gün, üçüncü gün ise hoş yakında. Yani bile çıkış gelemden.
1: Vay bir kötürüp aylandırmadan dikim bile meyiniş bensin buludu oğlu bir.
0: Ey bab da altıncı gelin bile meyiniş birine kuyunuzu tutup kalmışsın.
1: Kızlık mı bu bula?
0: İçtim bulmaydı ama hoşurca yaman kakşap gitti. Vay.
1: Kızlık mı?
0: Ey.
1: Bizim mehallek var kılıkmadan kılık az kaldı. Buradan aylandır da konuşup kara.
0: Oy ey. Altıncı gelin buldu ya. Herkes mi
1: getirdi? Oy kayıt kişi digenden digenden tas kaldı maşinasından aldı götürlük etkili. Kuğun tağız.
0: Lıkkıdı nesi yaptım hep siz.
1: Utun, utunladın tat keslep başta.
0: Ay ben otunlu mu otunlu mu?
1: Oy uşak keslep kaldı kaçtap ekstidik Allah'a bak. Öy yüzü kavap kaçtap.
0: Oy ey.
1: Aşınlar ekstidik o. Hı hı. He. Muş tuğulun tuğulun tatip. Şu katektiki. Biz diğerinden baptı da bir diğer aşın tüm tuhut kan tuhutunun süperimiz cıma işte yara kaza. Aşında küçük etkinimiz bu lan
0: İyi hoşurcan. Endem daha korul taraflarla ki ütkasam silahın öyle kırmızı sen boğdu ekçi mu?
1: Hemen yüz koyma depte gemi bak. Ma, bu da kıran. Маны мадақылды.
0: Маны еді, маны

0: Ami,
1: Sí.
0: man, 100 gramos da pones así, ¿de? Ma contado un despito más de usar paquete,
1: Montpellier choice
0: ¿Monta qué de
1: de.
0: boga? ¿Si que lo
1: Oye.
0: botan con cuyo vete? ¿Qué no veo
1: Vamos.
0: que ¿Qué le haría el porque bir köy yaşı olan çağdı yemiz mi ki degen bir paxlan batı şu paxlanın suyu ve tok. Yap tüketti. Yap bunda yazımız da.
1: Ay, korktum cuma sizlerin hem de şu
0: O
1: korundaki
0: ballarının
1: ünlü
0: yamalığa
1: ama.
0: karan. O ballar degen aşı bir... Oy bağlı degen oğlap yürüydü aşı. A bağdan ma bakka, ma bağdan a bakka. Eğer kostan aldı en sırap tokan o mankalır derin
1: Ay,
0: aşı.
1: hem de aşında kılıdı da hem de şeyin abaları köyümü bağla
0: Şu.
1: çıraylık köründü. İçindeki tohola ne kokuluğuz kilidu.
0: Kançılık soyumun çekebetkeni bilem siz son soyumun çekebetti. Gakkı mı dok?
1: Hem soyumun
0: Otu
1: çıkıvet
0: dep.
1: dedim dok. Yeri vet dedim hem
0: Ya
1: sizden
0: yeri
1: ha.
0: vetti. Aç takıl de.
1: Çıkıvet
0: İş kıl
1: dedim
0: dep.
1: koyu.
0: Aşılanın ağa iş kıl boş. Soyumun aç pelehlerini tatlı yulup aç. Vas vas vas sesim adı. Sondak bir kepsiz baş baş kılmam dike o balları ne?
1: Oy.
0: İş kıl dep. Aç tapta. Ela vaktop kaldı de bomba taş.
1: Şundan
0: Dedim gepat de.
2: Tianshan rayonu Çoğ Bazar etrafında yerleşen Doğu Mağandaki yeni öyle setleşki başladı. 88 kvadrat metreden 126 kvadrat metrece öyle aba. Günlük soğuk kalınıdı. Soğuk kalındığın kölümü köp bağında 40 kvadrat metre kalıdı. Yoldun üstünüzde başlangıç toluk siz oturmak tapa. Çoğ Bazar işkin doktor kanı bilen boğan ağırlıkı 10 minut. Kızık liniye telefonu 0991 613 99 99. Yeni ünü aldın setiş icazat numarı 202 66 50 10 20 02 87.
3: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemetnin şerifi. Bir heri şer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çoğ Bazar yenirge Tianshan restisi 514 yürü şaşamatlik turalgunun paliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metre kilodu. Turaklık temperaturluk su ızışkili de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıkış öyde terlik de çınıksınız. Siyafet salı da dost bıraydarlarınızı kütü olsanız boludu. Tianshan'daki katlı cemetnin hacemetlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metreden 158 kvadrat metrelik çıbı olgan Tavkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp şiddeleksiz. Paydanış nispeti yok. Hepsalatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çoğ Bazar Öycay Çekiştirik'in yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-016
4: Köl bilen kumluk şirketken bağraş gülü 8. ayda suda oynaydıgan, heyli kılıp kuşlama şakılıdıgan, kumluk sahili de daka kıldıgan sonul dikirek çay. Dakıl ku Şincan'daki seyyah adet tariflindu. Menzir rayındaki Mikmanhan'da yatak asınız, menzir rayının belirti soğuk kılındu. Telefon 0996-25-66-666
3: Bir geriş yer mu köpülge yaraydıgan ürünçe Longchen kutsirike Tianshan birinci numarlık turalgısı tabiyeti boysunu 10 milyondan artıq mablağ sinini berpa kılıngan ali derecelik bağbaranlık mahal Versan sarayının mənzirsidin örnek ilinğa Tianshan birinci numarlık turalgısirike otur hal egiz qabat binalarda əm ayılının güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairesi ba Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini köreleksiz Əm adam intildiğan esil oltırak rayondan öy setiliş köngünüz dikerek iştir Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Yuehao Öycay Çekiş Şirketi'nin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
5: Şincan Köşme Haberleşişi'nin ailem torunu işlesiniz, sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık kişileri özara tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adem hak tapışırsa, bir aylık kişileri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şincan içinde özara telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörütü yakşı. 10086'ı telefon kutlu biciraleysiz.
6: Ürümçi Daşı'nın Kuvası Halkara Norkiş Çertisi'nin 6. kartıdaki Norka Kurum Kiyim Asraç Merkezi ticaret başladı. Norka Kurum Kiyimlerini yüyüş, asraç, fasonunu özgertiş, rengini eslige keltiriş, turaklık temperatörü de saklaş, buyrutma bu içi tikiş katarlık mulazimetlerini kılıdı. Ticaret başlaş münasırtı bilen 8. ayda 499 üyelik yüyüş bahası 19 yen 9 moğa, 399 üyelik dezinfeksiye kılış bahası 9 yen 9 moğa çürüldü.
7: Norka Kurum Kiyim Seti olmakçı asratmakçı bolsanız Kuvası Halkara Norkiş Çertisi'ni verin.

0: Аңлаватқаныңла 174 қатнас санат радиосының
1: әтігәлік yo'llaringizda biz emra programmasi.
0: Мына программамызды давамлаштырабыз. Қадірлік аңлаушылар. Онда сен давамлы түрде программамыз қатнас санаты болды. 05P80.
1: Бу неме?
0: Ярдамға оқшамандық ташбай қарған жағдай. Машинасын от алдырып айға оқшайды, ә? От алдымы іш қылып?
1: Маңдаңызмы, yo'lga chiqdingizmi?
0: Yaxshi bo'pti, ota qaldi bo'lsa, juma. Xo'sh bo'ldik. Jungshan yo'llarmi, yo'llar ravon kerishdan o'xshar.
1: To'rt yoshga. Yo'jinga yo'llari ravon deydi u Bahri.
0: To'rt yosh vaqtlari tursa, ularningmi ish qilib, rostchimi, mening balam bilan akamning balasi, mushu cho'ng akamning sayriga kirib, mushu pamindurning hammasini to'ngni uzib, yagi tashlab, bir boshini uzib tashlab, hamma tashib yetibdi-kan. Lazladin tatib uzib, yagi tashlab o'ynabdi-kan to'q.
1: Men
0: uni diqqat qilmabdi, men bular jim bo'lib ketganligi. Чоң акам көріп, шундак ачык кип кеткен, бир талым коймапты. Әмди у унун үстиге у шундамы я бу жапалык иштеп, әмди тазы бир.
1: У тазы болмай
0: калды. Усул алдыга вакытта ачтак кылдамасын бу балла, лекен ач баллары бар го. Шуң бу бир акытым да бир базаны айландырып койсоңуз не болду уланы? Кагалдыр азма улуну кийзик берип,
1: ашынчылар ишлан кылып типсилер, эмди келгендикен чокон бир айландырып, зерихмей, жиломай, шунамы я.
0: Oştak oy şeydik tuqallarını ballırçı. Oştak kilip oştak arvulanı yeriq çürütip oştak vova yiyini bilmegendikken aşı. Arvun qetip özdür texe. Oştak. Yaman ha bolla. Yaman.
1: Hazır yana mayada bir dostumuz mı şunda faqat oy demeydi bəz ata-ana ballarga depdi, ha?
0: Bəz vaqtlar bə kot-kot qıldı kansel depdi.
2: Kot-kot qılımız depdi. Daki qırsa kitsen.
0: Ne?
2: Yukarı bir tema, Lunkenci, Koş, Yönlüsü, Bekosa gitti.
0: He.
2: Yukarı bir tema, Tkençilu, Tkençilu, Tkençilu, gitti.
0: Bu oldu yolcu, aşkında oturan bayan tarafı dedi ki. Lıkıl tosluptu.
1: Meyli yürünüşün, 13. oturası müsavatı tereplerde maşilla bir az köp, lakin tosuluş yok deydi.
0: O kim bir yerip tücüm ama Rana ay bir yerip otaldırıp yerip. Muşu numarlık maşına ilgisi çoğupır dostumuz hazır gelip. Машинаны оталдырып беди караңлар. Кыз бал ике.
1: Анда Рана экен, а?
0: Рана ай сиз бир мукабат буйым бесек.
1: Берейли.
0: Бир кыз бал турып берип, оталдырып беген экен сизми?
1: Нем берим сиз?
0: Мондак тейялам бака караңда булды. Епли четип бирли бес оталдырды. Үз таллап эвасонмуш. Ахмарбаевдин 10 май күрүчлөрдөн таллап алсын болду. Андан аво моллигирим ба. Наамы кулактан кулакка жеткен пулуңуздан тежейдиган моллигирин аптылар ба. Анда мы сәрдәм кроранның киме мукапат буйымлар ба. Нюрме айчыдыга.
1: Өзіңіз талап асыз болады екенсен.
0: Шо. Мұштақ кеп. Оқ кепте авторыңыз.
2: 1074. Эйя сетсіде. Рабиу ота жұғыста. Яхшы мұсіде.
0: Яхшы. Сіз чо? Обдан тұрдыңыз мұ? Біздің өйгіме кәген. Баллары бір таға кепекнің әмімісіне қойғы бір кетімізді төкіп беріп. Қойда ағырып келіп, бәктес сақ айтқан тоқ, сұқыл мұштақ.
1: Демекші болғыны
0: қой жық ебелі. Мұштақ қапақ баш емесін балдыр
1: еді. Қой жық ебасы. Мұндақ тойғыны болмайды. Ел беремді.
0: Ел берді. Ел берді. Тойғыны білмей.
1: Онда әс болмайды кен, шу өзі біліп сәпәсі болғы деген.
0: Шу.
1: Қалық елі көр ке, жоңи доқтыр
0: Мау, Махмутжан мүшүрі ұлапты мен азыр ямалық тонылда сөрет ашырып әйдісе, ел өзгерсе аппаратлар нормал ішлейді жұма, декат қып әйдіңла, декат қылып. Декат қыланла дейді, ә?
1: Махмутжан баның авазлы құчори.
2: Өрмәк сөкір дұшла, жол қевре, алтымлақ достарын әлілері раван, жөз қазырдың ежін көлдік сені раван.
0: Му, жұрыңыз.
2: Қалам бір жетті тұт жол қевре, мәсіға елі әшім алдың жәріп маңғал дүние. Мүші шаушымының ұдылдың мәшіп, мүші Bulak bekle kutsuz yerinde öpüşü tutsa gitti o ama şu hankalı oğuk kendi kamaçına çıktı.
0: Buldu. Ahet Canba.
2: Hürmet Şöpür Rusla.
0: Ahet Kap.
2: Yol Kevri. Altın Lak Sosyal'ın evleri Ravan. Göşü.
0: Anlat bu ama. He. Başta kul kaldı mı?
1: Kasım Can.
0: Ya. Kumay kaptı o.
1: Қайсы құчыр оғы етті?
0: Құчыр жалы деген құчыр кәмін бәрі құчыр. Бұрын құчыр кәт. Кәмәпті жұба құчырыңыз? Біртіл қақвайдың башқы нәсі жоқ, Сайфа?
2: Өй, көтіп нәрман, үйесе үйеде. Бұрығы жазалып, талау азырдың өтіп кетті, ма, доқтыр қан қарапманға жөрміш, еғір тұсылып.
0: Болды. Өлікі, сіз білен тәң, шәдік тұққаларыңыздың сіз білен тәң, бір баллыры кеп қалсы деймі. Daha yazık yap kalsın. Oksal işip kaldık hep. Daha hırs kılış yapar.
1: Hırs kılış yap da.
0: Orta kılımızda daha hırs kılış yap. Mavcuz. Ya onu tutma Allah buzuldu hep. Oşta. O da kımam.
1: Küçük vaktimiz ne demek ki?
0: Küçük vaktimizde.
1: Küçük vaktimizde işte kıldık. Hazır çoğun oğazır.
0: Tutma Allah yürüz. Besi basıp buruşup kalsın cuma hep.
1: Hazır degen hem de ma vaktimizi özümüzle tən tuqallarga qasına qoşub gitmə oynayırıq deyib degen.
0: Ondan tığılıq üzmələr pişqan vaxtıda, ap üzmələr pişqan vaxtıda çö.
1: Hə.
0: Üstüyə çıxıb elib, "Yap, sil çıxmağlar, yıxılıb getsizlər" deyib. Direktorları otaldırıb beydəb, "No, qaydəb" deyib. "Yox, bu yer oturmasın, tutub duranlar" deyib, "Apamay ulanı." Yıxılıb, başqa qılğan vaxtdan bağlı, bat ya.
1: Rena, molli girin asan bulamdı nime deydi.
0: Namı kulaktan kulak yetken pulunuzla tecaydıgan molli girin asanız buludu. Bireyli.
1: Bireyli sizge.
0: İsminiz ve telefon numarınızla. Evet. Benim balam yine benim de çok emez cümo. Ben küçüğüm baktım duvağı. Bana 5 yıl sokuştum. Yezik verip samallık ot koyu etken ben. Ben de yezide oynaşka 5 yıl amıraktım. Hakkının bağlarına kırıp olmalarını üzüp taşlap açtık eç kattım. Baştaktım ben de.
1: Nasıl şu balırağın sizin doğru yaptığı an ha?
0: Guanghu köyündeki üstte aslı ravanken maşallah vaş vaş miyam vatı doğru de muv çürüyorlar. Ve balırım min tık doğru mu dedik tık. Ben de yaman emez demek. Ha çoğunlanın hem saçta dedi. Bro çoğunlan mı? Asır ki ballar de. Bizim aşıda tıllaydı haşo de. Şunda mı? O aşıda aşıda dediğin gibi. Bizim o azıq menlikin azıq ki balların ki bu. Ehlige, ehli kabiliyetige. Koyul men.
1: Ya
0: demedik akıllı kay.
1: Vahşi.
0: Onda vaktimizde şunda mı gomuştuk kay biz gomu.
1: Şimdi bilmeydik onda vaktlarımızda.
0: Ma balına hazır ki yamalı bu.
1: Biz bilmeydik ne esna hazır bildemez mi ola?
0: Biz olsak mı bir rastın rast depakli? Ula demeyi turvasa. Hazır ki balla akıllı yok bizden depmedik. Yaman depmedik. Rastın rast depakli bir akıllı ko.
1: Demesi mi şu?
0: Ha. Mesela ballarınızdan birden bir oturup böyle tapşırık işlepek ne?
1: İşleyelim sizde.
0: İşlep bakan mı? İşte buraya hesaplandı. Yok,
1: işleyemeyim hemen. İşleyemeyim hemen. Rast gibi. Rast demesek olmayı. Bundak gibi. Ballarımdan tapışırken hemen herkes işleyemeyim hemen.
0: Şu hoşta aldı gibi. Abala işleyeleydi düşündü. Anca ulanlar resmi mi daha bir paranlaşıp ulanın dünyası kırpaksanız. Doğru cuma dikin. Şuna mı ya? O bazı gepler çok şunu da doğru uğurluk.
1: Tek bazı gepler çok kayıl kılarlık.
0: Biz kıyla o. Çünkü tek neçi yıl tavlanırken iki bilge işler bilip öptü değil mi alıp? Bunda tutsa?
1: Ay teki biz bazı işlenmiş ballarımız arkalık bilimiz.
0: Şu.
1: Şunda ama ballarımızdan bilimiz teki.
0: Deki aldı da be çandamayı olan
1: onca. Hem de trovalımızda hem de. Be çandırı vesek.
0: Dört de koyup bunak. Bunak koyup bunak yürüyümüz onu.
1: İçimizde kol koyup.
0: Olmuş da lafı. Düşünün bilimi gel. Bunu çöğüm. Adak işleyimiz tuttuk. Adak işleyi tuttuk. Dak. Harap. Guanghu körüğü yollar avan kedi avuçlarını bekre verdik daha.
1: Divan otomobilla köprek diyen yiçen lin yiye diyen dostumuz evetip du.
0: Altay yolu ronhu için kızılçıraktı maşallah sel köpke makma diye avuçlarını toru taksi yüzüp cana verdik daha.
1: Eşfu tekşürüşü altayga çüşüp kalan maşini esli kilemdu. Ne çıkettim yıllık tekşürüş kılsa ya mengü aşındak abaydı duku. Altayga çüşüp kaldı diyen gep jildi işki kettim diyen gep. Hem de jildi işki kettim tekşürüş kıldınız diyen bu esli kemmeydigen muşalatı tekşürüş kıldıken siz.

0: Ошол жерден абай ашындак деген
1: немене
0: жылдык текшеришине
1: ким бир нерсе сорганбыт эмне деп соорду азыр бүт окуп калган
0: текшериши алты айга түшүп калган машина эстеп келем доо
1: болмойт деп жатырбы
0: ошо
1: болмой дем даштан жылдык текшериш кыла бересиз аны
0: эмди мен Халида мен силерден бир нерсе сурайм мен право агылы кыйыл болду машина алсам немелерге дикет кылсам була кайсы тараптарын текшерейбиз дейди
1: телефон номерин бирине азыр кезиңе 138 499 01 42
0: 42 бул турсун жаштан номер го
1: аштаны кылайлы азыр биз бу жерде мыңдап берген билен караңыз сиз эни көрүп буну билемейсиз экинчи кол автомобиль сатып алыштан мурун эмди умумүйүздүк бир текшертиш керек эми буну биз азыр деп берсек сиз уну көрүп буну текшере алмайсыз караң азыр мурун машина деп бакмаган адамчу наарды эми бар мураккеп унуки сиз ачы машина сатып алыштан мурун я күйөөгө машинаңызга пул төлөштөн мурун сатып алыштым дагы болдумун ушу машина болду экен дегенден кийин ачы биз эбеткен номерге телефон кылып мен ушу радиодон сорсам деп берген тем ушу номерни бир текшерип бере аласызмы я адамдын бирин оорлаштырып берсеңиз я биз апасакмы ушу машина десеңиз апарып улам көрсөтсөңүз мындай карап улам бир оталдырып азыраак айдап улам эмин деп берди сизге эсип текшерип дегендекчи ошол бир текшертип ононуки элиңе э
0: Торт такси өрүйөт э сенхуа бейло кош келиңиз раван экен мен бүгүн мага юлланын эмеси раван го дейди
1: макул өзүңө юллар раван экен дейди сат кыз сат кыз кел чырайлык экенсиз го
0: ушундай мен тоочуңузга карасак ушундай чырайлык экен болмусу
1: абдулла хота мен демейдиган кептин бирин деп саптым мен унда демекчи эместим эсле абдулла хота
2: gençlerin hazırlığı dostlar kadar muhtemelen başın imtihan çöp. Karşımda şükür Ravan kene.
1: Makul.
0: Kaşkar tahtı göre kızıl çırak koş yönünüzde imtihan Ravan deydi Abdullah.
1: Abdullah rahmet. Ürümçünün taksi maşının ki 6 yıllık toşkan çağda 7. yıldan başlayıp 7 işe kıttım işin yenge düşemdi. Yok yılda bir kıttım kıldı. Lakin hem de ahvalı karaydı. Bazı ahvalı sel. Naçarara akları okuyup kalsa. Emeli ahvalı karta. Bir yılda işki kıtım yıllık teşvirişe çöp kaldığın işler var. Mesela alaydı bir çoğun sokulup, katına şadi istiği yulukup, ulap, çaplap diken de kaçları mutlaka uçup etken. Bunda ahvallah bozucu.
0: Ma şimdi gen dostumuzda, ben burayı yazık basam tukallarının hoşlarının kızlarını aldıp, itizliklerden koğullarını toşu kızıp, etçi kızıp, yevalattın deydi.
1: O meyeldi o havalı yok mu kentik başka? Ahet kev çorunuz.
2: Görmeyiz ya burada sayı yol kavraya. Cansı görürken cansı yönden aldık silek yollar alın.
1: O meyeldi ondak bayağı zaştak. Aa bay belek bir meyeldi ya komuta zaştak. Şehirden bir sınıf tıkkaları kapatın. Doğuk. Mekşüz minip köygül var attık bizim. Doğuk köygül veri. Doğuk hırs kıpkı yok onu. Kısıp yürüle edep bu da.
0: Oy dedi.
1: Oştak oy. Dak yürüt dak ve siminep. Da ve siminep çö, aşağıdı çö, dak. Kain oldu turumuz, kain turumuzun çın tutup, ve siminep hor tutelik.
0: Piyo yıkılıp,
1: ayak kımay bir ne.
0: Ayak
1: 3-4'ni piyo yıkıp itip, bana. Ben kıldıgan ime.
0: Ya, özünlerin köstüp koydu kendisilerinde. Ne. Piyo yıkılalıyım ben, aksa durmadım.
1: Sayfı ifasını kaldı da maşallah selci kırak gereydi. Mu. Çozu ço sınıya yıkı yiniyen liyansır şınçı. Çancı. Be. Taksiyle ama o tört yıldın ki bir yıldı işki kettim yıllık taşırış çürdü gecim ama onu bilu aldık. Rahmet sizge kariye bir avaya depe gine azge rahmet.
0: Abdullah Hoten deydu taksi 5 yıldın ki toluk. Her kandak taksi толук
1: экен. 4 жылдан кийинби 5 жылдан кийинби ушу? 5
0: жылда безипти. Ар кандай такси жылды ишке кетим шиңян кылды дейди.
1: Макул. Хуанхо юри мүчө жоңуй докторханасынын алдыда кошулунушта машалла бак көп эгер тосулуш бар дейди. Ришта. Рахмат ришта. Ой баятын биси Кашка чемпион болду деп дейди Карбай. Эмди уйкуңуз
0: эмнечилип эмди копатлап дейди.
1: Kaşkan şimpiyon boğan tuz demem size de. Boy bayan program başını plan bütün
0: ünlü müsabıkı
1: de. Muşu kulcu komandası bilen Kaşkan komandası oturduğuna ait keskin elip verildi. Bu maydan müsabıkına ait çıraylı koyun diye şikil terep. Akırda muşu Kaşkan komandası şimpiyon boldu. Bir dünel netice bilen de. Dedik o. Kızlık kesiz karvaysız mı? kulap kuplam demidanla dep qaşqa didoq. Kuchadın muşu yol xəbəri muşu Kucha şəhərlik doktorxananiki aldı şimaldan janıbqa avtomobillar sal köp deydi ha Kucha taksi.
0: Onundan başqa Qasımcan ha oşurcan mənim uçurumnu qoyub bəlsəniz bul deyildi. Bir anlı bitəylimi?
1: Anlayla anlayla anlayla.
2: Bugün keçə etmaq qılışımın.
0: Nim oldu şunu
1: alın? Etikçiden birini deydi o.
2: Oy, bayitin geçti kanttın. Ma o kaçkazın ürünsü kayıtmak için mağanın masında. İstisam ay tahtaş olalım, mağa ile kuylaşkan. Dokuz oğlu olan. Yolun ahvalı kanları bilip bakaydı gene dedim.
1: Yolun ahvalı hazır hel yakışıp kaldı. Sayatçilerim normal alatı yürüyüşüp gitip atıdı kıran. Maytağ kuça taşı yolu bilen, maytağ olan bunda kayıtmak için olsunuz hazırmışu. Kızıl açı var o da sekumet ama Naratka. Naratka'ya geçip ağırlıkta kilişmeysizlik. Naratlı Maytak geçip ağırlıkta torda avtomobilinizden özünüzden uçuyor ne? Bir yollaydıgan bir iş bacı mı? Ha şimdi yollayıp bir kiliş verip onun iki mağazsız. Mağazsız buldu yol ahval yakışı. Hatırca mağazsız buldu. Saya aitiniz könüllük olsun.
0: Ahet Can bana avazlı uçuyorum.
2: Bir meşhur burada sağ yol kavrayı. Can huyverden aldın çantan yolu. Çantan bir yolu yakışı yolları var.
1: He makul buldu. Azizdirik ele anayla.
3: Ürümçi daşının kuası halkara Norki çayartısından 6. kartıdaki Norka Hurum Kiyim Asıraç Merkezi ticaret başladı. Norka Hurum Kiyimlerini yüyüş, asıraç, fasonunu özgertiş, rengini eslige keltiriş, turaklık temperatorda saklaş, buyrutma boyunca tikiş katarlık mulazimetlerini kılıdı. Ticaret başlaş münasebeti bilen 8. ayda 499 üyelik yüyüş bahası 19 yen 9 moğa, 399 üyelik dezinfeksiye kılış bahası 9 yen 9 moğa düşürüldü.
4: Norka Hurum Kiyim seti olmakçı asıratmakçı bolsanız, kuası halkara Norki çayartısı verin.
3: Ürümçi daşının kuası halkara Norki çayartısından 6. kartıdaki Norka Hurum Kiyim Asıraç Merkezi ticaret başladı. Norka Hurum Kiyimlerini yüyüş, asıraç, fasonunu özgertiş, rengini eslige keltiriş, turaklık temperatorda saklaş, buyrutma boyunca tikiş katarlık mulazimetlerini kılıdı. Ticaret başlaş münasebeti bilen 8. ayda 499 üyelik yüyüş bahası 19 yen 9 moğa, 399 üyelik dezinfeksiye kılış bahası 9 yen 9 moğa düşürüldü.
4: Norka Hurum Kiyim seti olmakçı, asıratmakçı bolsanız, kuası halkara Norki çayartısı verin.
3: Şiltibatkan nomeriniz eğizgi ravan kelmese. Sabahdaşlarınızga bir kanç ketim deppemigice eğizde tutuval almaydıgan bolsa, Şinjan telgrafının okuguçlar nomeriga almaştırın. Eğizinizga ravan kelidu. Mektepki tizimga aldırganda, sabahdaşlarınızga deppegende əsti asan kalıdu. Özünüzge təvə yeni nomerini işletip, Ali Mektepteki yeni turmuşanızı başlan. San çeklik. Tezden Şinjan telgrafının ticaret sağlığı berip ejirin.
5: Yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyatının şerifi. Bir heri şer nurgun pulgu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirge Tianshan restisi 514 yürü şaşametlik turalgunun paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaklık temperaturluk su üzüşkülüde azadı su üssünüz. Bütün mənzirlik çinikş üyde terligide çiniksiniz. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız buludu. Tianshan'daki katlı cemiyatının əşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan Pəvkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyünü 4 yataklık kılıp işitdeleysiz. Paydınış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şinjan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirik'ten yeni öğünü aldın setiş icazet numarı 2026-650-102-3-10-16. Bir xeyriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchen Kutsirke Tianshan 1. numarlık turalğısı tabiyeti boysunu 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa kılıngan Ali dərəçilik bağbaranlıq məhəl Versal Sarayının mənzirsidin örnek ilinğan Tianshan 1. numarlıq turalğısirke Otturhal İgiz qabətli binalarda əmmi ailinin küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bə Derizinizde açsınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələyisiz Əmmi adam intildiğan Esil Oltraq rayondan öy setiliş köngünüzdik rəkiştir Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şinjan Yuehao Öycay Çekşirkti'nin yeni öğünü aldın setiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Bir xeyriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchen Kutsirke Tianshan 1. numarlıq turalğısı tabiyeti boysunu 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa kılıngan Ali dərəçilik bağbaranlıq məhəl Versal Sarayının mənzirsidin örnek ilinğan Tianshan 1. numarlıq turalğısirke Otturhal İgiz qabətli binalarda əmmi ailinin küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bə Derizinizde açsınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələyisiz Əmmi adam intildiğan Esil Oltraq rayondan öy setiliş köngünüzdik rəkiştir Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şinjan Yuehao Öycay Çekşirkti'nin yeni öğünü aldın setiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

0: Oşa batte.
1: Munda neçisi bamu ya birsilan bamu.
0: Üççü mü batte?
1: Ha, onda olsa bulduk ya. Bir sopqasam di şəxsi özü.
0: Üççü var ki aşağıda. Tez toqqaçlaydığandım beş kişi, astadın bir birsi mi? Aşta qaraq turamdı.
1: Onda hos şey basıp bulduk
0: ya. Uyadım, unudum başka itibak yoldu yeni toqqaçlaydığa uğrun.
1: Un zavutuna aldık yollama koşu yolun işte maşinsel köplikin tosuluş yok deydi Onur.
0: Özal.
2: Önce çıktı da uçurca yolu sürgülüyse 2-7 yıldır başına akır ravanken. Şimdi ıspak yolu da atrapları da tokyalarını da iyi edersek mi şey? Gördüğün adına uzundur lan be.
0: He doğru.
2: Sen kararlılık. Gördüğün adına uzundur.
0: He uyadı barası doğru.
1: Ma vapa diyen dostumuz maçta da Donhans Can Cavcin dadığına aldı tokaçılaş oruna ba deydi.
0: Bu sayfa paşıdan şundan ben korkudan bir balık emma. Bağraş köle koruldu ge yerlere geçiyor ama yazdı bas bombaydı ki. Paşımıcık ki. Bağraş'ta emmedim bek keçisi ısıkta uklu olamaydı ki. Çıkıp çatak yek edeyim ama bek ısık. O vatan şu işini içip koysam bir yaram buldu ki ben. Ulaşmışsam ısıkta tekin bir yaram buldu ki ben. İş kılıp. Bombaydı ki. Bizim ürümçü ne mi diye isil. Ne mi diye.
1: Ben bu şunda bek.
0: Buldu Bağraş köle mi? Kızık mısın sayfa? Birden bombaydı ki deyda. Buldu Bağraş köle şunda yakşı. Yaxşı, yaxşı o Bağraş gülü. Hı-hı. Hı? Üzü qamlaştırıp ıqlap olan maylama, ıqlamay, paş çaktı ya, onu kıldı, bunu kıldı de.
1: Hayır.
0: Bu subaya dediğin paşı oldu o qaran. Aştak ko?
1: Hı-hı. Oy dekma Altay taraflarının paşısı degen, gazep yaman kacı mı?
0: Altay tarafının ki?
1: Altay tarafı.
0: Koras, koras, paşılır bakken
1: de. Burcin nayası var o?
0: Burcin o, Burcin emes o.
1: Burcin. Burcin nayasının ki paşısı. Aşını
0: bilmeyen Burcin.
1: Ve kişi yaman kacaran. Vay balanın ağzını bir çekip aldı. Karsan bir poş durup vasıda olsam çöp gitti. Bir demdinkin o suluk iş hop yoğunap ağzı diyen akıcıda doktorhan apırıp geldi okumunda. Manda derdi.
0: Poş çakkan gıma.
1: Vay bek yoğunap gitti suluk iş hop elak köy kası bir kapartma örlep çıkıdı o.
0: Anı kada kıldan diyen.
1: Şunla doktorhan apadık apasak ağzın çay kaydıgan doğru sür işçidigan doğrulanı bədi şu gomin kıptı dəb. Şuna bilen onşuluk aldı yendin. Yaman ki bu paşına.
0: Koydunuz o balığınızı paşacaksın mı?
1: Adet paşacaksın da bu maite ayağının kaşındak geçiyor.
0: Paşın o. İşte bakı öldü mü şu? İşte bakı öldü mü şu? Güller Este diye Aşkhan'ın aldı da köy kentim ben aşağıdım ben. Şunu diyen canım varken tuttu dedi. Abdurrahim Can dedi.
1: Eysa Can. Otomobilin torumuz çırak bekletiz işte köyü fakat çırak toşmayalıdı. Bunun bir sıra var mı? Bu konuda iyi işte.
0: Aşça aşınınki bir elik bir tohum turaklaştırıcı bir nesi var. Kiçek şu aşının koşup almaştırırsanız onçuldu.
2: Suyun getiri tört odide yol fevri. Dünyanın yolu. Çonçon yolu yoldan garba aylan yolu yoldu. Çek yolları var. Garba aylan yolu yoldu. Baba çekti sıraya şakay çalın. Kendi karapağın üstü maşin çöpte tutmuşum.
0: Makul. O bazı çıraklarını kiçiyor tolu. Tolu almıştırırsak köyü ile verse keşke çıraktın gömmey, pozdun gömmey o ne? Tohta, maninki ma tok turaklaştırmış maaş, muşun meselesi mi o diyenin bir oyluş pek anlacı mı?

0: Nurşat, sorun olsun.
1: Valla şuyun oydusu da ba. 10. yıl Bekat'ın yine de ba.
0: Erkin Kamlov, sorun bir anlayıp ile.
2: Anlayıp
3: ile. Ama bu yüzden konuşurken, hidayetten. Anlaşılsan yolu sürmezsen. Tam şimdiyle Alpay yol köyretin içken doku bite. Yolda da bir katlaştık da sebep ha. Ama dedim ben Konsallı yolları ala.
0: Qadirlik onluqchilar programmamızın axırlaşdırmamız programı riyasatçıları Hidayet Qız Şemşidin bilen.
2: Oşurjan Xızır.
0: Növbetçi muharrir Murat Qopur. Xeyir xoş dostlar.
2: Xeyir xoş.
0: Xeyir xoş.

0: Beijing vakti saat 11.
1: İyice hoş akmayda. Şimdi ne?
2: Çıkın.
3: Her günü bekliyiniz. Şincan Radyo Televizyon Stansı Katnaş Sanat Radyosu'nun seferinizde biz sırdaş programımızda bulunduk.
4: Kınanla programı başlayıp gitti. Kızkarlık yeni paranlarını anlanla bambu.
3: Seferinizde biz sırdaş.
4: Biz sırdaş.
5: Seferinizde biz sırdaş.
3: Bu programını Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakının boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
6: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
3: Çünkü bakmamay, bir tıklıktın, yedi tıklık çıbağın tırık ve tırıt yürüyüş tıklarını burun dadam işletti. Hem de ben işletti vatime. Bunu dike balam işletti o. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp, sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanına özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işletirginimiz mengülük tırık ve tırık.

0: Badam taksinin uçurbay yeken Lengeci Acizan'ın aldıdın Garip taraf karap menişte yolla şunçilik Ravan da uçur birip doğa
1: Tau çiğde panzı yaşarcan yakışımı Akşamkı Musabka kayar fıttı edip Kaşkar birdin ölü Bup Musabka'nın çempiyonluğu erişti
0: Şunun karganda bu

0: Dostumuzdan ama dostlar çemberkide top kızgıdıgan dostlarımız yok mu?
1: Yok
0: hiç
1: okşaydı.
0: hiç ben topun neticesini gördüm.
1: Siz gördünüz mü?
0: Ha.
1: Ya ben tünün gün
0: dostlar çemberkide en behirlap koyganken karsam degen kaşkayanın yengelliki andın işkılıp acayip bir ayacalık kepiyatlarını gördüm ben.
1: Ya bek beyzi. Tünün gün Nekmeydan'dan özü de 33 bin adam var emes mi?
0: Hoş da ama.
1: 33 bin adam oylap yıkın ha aşı. Şincan gayret kıl, Olcu gayret kıl, Kaşkar gayret kıl. Vay, o keyfiyat. O yaman peyzi.
0: Andan Ahmetcan dep hazır culan aldık yolunu. Tinçörcan dep oylap kaldı mən madem bu şey maşını toxtu al deyə bizim angılı koymayı da püçürü verib. Tu. Hazır devatımız bu musa o mumilikini oylanla dep. Andan dostlarıma uğrun yok dep avu bir tahtayını kop koyganken çokum yıkın etraptaki başka maşın toxtuş meydalarını izdanla. Çoğu ayada birat bulup ücret turvasanla uğrunla mı bek tiz çıkışını atayın. Çünkü hazır emmedem işgi kege vakit çokum uzun turdu galanan maşın suçu akır gelme şunda ama bazar çöküleydi galanan emez dahi.
1: Minin kızlık bir muştak bir emde bir daha oyla baksan bir gayri bir iş bakıran. Bu şu maşin toktuş oranının aldığı kilip meslenge aşağıdaki amallık saklı kutu vay oran yok menla de mangız ve semini toktap dire bir cügülep kileydi bir cügülep kesem karan işte oran çıkıp kaldı her gitti maçta
0: teleylikte siz Yaşar Can Bala
1: açtı açtı
0: İsa Can toktuş uçur berip de miyen fın çandın çan canlı o tarafki mangan yönlüş tosluk getti de uçur berip de köptün köp rahmet hem de demek dostlar bundaki narkanda caydı orun mesela maşin toktatka vaxtanla da toktutuşanla ölçemlik buldu mu bu mudu mu sızıklık çoğu maşin toktuş meydaları
1: dışında
0: mı beşini kayakka kartıp koyusuz digendek muş ölçemlik alet koyunla andın bir maşina artık sığış imkaniyeti bolsa şununğa qarda bir xəter qoysanlar buldu maşınlarını. Andan yolladı maşınlar acayip köp dostlar. Aşında ancı mınca sürkülüşlər bu qağa vaqtda keyfiyyatlarını buzmay bir-birinlarına bir xil şundan mı? Naçar keyfiyyatı bulmay. O bəri bir bop buldu. Əsli kəməydi bu yol digəndə ondan da işlər buludu. Əgər onu qoxsaq şu maşına eydimisək buldu dostlar. Diqqat qılımız. Diqqat qılıp eydəyimiz. Likin bazı vaqtda aşında bir dikkat kılanmay kılıp boğan işlağa onda keyfiyatlarını buzmay çıraylıq tertip boyunca iş kılıp yolunu tizdin boşduğup mağaylı.
1: Doğru.
0: Yollarını kalay mıqan o yada deyişip başkalarının normal yürüyüşüge təsirlenip gəməyli. Cuma dostlar.
1: Əslimə, ey, ma Reaper Mehmetcan ma alt üçüncülük eyvetlikke ədəb tünügün nox tutup bəgən vaqtıken qobu.
0: Andan arzudaydı orası da siz bazen özden hata kılığını ayal şoförle artıp koyduk ya ayal şoförle maşinaydı gendi dikkat kılmaydı hatalıkını köp ötküzdü deyip ayal şoförle artıp koyduk ya bazı bir öktem şoförlerinizde adı tüzümüsü bulmaydı. Sizgim o çıkaşkarı öktemle kıptığı mana da püçür berip de. Hem de belkim tünü gün keşten minimi mesul ettim ba. Bıraklam karıştırıp da emez de. Likin minin hapoğunum nimo men bilime hem de. Devamlıq bizden programıma mı bazı gerçi biz katına sahtısı bu misakma anlıqıcı dostlarımız katına şahadıslarını ağırıp bir anla deyip evet dedik o karab ay yenimizde katına sahtçılarının ulağı bəgən çüşentisi kanun cəhətdiki bilimleri bizden o kuluqımızı kırdı o karayımız ancımız köz pişip kaldı ki dostlar hem de mende mi ba likin minin kallamdın ötmügünü çüşüp lan bunda maşını karab bunda kardım de hem de karısam karaysız o digini de aşının özü karşı tarafından keyfiyatını buzdu. Şunu ola. Orun siz hazır işkimi işkimden karaysız o digenini çarçap tuğandı kötü demeydi ahvalım bu kalıdı.
1: Ha, doğru.
0: Şuna onda birbirinlığa onda kımanla demekçi de. Bunda işteken bup durduğun tutsa.
1: Siz ma karaysız o tutsa közde karmay neymiş kıl oldu. Şu karaydı o de.
0: Karmay akımını kıptırıp yakılayma dedim ben bu.
1: Siz mi yakıştepsiz? Ha? Siz evinin bozumda bir tekellüp nimisi depsiz eğer de bizle uqağın bu sağa yani karaysız.
0: Ya emdi karan nimde boylaydık ensizsanız maşini bek köp ayadı uyuyadı gep takarlaşıp yolunu tozsak biz özümüz yolunu tozmanla vaxtı nek meydandan ayrılanla resim tatıp deyimiz emez mi? Özümüz de özümüz kımsak bulmaydı.
1: Lekin o aşta ademlerle tan tomuğunuz
0: yakışıp. Tan tomuğa yakışı. İşkincinin tünü gün havan bek sıkçı tazı usap cigirinin arardı örlep duğan bir sıvası bikadim bika uyuyadı. Yaxşı bulmaydı da boyulduk. Şu an işini yaxşı el kılaylı dostlar. Bir tarafın açığı kekendi bir taraf sel ilmi tuzak emniyet ötkütüdük ya. Amra qismlik dostimiz bek yaxshi gap qildingiz. Shunda qilin gap anglamaydigan shopurlarimizmi yo'q emas deb uchir beribdi. Balki menda u dostimizningmi o'ziga to'g'ridi. Lekin diqqat qilib manglar do'stlar. Mashina ko'p yo'l bilaklarda orqa qisilma deb tez suratda deb unda qilmaylik. Ba'zi vaqtda bizning

0: Çoruş yıltı batkanlık eti olsa, içiniz pişamdı.
1: 21 yuvenge etken çay setivilip içişke kosuğunuz ağırımdı.
0: Okuş bitiriş pesede, pul ticeşinin əpçil çarısı geldi. Şincan Telgrafının Ali Mektep imtihanına katnaşkallar universal menfaat yürüyüşlükide önsün aylık kartısı. Çay içimlik beltidin halıganı talyalaysız. İçimlikni halıgan içip, torgu ravan çıkalaysız. Tezden Şincan Telgrafının ticaret sağlığı verip icram.
2: Yazdı çınıkkanda yenik hareketlerini kılış gerek. Azraq ter çıksılı şu kupaya. Piyade meniş, su üzüş, pay top oynaş, belik tutuş, yoga hareketi katarlıklarının hemisi yaz pesildeki en yakşı ten hareket türleri hesaplanıdı.
3: 174 katna senet radyosu köpçelik şunu esker tutu ki, ertigen ya küçüştün ki çınıkış. Çınıkıştın ki bedenge vaxtıda su tuluklaş gerek. Suz tuz suyunu az azdın, köp kıtım içip bergende bedendeki yokatkan suyunu önümlük tuluklığılı boludu. Yaz pasılda çeniqiş yana ruhi keyfiyatını tanşaydı. Hoşal halatı çeniqiş intayin muhim.
4: Qadirlik radioyanıqıcı dostlar, fashion supamızı kegen uçurladın dostlarına yetküzeyli Abdükerim mana. Qashqada varay bulutluq deb uchirib beribdi. Mana yurtdada shunday yaxshi sayohatlarini davomlashtirib o'tibdi, a?
5: Erkem deydi. Men amliyat ko'rdim. Bir ayg'i yiqin bo'ldi, ishqa kelsam, binshonga sep qo'ygan suvni ichib, uyga borsam binshondan ilib ichib, mana tunugun yandirib, biyaram bo'lib doktorxonaga borsam, oshqozonni so'g'ab ketibdi, dedi doktor. Hozirdan boshlab yana choyga tushib oldim. Endi binshon sanga suvni ichmayman.
4: Onda mı biz biçir demsiz eysiz mi?
5: Deyim, işkı beriştin.
4: Sen canım uçurup hakken.
5: İşkı kiliştin.
4: Hoca nenzen?
5: Adam çıktı.
4: Adam çıktı dedi. Kıra uçurken. Taksici dostlarımız hoca nenzen gibi bir anla. Şu etraftaki dostlarımız kıra bakken.
5: Pul uçurken bu.
4: Öz halına uçurup anlayla.
6: Biraz yapıştı. Dırtanı bir de kandırak ağalın. Yaşımı yaşar ya.
5: Yaşım var.
6: Yol üçü biriydi. Kuanko, Yuli, Cüney, Doktor Hans'ın etrafı da Abdülillah İntihan gibi yol kusurup gitti. Mayan kilişimde yaşıyor. Kalda kaypul etkilen var, öyle işkilen var.
4: Hey, ama bir katnaşın tallanla da programından bir şeydilerim desek, aile maşin seydigen dostlarımız, he? Bana hazırlıcı dostluk durdu. Programdan 5 yıldan bebetken tuka 40 minut oldu.
5: Doğru.
4: Hem de maşınlarına ait köpken dostlar yürüyüş astıken. Ser bulbul daydı guanxu görük astı tumarısını aldı. Koş liniye de nait ravan dige uçunu birip tuk köptün köp rahmet. Qadirlik radioyanlıqçı dostlar, MD Radio Sayayda sayıbımızdə nəyidə güzəl bir cayın əsləgi tonuşdurumuz o bolsumu Qumul şəhərdəki suyunun rəngi özgürəyib turduğan Xuansayxu köli.
5: Xuansayxu köli Qumul şəhəri Arı Törük nayəsi Tuzgül basırda Qumul şəhər rayonundan avtomobil haydab yolu çıxanda təxminən 2.5 saat itib barğılı buludu. Bu köl çox əməz, ləkin körüş noxtısı nəyidə alaydı. Köl suyunun rəngi hər xil özgürüb durdu.
4: Ava uçuk köllere köl yüzü su sağlı rengde görünüdü. Köl yüzü üstüden karganda kölünün otturduki suyun rengi kıynık rengde, gırvaki sus rengde bolup, hoda yer yüzüge tökülüp getgen bir istakan, bölgürgen süt içimlikigi okşap kalıdı. Ava tutuk köllere yine sus sözün rengi özgürüp, hoda reng almıştırgan dek tuyğu berdi. Təliğiniz kepkası yeni teki köl suyunun zümrette köp gök rengi kirgen mənzirsini mu köraleysiz.
5: Köl suyu renginin özgürüp duruşunun sebebi köldeki mineral maddalar bilen münasvetlik. Bu asasıki tuz ve tuzkumar yüzünler sebebidin bulup okşaş bolmağan yorukluk ve temperatura şaraiti de okşaş bolmağan renglerde namayen buldu. Xuansayxu kölünün etrafı naiti kenrik etken. Köl boyda turganda yırakta şarkı tenşanının karlıq çokulları. Yakın etrafta appak şortaklarını körünü.

durdu. Oturdu ki halların köl suyu körüş sezimini alahide küçülük tuyguğu iyi kıldı. Bu yerde süratki düşüp çokum tallaşkı tikişlik tör, sus, renkli kim kiyip köl boyda turganda arka körünüşteki halların köl suyu karlık dağlar bilen koşulup acayip katı bir parça süratini hasıl kıldı.

0: har vaqt ko'rib turishni o'ylamsiz. Tiyi aql ekrani güzel oila haqidagi barliq orzuingizni qondira oladi. Telegraf shirkatining tijorat sonlariga berib, Tiyi aql ekrani kasbini bejirib, turmus sifatingizni o'stiring.
1: Bir buyruq bilanla teatr ko'rishding. Uyingizning bexatarlik ahvolini har vaqt ko'rib turishni o'ylamsiz. Tiyi aql ekrani güzel oila haqidagi barliq orzuingizni qondira oladi. Telegraf şirketining tijorat sonlariga berib, Tiyi aql ekrani kasbini bejirib, turmush sifatingizni o'stiring.

0: Anneç buldu dedi. Ablam hiç anam burmaşınızı bak yani bir yere. Ondan Kudret Efendim'in ki uçur bak anlaydı.
1: Buldu.
2: Bu Ürümcü'de Müştanlı Mansur yeni bir iş kuşladıkken maşın patlamdı ötürecekti.
0: Patladı patladı bak en sırf et bana. Patımız.
2: Şimdi gen çok maşına bu kısağını açtığında.
0: Kısağını açtığında?
2: Sıfırak bedenini
1: Bu kudret mi kus kaçkanı sallıyla sapra yap kaldı ki? Ben başta akıram şu cakı. Bu şu tamaklı.
0: Sizden kuskunuz mu bana?
1: Ay ben işkanda en köp nesi yemen koyu sıkımadınız mı? Şunda
0: ya ben belki dikkat kımaktım ben siz gücüm ama bundan da kendim ben bir nesi. Konda yavat siz nesini bu...
1: Kursukun belki dolu acı domini. Ben şu del tamak vakti tamak yemişsem bir özgürlük etme. Başka cadden bak kalmayın.
0: Konda kop kalacağız.
1: Belki işkan kucucu da acıgım tutup başı.
0: Başta kop kalamsız mı?
1: Bir hazır yanınızdaki mandakıyla ki...
0: O gibi dılraba düzü buldu siz...
1: Ya ben mi şu?
0: Bomuz şu vakit tamak yavatam siz?
1: Şu vakit? Beş vakit yiyemem ben.
0: Bu kandak gibi gitti bu.
1: Dursun canım fıçırına alaylı buldu.
0: En yasın. Şimdi
2: Suzuki oto kol kol tattı. Maşından bazen ben toplas 7-8 bin kadrım.
1: Hmm, buldu 7-8
2: bin. Şimdi 15'inci dağın suyuyan 1-8 bin kadrım. 35'ten 40 bin kadrım.
1: 35'ten 40 bin kadrım. Şu 20'inci dağın suyuyan
2: 85'ten 90 bin kadrım.
1: Hmm, sisi 85'ten 90.
2: Şunu 15'inci dağın tuğuyan, çıktı 68 manı mağdur attığı maşınınki bağısı 25'ten 30 min katrapıdı.
1: Mamada degen dostumuz maşınınız ha, 25 manı 30 man katrapıdı bulduk ya.
0: Ay 24'ten CC'sinin birisi bak ya, Liye Cuman ben dedi ha.
1: Hazır yollaylı man.
0: Bu maşını yollap koyar ya. Kaşka peyce o maşını Ürümçü'nün nopos yetkili bulan, buludu ha. Buludu neymiş kombayla buldu.
2: Daha şimali yollarımı koşuyorlar sesler avancın ha.
0: Oğlum akıl. Böyle şu vakit tamak yemin dedi ha. Yigen tamaklarımız o yüz kilelemdi o bu şu.
1: Hazır kaldınız
0: demişsiniz. Kaldınız demen de bu şu. İşki vakit tamak yigenlerimi degen hele ravruz degen yegi pitip pitip bana da o.
1: Yigen sığmaydı kakışmam demişsin ya.
0: Bu kanda hıp getirdim ben de ben 5 vakit.
1: Bek çapalık şilavattı ben şu hıp paydasın.
0: Bek çapalık şilavat çizeceğiz. Bek çapalık ha.
2: Ha külgünce kadriye usulcakka minin ot bir tutup bir yiyin battı ya. Ha. Bir anlat bana.
0: Mene mene aldır anlayın.
2: Kara kusuracakka.
0: He.
2: Lan maşından veydanları pop köylümüge asasta maşını balta yıkıvetti ya. O veydanı köylümüsen buladık ama meyli kançı buluyorsun o maşını balta yıkıvetken bizim bırakmaşlarımla yok olduk o.
0: He.
2: O maşını balta yıkıvetti ya. Çıkım yeni maşını ağında onun bu diye zamanı yer ki maşını balta yıkıvetti onda ayrım kolumuzga nakul ya nakul brando maşını bir bilediğim
0: aç maşını bırak qa vaqtından berdi onda Ürümçü nupus Ürümçü maşınlar qıp qalsa mesela Ürümçüde bırak qıp qalsanız a qatnaş qanunu xilap qılmışdı bir tərəf qıl demeydi lekin başqa rayonlarda oxşaşlamış o əsli qayda boyunca avtomobilni bırak qa vaqtında şu qatnaş qanunu xilap qılmışdı hamısını pakız bir tərəf qılıb ondan kim bırak qıldıq lekin Ürümçüde hazır şu bırak koysanız bırakla yok oldu. Andın pulu mu? Şu maşınınızın umumi ahvalı karta. Andın bırak sağlıktan zırak bir pul verdi. Gereksiz tümür katardı bir taraf kılın demez mi? Şunun karta zırak pul verdi. Belki çıkamaz. 2013'ninki Honda City karran 200 bin mangan 80'lik gaz var. Kaç pulu yaraydı aldık Allah'a bozsa satayım ya. Dep Yakup cevap veriyor.
1: Hazır yollayalım. Sen Nicat Taksi Hoten'de yolu sürü bir ay ayır durum yolu koşuyun işte maşınla acık. Lekin tosluş yok dep du. He rahmet yapıp şurup aldık.
0: Oldu.
1: Yakup canlı uçurunu hazır yollap koyduk bana.
0: Oblikim ve canın bir.
2: Kanala riyasetçiler yakışın yolu koyar bir ay. Yaşla bağıtçın hazır Donkhan Sıçan Karapman'dan yolu araban.
0: Yaşla bağıtçın Donkhan Sıçan Karapman'dan yolu araban he. Oldu.
1: Buldu rahmet.
0: Yine yolla koydunuz ama
1: maşallah. Ha, yolla ettim. Adettim şu yem haşekini tolu yap semirmeydi. Aslım nimde bakarsız.
0: Mal çarulanın ki gittiğinde de.
1: Davala çıkılattık. Özünüzün tek şürtüp baksanız bulamam o kadar yedim. Makul makul.
0: Sınav atsız bir koy kalıp kaldıran basınız o sizin baka adem degen o.
1: Yiii orduk çıkmay.
0: Orduk çıkmaydı. Çıkmız uğur sememse o kanta. O malva bir sizge aldap setvit için öyleydi, malva zırga pırp setvit idi o.
1: Aldap slapla ve.
2: Haa, çinlik sıkıldı ya, sözcük ya. Rahmet sizge.
0: Çinlik sıkıldı ya?
2: Kadriye'nin işit kurtulu avşuydu.
1: Buldu. Teşkür tıpaka ya. Yana dağımlık maşin bakaldıdığan uçurlarını mana yollavatımız
0: Bu
1: dursun
0: bedenge kurt kürt

0: Kurt mu yamanlap çıktı? Vay be ya kırgandı. Bu aldı edep bu. Ne bu?
1: Oye.
0: Bu oldu bu.
1: Bu yedi
0: Anladım.
1: daha ya
0: Bahtiyar'dan
1: doğru.
0: soru.
2: Selam selam.
1: Yakışı mı?
2: Kaşarı yolu süreç, bir de oturkandım aldıcam. Bu şey ya bak, sıra geldim. Yollar revan, maşinca, sokak çalışan yok.
0: Buldum akıl. Rahmet.
2: Oturdu mu kaşarı tıkına?
0: De.
1: Taklif kılgala çıkıp gettim. Abay karsam aksuğu gelin deptu. Andaki Nuhut'tan, Alta. Çıkmış o Şincan'ın her kayısı caylarına taklif kuttu cümle siz ne?
0: Yaman mükemmel.
1: Hiç bulalarsın mı? Belki bu kesin.
0: Yaman mükemmel.
1: Yalnız o
0: Oho, iş kılıp.
1: Şu ha, ülgür bulamazsız mı? Çıkarak ruhsat yapıp ben amsa.
0: Bağmayayım ha, hadi.
1: Dursuncam, gel kıptı ki.
0: Anayla amsa.
2: Şimdi 24 neyse, pardon, sisi dıptı, börüz 25'ten börüz 30'unun atırabıdı.
1: Hı.
0: Makalı.
2: Şimdi 13 neyse, kondar sisi kanunluk dizi adıptı, 15'te 20 neyse atırabıdı.
1: Makul buldu. Anlı dostlarım şu bahalatka uçurlan tapşırıp ala ala vattam sizler inik anlı aldınlar mı bir inkas bəsanlar. Cümü rahmet.
0: Bu bunca ola gəbni anlayamayan kulak nemdi bu inik
1: şu...
0: devasa kandak anlayamaydı bu ne?
1: Bazılı aşta bu kaldı ki şu anlayamadı.
0: Anlayamsak anlayamadı da kayıt koymayız. Şunda mı ya? Anlaydı o.
3: Tamam tamam. Kaşkaliyen kavra yönşerdim. Ma aldırmayarak mağla aldırmayarak. Aşağı dostlar, ben kokap gittim.
0: Ben kokap gittim, aldırmayın mağalım sen özümüzün tütü ve barak dedi. Ben bir şirket ettim aşağıda kokap gittim. Oh oh, yılan bağırım yanıpmış sayıldı. O, turumuz...
1: Siz kokap gittim siz aka?
0: Turumuzu desimeyi mağalım dedi. Ben minan yerimde ütü gittim ki başkalarını bir sokuydu kalama dedi. Ha,
1: anladın.
0: Musabı kılıç, musabı kaptı mobil edigen de kaç dakika dedi akval. Müştak akvallahı yolluğa baktı da mesela şu aptı mobil dikile. Bir vasıta 122 telefon kılıp katına saksılarımızga. Hazır ben may oldu kitu atım ya. Mayak taraf karab kitu atım ya. Hazır yenimde mında edep kitu atkan bir maşına ütü gitti. Numurun görev edep kıyıp kasak numurun dep yerip çö. Sana aldırdılar katına saksılarımız bir terbiye koydu. Şuna ola oğuşluk kalsa cep emez şu ballat çö.
1: Rasa şu
0: pırsatta. Bu üzüvlerlik etmeydi o başkına da sokup koydu kan. Bir münç avarçılık oldu da. Andımış yol veriş kege baktın mı anlatıyoruz. Bazı da minutun işi o bu.
1: Şu.
0: Bir turumuz bir dersi versek bolga işi o.
1: Şu.
0: Bir turumuz kırık yerde bir turumuz dersi. Bulup tılamış bir ütü var son. Ütü hemen. De bir ütküzü etsen la. Buldu tüket şunu. Ya bu siz mi belki hiç kim okanmaysız.
1: Şu. Umu kısık
0: kırvağını kıyıp mangını kıyıp. Umu belki bir sizden aldığınız ütü bir gelik etmeydi o.
1: Şu.
0: Uyuyordu aşı bir sana ulan kıstışıp ne mi dep ben sana yol yerdik emme hı dep kıstap bir hadisi olsa onun ki mavarçılık sizgi mavarçılık tam yeni bir gün vaktimiz gitti diye gitti şu meselini el kılış için
1: sonra
0: özümüzün sel tutup hep sel bir iğir besik bulup sel bir endak nem kılıp
1: temkin bulup he Lautan ve uşur canımış ittifak yoludun Fulkan Kukoçsı'ğı ekep olanmayın etçil bol diye başka yerdeki dostlarımız avar olmalı buldu dedi. Oşta Aldıraşken siz de sesli.
0: Aldıraş? Aldıraş emez.
1: Şikim 18'nin.
0: Sonunda bir gali top kaldım işte.
1: İşte ama.
0: İşten düşüp öyü gidip.
1: Şunim da.
0: Öyü de oturup. Hadi işe çıkıp. Öyü de öyü açtık. Eğer kişim açtık olalım.
1: Yiyi yok kamağın sizi.
0: Ne mi?
1: Yiyi yok kamağın sizi. Buruktur.
0: Yiyi? Ben onda dala yok kamağım. Dala emez ben onda.
1: Dala.
0: Yiyi yok dedin
1: onda. Yiyi. Yiyi yok kamağın siz.
0: Yok. Esleme bir maşını yolladı.
2: Ma elke sütüken oğlun kolcağın mimi mimi de maşik kuma.
1: Mimi.
0: Ya o bu kiwi iwi bu.
1: Kiwi iwi ki.
0: Muşunun yeni birisi var. Mini iwi dediğin birisi var.
1: Mini
0: bunu odun küçük o.
1: O bunu odun mu küçük mü?
0: Ya küçük çakkan. Yine Abdurrahman Can.
2: Yaşımsızlar, kıyafetçiler yaşımsızlar.
1: Yaşımsızlar.
2: Bir kanunluk yaz diken. Netinizden başlayıp kanunluk yazılır zaten.
0: O yıl sanı ne okumuduk? Ay resmiyetleri tuluk boz buldu. Kolunuzdaki şu. Ay resmiyetleri tuluk. Bazen de resmiyetsiz mi de koyu bakan. Açtak gazlamı, bakiye buna nispet etmem de. Tüzeş, tertipseliş işleri elip bir yerli batı da. Bu kanunsuz koyu bakan çoğu mesela. Hakiki bir resmiyetlerini münasebet tutarmakladın. Bir cirip anakın bakan. Bu bunu yıl sanı mançıncı yıldın de digil olmaydı ki ya ona.
1: Şu resmi tutuluk mu tuluk ama
0: şunun şunu kartılgan gepi. Onu siz o bilirsiniz bilip durup sordunuz mu şimdi? Hem de şunda olsun mu?
1: Şunda olsun. Çendirip koyduk da.
0: Bilirsiniz o da cevap belgül olmayı diken onu.

0: Kimi 10'dan ziyare edip de 10'dan 15 mi atıram ben. Kimi 21'inci kantana edip de 25'te 30 atıram. Kimi 13'inci 14'inci kanunluk dizi edip de 15'te 20 min atıram ben. Kimi 24'inci dağdan sisi edip de 125'ten 130 min atıram ben. Kimi 15'inci dağdan togem. Kimi 68 min mağdur edip de maşınlığınki bağısı 25'ten 30 min atıram ben.
1: Болды.
2: Болды, рахмат.
1: 2021-ніңке, ма 5-ніңке жүмвей машиндан бір сұвак ке, башын бір бағалап берің ғашқа.
2: Анды ма бұ 2023-нің бінші дейді, үшірінің елі бәтті тұрсын жаңа.
1: Бұ машиндың елі бәтті оқ. Ондың чаққын арақ машина асам бұл. Нәчіпіл әтрапыды ма бұ, автомобил ситуациям болды деп, мәсе сорғаллақ ел бәке. Болса шо, үзанла көйген машина, андың мау қуланлады нәчілік пұл тәйярылдыңла қанчы пұл әтрапыды ке машина осы болды шыны бір демі саңлы болмайды жұма
2: шу тәқіманды яқшы тәвсия қылалайды досласыларға номер тақтысыны ішіктің кіріп болғы че тонуса ау ғаз қачылайдыған немі ол?
1: Дейза тонуса ішіктің кірге амалла ма ғаз қачылайдыған дейз бағы аш туниды ке мұ номер тақсы қараплам бұна рәсмет баки ек деп аштақ ке
0: менің тілекші оғайырым 2018-дің бұрын құсы қанулы әліқі кейін 2020-2019 дегендік өз ұнамы қанулы кейді кен ұн маңызылық деп ұстандыған дұ демек ке наталық үшін қоламыдың көрі үшін қарғап
1: Абдурахман жа, мен ұқамай қалдыма азыр сіздің деген кепіңізді. Ел сәне чықыды, ау, немеге қарта чықыды емес ма? А тонғы қарта. А тонғы қарта, алио мүн тон, қалай тон. Әдәп шының қарта, о, ғазының ке, ел сәне, оның шының қарта болды ке, ау. Онда.
2: Ма Хунгуан. Мини иви, бұл мини иви кен ғу.
1: Әмүшу.
2: Әмүшу ма.
1: Өлін Хунгуан мини иви деген маш
2: ایدارگو ماشین نهک توخت میده مو خانم کمیسان بود که؟
1: بولی برد ارکان دخیل توخت استان زیندم یونارخ برای دم دخیل باو
2: شو امید سلنش خاندیک استاد لبریک آبرکیله دیزن پات میاد کنسلش
1: بذم چکمای بذم سلام ماشین سخاطر جم چکل بام بولامو بوم ماست اشتا برای دم نواو ماشین سخاطر جم چکل بام میدگان فوق دغه ادم اشتا
2: ما اشتا کردم دکم من
1: Siz açtık görün diken siz.
2: Dursun canım, uçurunu anlaydım.
0: 23'ninki, bence siyahli ünlümette 160'ten 170 bin kadar.
1: Ma, 2018'ninki siyette nuska. E6 nesini Necipul'a ağlı buldu depegen bu sefer. Ma, çayan çakardan bir maçınız varken, kayıt bir yollaylı.
2: Ha, makul lazım.
1: Mamay kaptı,
2: ha? Makul.
1: Andın Abdülkerem Can.
0: Benim maçınım kalın 2019'ninki kanunu gözükürken. Қаттыр тақиларды қапырып, мұтырға ешкісі көптіктіріге қошы қылғылықты тағын бастылған. Соң 15 жылы әкіретмейді. Беге бұрай да қақсам, башқылаға газон әміне екіген ұмайды кені, газон төгімес күшті құр келді кені. Бәсі ұлайызында қандар кен, өтіктен ұлайызды жөзіп яқып бар.
1: Өткі кіл ұмайды ке, өзіңіз шылтиу әсіңіз болды ке. Қоңянчы тәріпләді елі раван кен деген ұшырын Абдулла әбәтіпті, Абдулла рахмәт.
2: Рахмәт, тапшыр болдық.
1: Тұрсынжа ұстамның телефон нөмірін бір елі әпәген болсаңлар. Дауыт әрдіп бағымақ шоқшайды, 138-49-0142. Әуәт өттік мен, Фәріқ белән бала.
0: Әкәуатыды жұма, әкетке тәмісіздәйімізді, үздәп бұламай бұт әміне.
1: Бұрын үздәп болып, қайтып келіп, аңдың азыр шықаған емілі ау. Аштақ, азырғычы, еолланған кен, ашы мәзімін қарап тұрып, аштар деп ойлақ қапсызды, бұрын баға еді ке, үзлеріне аңлығыслағыны еоллап, яқшы көріп, дензен қылып,
2: пеншен қылып,
1: Нем қыласыла.
2: Нем қыласыла.
1: Қашқа тебей мәктәптің қалдыдын, ма ең шәйі кетші болға еллар аван кә, деге ұшырын ұсовы ебәтіпті.
2: Бұлды, рахмәт.
1: Ұсовы.
2: Ұсовы. Тұрсын жанның авазлық құчырда.
0: 23-ке, бәнші сияғын өлемәтті 168-170 мін қатырабын.
1: Бұлды.
2: 23-ке,
1: бек жөйдәтті 55-ні 60 мін қатырабын.
2: Мау, ең деген достымызды, сізнің кеймі немдәпті, 15 жылық чықыды. 21 yılı 6. aydın kinksi resmiyesiz de.
1: Andakki. Aa, gazının gibin depti de.
2: Aa, gazının gibi ki.
1: Buldum, makul. Rahmet, şen cüvegin ağızıge.
2: Daha dili buldu, tapşırıp aldım telefon numarını, rahmet depti. Ha, sizge mi rahmet? 2024, 2025 yıllarının fın tokmay arlaş maşinler neç bula alsak muhabık bula depti.
1: Bunu bir yola koyuyla tursun, can bir cevapla geçtursun. Adım şu namı kulaktan kulak yetken, pulunuzda tecaydıgan. Molli girin apta olduğum bir tavsiye var.
2: Oy.
1: Molli girin'den tavsiye acı mı almıştı?
2: Anla yakını.
1: Ama o HEV, arlaş energiyelik apta mı bulanan bir belgesi o bu. HEV. Ondan da ki PHEV. Bu arlaş energiyelik apta mı bulanan bir belgesi var. Belgesi var ya. Ama HEV dediğini arlaş energiyelik apta mı bulanan ama PHEV. Yani tokluğu bulan tokaçlayan arlaş energiyelik apta mı bulanan ki en çok farkı nerede? Hem de HEV arlaş energiyelik apta mı bulanan May tok arlaş energiyelik avtomobilga tabe. O yani şu tok çetilmaydıgan, yani sırtın tok kaçılmaydıgan arlaş energiyelik avtomobil bulup tokluğu ulap tok kaçılgalı bulmaydı. Hem de ma PHEV'ninki tokluğu bilen tok kaçılgalı arlaş energiyelik avtomobil bulup sırtta ulangan tok menbesinden tok kaçılgalı buludu. Bu en çok farkımış. Hem de HEV arlaş energiyelik avtomobilninki çok sığımlık bataryası bulmaydı. Bataryayı pekatmış avtomobilninki yürüyüşe turumuzninki kuvvet yığılışı tayınıp tokkaçılındı. Fakat şu motorunu hareketlendirişki yerden berdi, sap tokta uzun aralıkka yürenmeydi. Bütün musapıda yekulgu maydın ayrılanmaydı. Hem de PHEV tokluğu bilen tokkaçılığa arlaş energiyelik avtomobilga sığımı tekimi çoğun batarya hesaplengen toluk tokkaçılığından kiyen kıskı musapıda sap tokta yürüsü buludu. Kündelik kıskı musapıda yürüyüşte may serpiyatı nöl. Bataryadaki tok tükenden kiyen avtomobil may tok arlaş energiya endişesi avtomatik almışıdı. Bu hem de HEV arlaş energiyelik avtomobilniki hizmet logikası bilen oxşup ketdi degen gap. Hem de siyaset katlımı jihatda ikkilisida roshan farq bor. Köp sandiki arlaş rayonlarda şu PHEV tokluğu bilen tokaçadığı arlaş energiyelik avtomobil yeni energiyelik avtomobillarga alaqadar siyaset itibarlardan bahraman bola alaydı. Lekin HEV arlaş energiyelik avtomobil hem şu may yıqılgılıq arlaş energiyelik avtomobilga tabe. Hem de yeni energiyelik avtomobilnin ortaqtısı setveliş, becini, kemeytiş, keçirim kılıç katarlık itibarlardan bahraman bulamaydı. Hareketlendirgüç küş kurulmasında HEV arlaş energiyelik avtomobilinin bataryasından acımı küçük. Yenik bulup avtomobil kurulmasına tekme ıkçam. PHEV tokluğu bilen tokaçadığı arlaş energiyelik avtomobilga çoğun sığımlık bataryanı sepleş üçün hem de avtomobil gavdesindeki iğırlığı təklik uğurlaştırılışı kaytıdın layı alındı. Bütün avtomobilinin iğırlığı tekme yokur buludu. Avtomobil işletiş oranı cahitlerim de gavdelik parıq var. Mukum toktal korunu ba, tokluğu orunda alaydıgan istimalçılar PHEV tokluğu bilen tokaçladıgan arlaş energiyelik avtomobilin talısa sap toktu yürüyüş evzelliğinin toluk cari kıldırgılı bulur. Hem de tokaçla şarait yok. Fakat şehir rayında may serpiyatının şu tövelletişini oylaydıgan sırtaki üskünlüğe arkalık şu tokaçlı şacetsiz istimalçılar nispeten HEV arlaş energiyelik avtomobilin talılaş tekim maskeler. Ondan da başka işkisindeki energiya serpiyatı işbadesi okşumaydı. PHEV tokluğu bilen tokaçladığı arlaş energiyelik avtomobilinin ki tokı ba ve tokı yok aletki energiya serpiyatının ki perki bir kadar çoğun. HEV arlaş energiyelik avtomobilinin ki may serpiyat işbadesi nispeten mukim bulup tok miktarının ki yokur tövelliği sebebiden energiya serpiyatı da roşen davalgış körülmeydi.
2: Bana intayın tepsili çöndür bir
1: bu. Demek ki yokur kısı. Muşu namı kulaktan kulakı yetken pulunuzdan tecaydıgan molli girindin. Savat.
2: Şunda.
1: Anda maha hazır bizge gözümüzden kürüm atkanımız olsa Abdikerim efendimden ki koalıgıdık üzümde. bu üzümden şunda yakışı bilen pişkan da yakıl. Bize açık da yakıldı. Tek pişim aptu hazırak vakti vakke. Rast vakti vakke.
2: Niyazarlı edaptu Kaşkada yol haber bire itibak yollar koşuyulun işte ravan tosluş yok. Deydi cuma buldu.
1: Kaşkanın ki? Kaşkanın itibak yolları kene.
2: Rümçinin emez.
1: Abdu. Abdu ne oluyor? Sizden erkettim ben.
2: Sen Juan taraflarda yollara var kendipti. Yani bu badam taksi diyen dostumuz. Şikimi 12'nin Audi A8 en ağlı bir cirin parkız bu sıkanç bulakala depti buldu hazır yolu
1: değil. Uzun yağmur yolu yapıyor. Kaçka şehrinin ki işkinci halık doktorhanının aldığı yollara koşuyor. İşte ravan ki yedik avuçlarını Abdurim Can'a verip de. Adın Nur'un avazlık şoru.
3: Yeni bazı yolları altın bunlar. Cılağın adlılma şikim.
1: Makul.
2: Buldu.
1: Buldu.
2: Dursun canavuçları verip de.
0: Şimdi 24-25 saniye tokmayarlık konularında adımın çoksaydı. 24-25 saniye 90'dan 95'lere kadar buldum.

0: 16. TKB çapta 25 metre etrafında. Runway alçak çek çapta 30-35 etrafında. Cruise 22 Big Jimmy çapta 55-60 metre etrafında. Cruise 22 Bence siyahli ölüyen çapta 160-170 metre etrafında.
1: Makul, buldu. Yani bir kaç maşallahın yolu vettik ama sabahımız maske vatı da işte gerek bir nekbeygen basınız. He? Piyadelerin ütü varsın deyip maşını tohtatsam deydi. Sizi ütün deyip işaret kılıp bana ötkül unu mu diyeceğim ha? Ben şunda maşını kozgap boğuca maşının kendini yürüp ütü vatı da o. Şuna bulan 3 numara 100 gün. Adam işaret kıldıkken sızılınıp tersim kısım mamayı turvaldıkken. Piyadeler. Ey piyadeler. Cenim piyadeler deyip Nicat yakıptı. Biz bir tohtap yolu yagen ki ütünlere aldığını üstünlü buldu maşının ki. Bu kandak yapı ketti bu. Beka üç numaralı yüz koyla kıpaydı sen yine. Deydi o.
2: Beka.
1: Beycin şimal yolları yollar avan ki. Abdülüm ablum etten uçuruyor.
2: Nur namazlı uçuruyor bak.
0: Kopiyon anlı maşınlar köşeye nazıra tutuş farkı.
2: Buldu rahmet.
1: Abdurrahman canlı ki uçururken.
0: Maşın ezine açıklı.
1: Maşını bek açıklı aldı hem. Bana kılaylı vaktimiz az kaldı bunu yollasak mı hazır bağlap olamaydı falan sizce bir numarını evet bireyle hazır telefon kılan 138-4-9 0142 kanda vakit telefon kısınız bu adam diyelim ki uklayda vakit telefon kısınız başka vaktiler telefon kısınız buludu dursun canım aşkı maşını bağlap
0: bu 13 günlükte Audi A3'te 20 bin katrafı
2: buldu 20 bin koyu etrafı dike
1: makul 20 bin koyu etrafı da
2: Şimdi kılıp baktığımız mı? Toş kaldı. Bir demde.
1: Bir dem toş kaldı. Kağana bağlaksız kağana otomobillerini aç bayam degen numarığı telefon kılıp dursun canına. Bağlı tuva sağlam oldu. Programımız ne akıllaştırmaz. Programı riyasetçileri.
2: Oşur can hızır bilen kadar ya kayser. Sımızda hatta adam kaldı.
1: Hiç kısık. Növetçi muharir Murat Kupur.
2: Hayır hoş dostlar.
1: Hayır hoş.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yolun aldınız hemen.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.
4: Bu programını Ürümçi Dönkörük Fokus Lıklaşmayları Mulazımet Orni Alayda talep kılgan. Abdullah'nın yeni süpet terisi bulan ACGA C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen Fokus Lıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük muhit asıraç.

0: 1174 yollarımız rava.
1: Yollarımızda biz hemra programımız.

0: de az da yaşına yol
1: kaybı bir
0: ayağımız bankalı yolu Kertan Mahmet Osurkan'dan aldı eşkılık mit lan maçımız da hemmeden de Osurkan'ın kıldığından bek. Ben Kemal Hocam'a ben daha 15 kilometre ötü mecbur kırardım.
2: Bektuğdumdan. Yani yine uçurladın. Mavu. Bunu dinkin aşu sunu konulu başla. Anlaştırıp turlayıp eyzullah. Yakşı buldum.
1: Bekri deydi aldıdı bir kallanda maşına. Tinkçörçanın çıkışı kızda. Pul töyledi gayyada tohtap kaptı o. Şuna olan Bekri açacak yap cilop gitipti. Ma maşını neydi bilip yeni de tokus koyup pul yok ki. Telefon kılıp soru avatı da biz saklaptı dok. Dep uçur yollap koyuptu.
2: Demiş oğlan. Azra... Buraya sonra yardım kılın la. Buraya sonra abi mertlik bile.
1: Bıptı. Bazı işte bıp kaldı. Ya bir işin sizde pul kalmıgandı. Ya,
2: ya tokus kalmıgandı.
1: Ya bıptı. Hoş yine uçurlar karayımız.
2: Biz Tianjin'de durup anlavatımız. Yani bunu Blackbird. Bird. Yani... Muna Tianjin'deki dostlar salam bolsun.
1: Tianjin durup anlasın şimdi bilen buludu. Baca huca çizen normal gaz kaçılığı değil şu an.
2: Abla kanaykam.
0: Brezyet tutata bilen bulu.
1: Bilen tutunuz mu?
0: Ben de şimdi rolam. Aydırmadı mı adı halobdan çıkardılar. Taksiyle asas yatırsak
2: ve at. Olur rahmet rahmet.
1: Yeni kayıtıp geldiniz mi taksiçilikka? Şiyende restoran açıyordu de panlatka kayıtıp kepsiz de.
2: Bek vaj vaj o kitap dedi o dükkanın sözüse. A pul diken bek deyip bulup bu oğlum ben buna cık pul tap.
1: Kaçla pula.
2: Kaçla pulamay diken mi de. Çünkü Van Hun bu ketken ki abla kanayının aşkhanısı. Deple bar diken de. 174 yıllık dolaydıgan Van Hun balının aşkhanısı deple.
1: Abla kanay tamamdır deple. Acayip eski ballığa bakken sile. Mavu yingünlü körük töpü de. Bir hılılıkı. Sağlı kılıp minidgan bir motorunun çakını tuluk asmanga kartıp rolünü yeğe tirep koyup getipti. Acayip kılık set edemli bakke. Ammanın mal mülük tuz bu.
2: Şimdi
1: dep kakşaydı Nur.
2: Abdurim efendim.
0: Orayı ziyatını tut, riyatet, sopa, dosa, yakınsa, adınız, adınız, kumuzar, kuz, beşişçola, enlişçola, otomluk, yollar, uğrağın bulsun, kodlu yolu sevre. Her baylanlı yolu, bu yolu kızım, her bazar, nöğne yolu kızı karak bağlıyım ben.
1: Rahmet sizge.
2: Daha ben Şiyu'nun aldığı Fokan koçaları şunun da ravandaydı, uçar dört taksini yaz.
1: Yeni buludu.
2: Yeni uçurladın ablı kutun.
0: Ülkeci tutup yolu seyhalı kırak umudan aldım maçın en terkese.
2: Buldu.
1: Adıcı Afkam, sile Kaşkak'a geken de belki sıkıp gitti. Endelikte Kaşkak'ın hava salkın bap kaldı. Salkın. Ha, paşı yok degendek hava buldu bana dedi.
2: Abdülkün Veycan.
0: Başçını aldı da ama soyistans, kompostans ve ıslığa açıldı şeyde odun. Ötek lan bir tak kompuşu kaptıken sonra kadını oturduğa sonra memiz il, aşkımdın ile yapma körekini asıkırıp çürükünü sürekli ile kullanmıştım. Senin ötem yok o sonuçta. Bakan adam ödü ile bakan mı doğu ya hakik etken mi doğu aşkılık.
1: Ya tazlık kışçıları...
2: Hep
1: koydu mu o ha? Yol tazlaydık Allah'ım. Ya da maşallah... Bu konuda maşını toktatkalım olmaz ya da. Bak da yakışık yollunuz. Ayşengül İz hanım deydi bana. Çeçen'de durup anlattığımız biz Çeçen'de durup görüp atımız deydi o. Ya o alımca izizim ya Ayşengül İz deyip. Kapın bana
2: ha. Cevlan.
0: Ağzıcan lazım yaşa bakıştan aldatanmış laci tükürken maşından kendi tosluk ağam ayol. Laci tükürken laci maşını kendi tırı kılıçtın mı azap kişi olmasa şu an dağım ses bırakıştım Allah'ın maşı. Ya ama yoldur içimi de.
2: İçilip kala.
1: Kaşka.
2: Diğer hazırınızın itip, akuntiyonu itip.
1: Kaşka. Koşkar bek dağımlardın.
2: Kimke?
1: Koşkarbek dağımlarının yolu ravan mı? Koşkarbek dağımları ravan mı? İşçi ravan mı? Üçtükle tuslu şultu o Koşkarbek'nin işçi de.
2: Aha tamaklarının okuşu da herkese ravan emez işçi.
1: Hele tuslu şu, tötke veyat aşkanı hele tuslu şu getirirken tuklu bir kere ravan da bir yazık koyup siz o. He? Fuyan mı işe?
2: Ma o ciddi deydi. Ciddi ten terbiye mektabına aldığını mınıp, yani en yolu bilen, ben kıl geldim şun. Daraban dedi Nijat Namuşçuri. Nankhu çözü kumsu dedi. Tenşin kumsu tarafla. Şunu daraban ki Bekri Namuşçuri. Ve şunkhani itvesun dedi. Onu dikin Anju Nalu şunu daraban dedi. Bekri rahmet uçurunuzga. Ma ağın bradırınız

0: yollarınızda biz Zemra.
1: Biz Zemra. Dostlar, bu programını şiltipa kalamakta birbirge şenci bilen tavsiye kılalaydıgan dost buradarlar birbirge tavsiye kılalaydıgan İsil Abdul Folk'u Abdulları alaya talep kıldı. Onun başka yine Şencan'daki İsil Temin İzleş Pahaliyetimiz gibi avaz koşkan uğurladın birisi. Müşü Akmer Vayet Un Yağ Gürüş Açık Sularını işletip bazağı sağan hem müşü maksatlarını işletip mihmanlarının ki ağızıgı tetiği dek tamamları bilen alkışkı yerişip atkan mihmanlarım aşkanısı ne aslak alay tavsiye kılımıza ürümcüdü müşü davan peylu da yakında mihmanlarım aşkanısı etildi. Kadem təşirib qılıb. Şunda içi muhiti bək çıraylıq, bək güzəl. Çıraylıq güzəl muhita tamaqlanı, iğiz digib, mihmanlarla kütüb çıxqaysılar, cümə?

0: Абдусалам.
1: Басалгуда менин ата-анам силер менен көрүшүштү, ашуу силер менен көрүшкөн.
0: Зиярат кылган вакыт
1: экен. Ха, элек чырайлык апамыз.
0: Ha, o filmni de endi chiqirmas. Chiqqanda mushu bizningki Douyin va Shipinghao yolingchisi. Douyin Shipinghao'ni izlab qo'shib bilib.
1: Ha.
0: Shuni unda ko'rsangiz bo'ladi.
1: Ha, Absalom. Voy, bek chiroyli qopashka u, nim chiroyli muda, shunda go'zallikni suyidi.
0: Yaxshi qaqpadi.
1: Bek yaxshi qaqpadi. Unsiz radioni bek yaxshi ko'rganda, qolsam ayirmayman radioni deb.
0: Sen salomat bo'lsin. Salom aytib qo'y.
1: Bizdan salomdan Absalom. Abdulla Xotin.
2: Baba adıda menede bir onluğun sebebi bir boley vardı. Hazır o kuru kısmı fakat işlemeydi o. Bir işle otanıdı o. Acıyor. Bunu akıdırdı ki de 15 günde. 10 günde bütün gün tipi de kuşu dolu bulundu. Acını satayım acı makinemle.
0: Abdullah kabay baldı.
1: Maşu. Meselesi iyi bir maşin var. Ciyusu akıda 15 günde.
0: Pekırılınıp sözüldünüz ama maşinle. 15 günde bir jiyo qoysulda azraq iqib qaldı, iştirib otaldı söz bula şunda belen 10 min koydu. Taqırılınıp sözü.
1: Bu asar etti qıpamda aş uyunuzun aldı qop qoyan onu. Ya biz uyunun içiga akır bilan paçlap paçlap.
0: Taqırılınıp sözləb ketdi.
1: Siz qaysı günü bu tamaq yeb jibo qığa yanın ismi bilan adresini yollab bergan bolsanız rahmat öydiklər bilan berib bir aş yeb kelay degan tim deydi.
0: Can qoyan deysən.
1: Aş vasal go aldın günü olan kişi go.
0: Ha, vasal nangun yan aş janob şinqan alır ki nangun yan bağ go. Aş bağçının tinçaçağının içidilər aş darvazının qoyulusu içik kirməyisiz bağçının içik kirməyisiz. Aş
1: A tinçaçağın kirsən sol tərəfdə jımı? Şunda çiraylı qavalı otaqıl buldum. Körla künge yolları şunda ravandaydı ahatnın uçuri. Yeken sayat uğurları kayısı badı altın uğurdu uçuk mu? Yeken naiçilik ki sayat uğurlarını tavsiye yakıp beygen bu sanladaydı. İşte bak yolları şunda ravandaydı o zeylu uşan degen dostumuz. Mən hazır Koşkarbek tamakhanısını aldırık yoldun öttüm yolla ravan geldikken çok kumbuş aşkanın içi ravan emez. Tamı koğuşaydı bek duçu olup gitti deydi. Yaxşı. Jibo üzülüp qaldı mağluqçı dostlar, lakin çikit qamaqlar jimo? Çikit qamaqlar hazır yana ma tor əslə kilodu, ha?
0: Mən hazır Qoşqarbek tamaqxanasının aldıdan ötdüm. Yollar ravan kə, lakin oşqandan içə rava emas deyin, Niyaz Əlijan.
1: Zudun xot bos buluti, gaz bos texim yaxşı deyidi, ha? Avtomatik xotluq, bos gaz bos tex yaxşı yam deyim. Onun qoy atrapıdı ki, mişinaq maşin bolsa satıdığan. Uçurunu bəsanlar dostlar, bolmasa uçur kəsə sizə əvət qoyulur, Mustafa'nın da cibu olmasa ətədi ki, mənim abdomu bulun, proqramınızı sizin təklif qoyulmaz, hə? Abdurim əpəndim. Yox, mənə aşmaqdıq, hə?
2: 174 qodudu yol xəyəri. Yəmalı yolu, Şincan yolu qıdırsa, nədir, nəyə yolu qıraq mağdırlar.
1: Bola, rəhmət. Qol köndürgülü, konu maşını alımə, dəb remotçi bilən ağını bop getirdi, yeni maşını alıyı bəsun.
0: Xoş, yine uçurlar qaraymış.
1: Uçurlar dedim, ma o abla qanay.
2: Masayı tutsa, yüzeyim ben şunda rovanca. Qadıcaq, niye kese çok meydanı görünmeyse o. Şiş karakterini yaptım,
0: Oş, 30 000 adamdan içeri min izlediniz mi abla qanay? Da təsirləndirsiz adam ne? 30 000 tamaşıbının içeri min Tərəp tərəp qarab getdiniz deyə məni kəgən bidi deyə.
1: Kip bağın bu stik yaxşı oldu ya, tapamay qapdı.
0: Acab təsirlən dediniz mi ney? Xoş.
1: Nam qulaqdan qulaq etkin. Haa, bu da çüştünki programımız qatnışıqa, fıça o sovi. Çüştünki qatnışıqa, ha? Haa, qarab durup 10 min koy çıxıp getdi mana, boğuşan ilip, deydu, aykı. Haa, dadaqo, ayran qağınım mən Adılcan Qunzay. 105 yaşqı kirgende. Doğru, doğru. Biz meyran kaldık. Ha,
0: jibodiki gapmi?
1: Jibodiki paranglandı batıdı. Yana uçurladın, poyiz stansıga adım, poyiz stansıda xeridala çıkken, bir gong çan tarafta, xeridala çıktı, müşahit tarafta dostlar kilinla deydi, ha? Bir telefon tipi bağlandım. Bir iPhone tip bağan, şu, şu da. Sizlere bir koydu. Telefon... Bir telefon tip bağan bir uçurla buldu mu? Onda uçur o müddet yakı. Biz de biz... Bizi onda uçur kemi deyim.
0: Ma Bahtiyar bir uçurunu yollaptı. Neme uçurdu ki anla bakayla Bahtiyar'ın uçurunu.
2: Selam selam. Özlemin onu açtı. Ayıdı. Yakşım ol. Arıdı.
0: Hoş.
2: Akatları yolu süre. Bir hoş hoş edilmiş o. İki dokuzun oğlu kızım. Yollar hoş dünyada. Rahul. Maşallah bırakıp da sokarışlar yok. Rahmet.
0: Ha, buludu rahmet, Bahtiyar efendi.
1: Cibo içilipti dostlar, toyin şipinhal cibo içildi. Qaytadan bir bayam toru üzülüp qalganmız qaytıp kiralar.
0: Azır içilip atıdı o.
1: Azır yeniden içilipti bayam toru üzülüp qaldı.
0: Zepper bek içiniz pişip, köçülap atlamay bir içip qoyğan, jim çaqılmay oltırğan. Onu tutpaq, bunu tutpaq, mitilda başa üçür yattınız da cibo nemi?
1: Şu. Bulaşımda yili üzüp, yili üzüp oyna oyna oyna oyna oyna oyna
0: oyna oyna oyna oyna oyna oyna oyna oyna oyna
1: Aparatın azarak mesele sop kaldı dostlar, doğru için ola. Güzel Nur Hanım.
3: Abicem, güzel yaşıma.
1: Yaşım siz?
3: Her bir vaxtınla güldün güzel olsun.
1: Rahmet.
3: Programını dek yoktırıp anladınız. Kaç kaydı. Allah salsın, kaşı yok. Olsun da keyfi. Haftasını yok. Gülme de bana.
1: Sılının meldin başı yok mu güzel Nur'da? Bu başlar ürümçü yeni kev aldı mı? Fukan koçuları şunda ravan deydu. Köp rahmet. Abdurim efendim.
4: Buraya getirip de kozu bir yolu kavrayın. Ve onun yolu, çoğusun yolu yapıp, Beycan yolu yapıp kendim yolu var.
1: Buldu,
0: rahmet.
1: İkinci doktor khan aldı da, maşallah bekçik, tosuluş bağ deydi, uçar dur taksin yaz. Arma odarap yolla şunda ravan deydi. Atanam daim Beycan'da durdu. Yaz olsa ürümçü kilidu. Aşağılarda tuğan çağlamam, işlerinin kanalını anlaydı. İşlerinin tümör pinti uzanladı. Azırak paranlaştık, tamak üstülde. Dəppədi, Rəzbək, çıraylıq muda, apımızga o. Luşan kodisi yolla şuna ravan daydı, Aykının uçuri. Çayan çakar daydı, Adılcan Akamni, Tapamay, o... O çıqasım ne?
0: Çakırı cürüp to, Kan Aykam daydı.
1: Əsta. Abla Kanay.
2: Ay, şey nadır, ravan letersiz, Kıraklı, Sağızıqa, şey nadır.
1: Buldu.
0: İşte bakıyorlar, radyo televizyon stansından toz canı mangandı maşallah. Az yollar avan değil.
1: Sen üçün.
2: Kendi yolu sürer. Köylülüm partisi. Al bir de kızılçak. Katnaş Bekir.
0: Ne bu?
2: Kızılçak'ı da ikat doğru olmayı.
1: Buldu.
2: Kızılçak var.
1: Rahmet.
0: Rahmet, Tokçi İsa Can'ın uçurunu yetkizdik mi? Nasihat bolsun menden sizlere. Kızılçırak'ta toktuğanda çokun maşının kulturumuzunu tatıp toktuğun lan. Men eyli la. Kızılçırak'ta toktap kulturumuzunu tatmay. Maşını menip gitip aldığımdaki maşını üsüp toktudum. Ancak çok mesele olma de. Lekim şunu davası mı dostlar? Torumuzunu çın desep, çın tutup durun la deydi.
1: Hani özü halini uçurayım.
2: Bize tutup abiciye konuşuyor da kadar kavalanıyorsun çiftliğine hayırlı bir olsun yolu sürdürüyse. Ben şu an ağladığımda John Sank geldim yollara var günü.
1: Doldu.
0: Ezce hazır aile maşası ne çildin ki yıldışki kıtım şingen kıldı depsi. Onda şingen yıldışki kıtım şingen hılı oldu tok tutu etkili. 15 yıl toşkandaki yılı bir kıt

0: Hoş. Программımızда almış olduk dostlar.
1: Dehqanlarda bulup atqan düşlük yollaryňyzdy biz emra programmasy. Bu programmany şiltpa kala maqtaýdygan dost biraderler bir-birige tavsiýa kıladygan Esil Abdul. Foku Abdullary alay talap kılgan. Onun başka maşinjandık esil temin izleş paliyetimizde mi tavsiye kagan orun ba? O bosu mu? Akmerwayt un yağ gürüş açıq suların işlep çıkargan Akmerwayt zavut işin ondek. Manna muşu maksatlarını işilti mihmallarının ketelik dedik dek tamakları bilen alkışlını vatkan mihmallarım aşkanısı mu alaydı tavsiye kagan. Bu oralar köptün köp rahmet etimiz.

0: Aba basit gelsinler sila unda kımmıgan bosa Allah öptü ki mesela üçüncü lig dep koyu deydi Nicat.
1: Aerodrom tez süratlik yolu qoşniyada ravan deydi ha mana sizni oqimda oqgan.
0: Şin yılu körüknün astı maşınlar köp deydi Abdullah.
1: Kel Gülsüm.
2: Nişka abla tane deyse kanet kılanda bu kadar.
1: Kanetçilik kıldı.
0: Navada maşının ilgisi bombağa ahvalı astadı şıngyan kılıç doğru kese yol dişi özünün namı şıngyan kısı olan Medine. Bulu da. Bulu da asla adamın kimlik. Veytoşu avalı çıkırıp. Annemi kimlikini yerlik kes buldu. Ya kişinin çocuğunu apırıplı kısı. Vakalten kısı bulu da. Şıngyan kısı bulu da.
1: Tensen gün yarının aldığı koşuluyla ravan dedi Nur'un uçuru. Onun başka yine uçurulan bir yıngılaylı. Mavu yıkıdanın aldığı da maşıyla bir az köp dedi Abdüselam karşılığımız. Danlıktın toz aldı bana dedi Necat'ın uçuru. Altay Kavcan'ın astı ravanken tur taksi Rozcan rahmet. Cevulan.
3: Rozcan maşa şimka bilo. Lungçünce tetkutça. Lunçenciye işkin dostakan şimale dervaza işkılıp maya ekeye gelle. Özünle bilirse o yolun kan dağılık etsin mi?
0: Danlık diyorsun tosuldu deydim abi. Cucan yolu yen en gün yendin toz canga.
1: Hani gene uçurladın mavu. Yekendeki bir sayahat uğurlarından uçur beygen bulsanla dep. Yekan ki siz bağlamasınız.
0: Yekendeki dostlar dep person hem de.
1: Siz tamam hanım tamam. O bizim
0: dolu şu aşkanda hizmet kıplam, aşkanda hizmet kıplı yenip keket olsa.
1: Lekin yekende şu okşaydı tamaklar ve okşaydıgan muhit bekçiraylık. Şunun da danlık.
0: Mekmalarım aşkanısı var.
1: Ha işte aşkanlar var.
0: Mekmalarım.
1: Ma buğdu yolu maşin bekçi pop ketti dedi Muhtar Can. Ma o yıkıdanın ki donmur deydi. Ma donmur taraflarda maşini bekçi ki Abdüselam'ın uçurayım.
0: Medine buludu, buludu. Buludu. Vakalta şıngyan kısı buludu maşinini.
1: Abdüveli.
4: Yaşım eğitimle. Haydırımdan çıkıp şeytan çöresinden çıkış eğrizi okuyken de eski maşin sokuş çıkar. Şerki mağdan tarafta.
1: Şu sebeple. Ben
4: tarafta böyle yapmam. Allah size yıkılsın.
1: Oldu. Rahmet. Onunun başka yine tosulgan yol bilekleri kayıske desenler dostlar mağut Xayşan kodisi. Yani Salimi Xudin ma Vişin Luğutya Gharibdin Şarıkke bu yada tosuluş xil obdalı bak yana. Yine ma Suju Şarkı yoludu mu tosuluş baka Yinchuan Luğdin Beijing Nanlu şu Gharib liniyesige tosuluş baka. Ösmiki Salifle Doktor Hans'ın aldıda yana aval kılıklar maşıla bir az köpke dosa. Onunun başka mesela ma işte bakıyorları deyimiz, Dungdalyan, Lushanji'ye deyimiz. Bu tarafla da hem de hazır. Pek olay da iğir tosuluş yok. Hem de Kızılçırak sebebinin hazır. Muhtar, başçı Muhtar.
5: Sayılık çöz. 1074, Kunday Asya, Azlıcan, Çişkin sayılık olsun. Karnıstan Sermen Dostan'ın Çişkin sayılık olsun. Kaçtabin Yoktavrı'ya, Kaçtay Şehir, Şerp Şehir, Rahine, Mesela binasının ki aldık yollar koşun işte ravanken.
1: Oldu.
5: Sefat tatlına rahmet.
1: Sizin mi rahmet? Saytımız doğrulayız lan.
6: Beijing vakti saat 14.
7: Yer belgesi orundan öy setiliş cemetnin şerbi. Bir feri şer nurgun pulu yaraydıgan halkıra çoğun pazar yenirge Tianshan restisi 514 yürüyüş yaşametlik turalgının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış üyde terlikide çınıksınız. Siyafet salıda dost bradarlarınızı kütüvalsınız bulundu. Tianshan'daki katlı cemetnin yaşametlik turmuşudun behraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bulgan tevkulada 5. evlat öyle yapa. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp şiddeleysiz. Paydınış nispeti yukarı. Hepsalatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir geriş yer mi köpülge yaraydıgan ürünçe Longchen kutsirke Tianshan birinci numarlık turalgısı tabiyeti boysunu 10 milyondan artık meblağ sinini berpa kılıngan ali derecelik bağbaranlık mahal. Versal sarayının menzirsidin örnek ilingan. Tianshan birinci numarlık turalgısirke otur hal egiz kabet binalarda hem ailenin külliki 270 gradoslu aylanlı körüş dairesi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman menzirsini köreleysiz. Hem adam intildiğen esil oltrak rayondan öy setüleş köyünün zikirek iştir. Kızlık liniye telefon numarı 0991-556-4-9 0991 556-4-9 Şinjan Yuehao Öycay Çekşirketi'nin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2024-652-00-125

0: Немишке мен силерни кошкан тусам, пат-пат кайтты. Чыккын деп чыгып алды тоюнда деп. Көн жок кемедиңизми я? Немишти Кадриянын апсы? Унда болса достарга мау абарак мунасабат күчүрлөп акаш, ушурладым бирге күзөтөйлөр.
1: Хош.
0: 8-nji aýynyň 10-njy güni kechiden 11-nji güni kündüzgiçe Şimali Şinjaňyň garby Tarbagatay vilayaty, Altay vilayaty, Qarmay şäheri, Şihanzy şäheriniň janubidäki taglyk raýonlar, Sanjy oblastynyň garbydäki taglyk raýonlar, Janubi Şinjaňyň garbydäki taglyk raýonlar, Xotan vilayatynyň janubidäki taglyk raýonlar, Aksu vilayatynyň garbydäki taglyk raýonlar, Baýyngulyň oblastynyň taglyk raýonlary gatarlyk jaýlarynyň kısmen raýonlarynda azyrak ýamgyr, Dyňyz ýüzüden ýukary egizlikdäki taglyk raýonlarda kar ýağdy eken. Bunyň içinde Şimali Şinjaňyň garbydäki taglyk raýonlar, Tarbagatay vilayatynyň janubidäki taglyk raýonlar, Şihanzy şäheriniň janubidäki taglyk raýonlar, Qaşgar vilayatynyň janubidäki taglyk raýonlar, Qyzylsu oblastynyň taglyk raýonlary, Xotan vilayatynyň janubidäki taglyk raýonlar, Baýyngulyň oblastynyň janubidäki taglyk raýonlar gatarlyk jaýlarynyň kısmen raýonlarynda otur hal ýa-ki gatdyk ýamgyr, Qyzylsu oblastynyň taglyk raýonlarydaky kısmen jaýlarda kar ýamgyr ýağdy eken.
1: Janubi Şinjaň oýmanlygy Kumul şäheriniň janubida 5-6 bal kypaş şaryk şamyly 8 bal atrapyda ötkünç boran çykyp kısmen jaýlarda kysga wagtlyk çaň tuzanlyk ýa-ki kum boranlyk habary görüldi eken. Şinjaňdaky tuzlanlyklaryň köp kysmy jaýlarda 35 selsiýa gradusdan aşyrga ýukary temperaturlyk habary görülip Tarbagatay vilayatynyň janubi, Ürümçi şäheriniň şimaly, Sanjy oblasty, Baýyngul oblasty, Turpan şäheri, Kumul şäheri gatarlyk jaýlarynyň kysmy raýonlarda ýukary temperatura 40 selsiýa gradusdan aşyr eken. Turpan şäheri we Kumul şäherinin kısmen jaýlarynda 45 selsiýa gradusdan aşyr eken. Şinjaňyň başga jaýlarynda hawa uçuk bäzi bulutlyk bolup şamal güçi ança zor bolmaýdy eken. Demek ýene bir ısık hawany kutup aldyk ekenmiz dostlar,
0: jo? Ýene bir uçur mazmunyny ýetgizeli. Ýäkendin Taşgurgan nahiýesigiçe bolan taş ýol gurulyşy türüp bitip, şu bütün güç bilen ilgir sürülmekde dostlar. Ýani taş ýol gurulyşy türü bütün güç bilen ilgi sürülmekte. Yakendin Taşgurgan nahiyesigiçe bolan taş ýol gurulyşy türüniň 13 toxtam bölek gurulyşy kızgın dawamlaşyp atganda 8-nji aýynyň 6-njy güni bu türüniň 10-njy toxtam bölek gurulyşydaky aldyn taýýarlanan lim meýdanynda kalıp ve küşünü mücessemlep, ötkelgü hücum kılıp kıyınçılıklarını yenip, 100 gün cesaret ile küreş kılış başlayımısıdaki bir meydan emgek musabıkısı cimcetle başlandı. Bu kıtımkı musabıkıda Cungo Elektri Energiye Kuruluşu, Yol Kövrü Kuruhi Çekrek Şirketi'nin Dölet Yolu 217. Liniyesinin Yekendin Taşkurgan Nayhiyesi gibi olan Taş Yol Kuruluşu türüdeki 21 iş türüdeki 300'den artık meşgulatçı 100 günde ilgir kıyım bulup bihaterlik, süpet, sürat ve muhit asıraçtan ibaret 4 cihette keskin musabıkı dışıdım.
1: 42 yaşlı Lifey, 20 yıllık kepşerleş işçisi. Bu qetimki musabıqda yaxşı nəticə gəliş üçün bir həftədən köprək vaxt aldın tayarlıq qıldı. O mındaq dedi. Bu qetimki musabıq inta yaxşı boldı. Bu qetimki əmgək musabıq sarqılıq mən özümdəki yitirsizliklərini tunub yetdim. Şundaqla köpçülük öz ara ögünüş və fikir almaşdırış arqılıq quruluşunun usubdiki təximi kapalatlı qıldı.
0: İgilinizcə, Yaykəndin Taşqurğan nayiyyəsi gəcə boğan taş yol quruluşu türüdə 2025-ci yili 12-ci ayının 2-ci günü iş başlanğan bulub 2030-ci yılının axırda bütüb qatnaş başlaş planlanğan. Umumi uzunluğu 223 bütün 933 kilometr 11 milyard 300 milyon yuan mablag silingan bütün liniya 2-nji derejelik taş yol ölçümi boyunca lahiyelengen qoş yolunda 2 avtomobil yolu bar bu türde qatnaş başlangandan keyin Yakendin Taşqurgan nayasigiçe bolgan 2 jay arasida avtomobillik qatnaş musabisi asildiki 8 saatdan 3 saatga qisqaraydi

0: Hoşunda özel dostlarımız dağımlı uçuranlarını yenilip mangay ulanlardın uçur bəgəş uçurgan katnaşıq dəyər məsillərdən sual məsillətlərdən soru qaş mangay islə Sayı yolu da telefon oynaydı qalla bir dəyəm oyunumuz optikə deydim et vaqı
1: Ma bir nemeni Cilu yenimiz qəvə etib duğu Bir maşin aşı yandaplı kırıbdu Xətəlik mən qapdı
0: Beijing junglu yollara vandaydı bu salam
1: Altta yolu tarafda maşinlar köpkən hə rəhmət
0: Dadam aşık bravate 9. ayının 8. günü 62 kiletten namıdı. Muş bravuna hazır tüveltişini oylaşmıqan. Elektrolik kimlik korsak kiyin salametlik tekşiş vakti 38. yılı depti uzatam da. Bu hem de aşık brava 63 yaş kıçı uzatıp edi abdu kakar. 63 yaş dinkin beyrep biz muşu si turdik bravuğu çürümüz. Çürgen dinkin yine devamlı salametlik tekşiş kılıp üstüla Salamet tek çürtüşten devamlı kayda vəz buludu. 63 yaş qıca, hə?
1: Fərux bələn bələ.
2: Bəri 174 adıcaqa. Qudzaydan yaxşıma.
0: Yaxşıma. Yaxşı
2: təmiz zapıda onlara cənabda.
0: Üzünüz.
1: İzdudoq qancımız, izdudoq Fərux bələn bələ de bu cimib kətti.
0: Cimib kətti.
1: Deyidoq, hə? Yeni bir uçuray.
2: Bəri 174 adıcaqa. Qudzayda ma inşa rayonun. Ma veyşin yolu, sinem rayonun. Mağo Tanyanlı bölgeden Tanyanlı bölgeye olan 500 metre yol iki. Yolun o tırsız alındırak, alınan sandılar yollar çekip gitti o. Çakını götüremez. Ha yolların tazlarca üzüp çıkıyor, çıkıp üzüp yerler sopçıya.
0: Yolların
1: da. Yöve sopçıya.
0: Bu uçan yollar avan deydi, long trenciye tosulup gitti deydi, aynı uçuru.
1: Berip, ancı mıncı, barina kayıntı basa, çık çık mıda, terip. Qin nurdan uçuray.
3: Qarı verirse bahsi körüsünün uçuşu. Ama yöldünge tarafı kemişi davaza uçuşken yöldük makinesi okur.
1: Longchuan kodisi bekto saldı, bekto saldı, bekto saldı depti. Vuchang yolları şunda ravan depti. Rahmet.
0: Rafat. Qunzay hanım sizin nakşet kılı bek üstteydi. Açak hınış bəmem sizde.
1: Resmen bekşi usta. Hep kola diye diyordum.
0: Longchuan kodisi altın bulak manganda tosulup bir taksi bilen bir kaşka numar taktistiki bir maşını bir şeydi sürkülüş yaptı ki şu sebepten tosulup atıdı altın bulak manganda Longchuan kodisi deydi. Hılı oldu o teki boşuma kavuşmamdı yolla.
1: Hemsi bir nakşı anlamdı o.
0: Anlayla.
1: Anlayla. Muhabbetlik nakşıladın anlayışlar çamış aldamış kızını yakış gördü kalıcıktı.
0: Hoş.
1: Kuyup akılı.
0: Hemen.

0: yer belgisi orundan öy setiliş cemetnin şerbi. Bir geri şer nurgun pulgu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirgi Tianşan restisi de 514 yürüş yaşamettik turalgunun paliyat orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıkış üyde terlikide çınıksınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız bulur. Tianşan'daki katlı cemetnin yaşamettik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan Tavkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleneysiz. Paydanış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirikli'nin yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16
1: Toru şiltıvatkanı kıytı olsa işçiniz pişamdı.
2: 21 yuvenge etken çay setivilip içişki kosuğunuz ağırımdı.
1: Okuş bitiriş besle de Pol Ticeş'ten Epçil Çarıs geldi. Şincan Telgrafı'nın Ali Mektep imtihanına katlaşkanlar Universal Menfaat Yürüyüşlükü de Önsün Aylık Kartısı. Çay içimlik belirtidin halıganı talih alaysız. İçimlikini halıgan içip, torgu ravan çıkalaysız. Tezden Şincan Telgrafı'nın ticaret

0: Hürmetlik radio dinleyicileri, Şinjiang radio televizyon stansiyası 174 katına sanat radyosunun kanunsuz kamera programını anlayışından karşılayalımız. Ben riyasetçi Daniyar Mahmut.
1: Hürmetlik radio dinleyicileri dostlar, ben riyasetçi Risalet Kasım.
0: Bugünkü kanunsuz kamera programımızda tüvendeki mezmunlarını oranlaştırdık.
1: Kanun haberleri sahipimizde Memleketlik Ayarlar Birleşmesi. Adliya Ministerliği, Memleketlik Kanunu Umumlaştırış İşxanası birlikte ayarlarının kanunu umumlaştırış asasi katlam sepiri paaliydini kanat yoyduruşunu oranlaştırma kıldı. Cungu Kanunçuluk Kuruluşu Tori, Şinjan kanalının yupkı içildi degen haberle dekhtanladı boludu.
0: Dilo ve kanun sahipimizde bir adam toktamdaki işki tarafke vakalacılık kılsa mulazmet toktami küşke iyi bolamdu degen dilo misalını sözlep yerimiz.
1: Ammi üçün emeli iş kılıp beri sahipimizde 20 müresse hizmetkanısı 600'dan artık macaranı hal kıldı. Gucun nahiyesinin altın buğday başkı müressesi yarkın cevap kağızı tapşırdı degen mezmun dekhtanladı boludu.
0: Programımızda oranlaştırılgan mezmunlarını anlığaş, anlıqçılarımızdan yana dağımlıq programımızda katnışıp uçurlan yollap duruşuna kızgın karşalımız ve işin sıpımızın numarı XC1074FM. Qeynemsi dostla əmdi dekhtanla bugünkü Kanun Siz Kamera programımızdan tapsili mezmunları da bolsın.
1: Anlap atkınınla 174 Katnaş Sənət Radyosu'nun Kanun Sizge Hemrah programısı.
2: Hem de anlaydığınınla Kanun Haberleri.
1: Kanun Haberleri.
0: Hürmetik radyo dinleyicileri, hem de deyiptinla Kanun Haberleri de bolsın. Jongo Komünistik Partisi Merkezi Komiteti. Gouyen köçürüp tarqatqan memleketli kanunçılıq təşviq tərbiyesi 9-5 yıllık yirik planını əməliləşdiriş üçün yakında Memleketlik Ayarlar Birləşməsi, Ədliyə Ministerliği, Memleketlik Kanunu Umumlaşdırış İşxanası birləşib uxturuş tarqıtıb, 2026 yıllık ayarlarının kanunu umumlaşdırış asasi qatlam səpiri paliyetini qanat yaydırışını oranlaşdırma qılıb, diqqətni yez ayarları, şəhərdiki məhəllə ayarları, Yeniden güllengen sahalardaki ayollar, daşı kız okuvçileri, kuramığı yetmegenler ve onlarının vesileleri katarlıq noktalık kişiler topuğu merkezleştirip, tor ve tor sırtıda hem türtki bulup, kanunu umumlaştırış arkalık, kanun bilimleri ve hukuk menfaatini koğdaş mülazimetini asasi katlamğı yetkizip, ayollar ammisi ve aile azalarının kanunçılık sapası hem kanun boyunca hukukunu koğdaş iktidarını yanımı östürüş. Ayollarını hürmetleydiğin, balılağı kündiğin yakşı cemiyet keyfiyatını yanımı yartışını talep kıldı.
1: Uxturuşta munular talep kılındı. Her kaysa cayları, her kaysa tarmakları usulda yenilik yaratıp, kanunu dəl cayda umumlaştırıp, şaraitiqi qarab iş görüp, kanunu umumlaştırış koşulgan əndizisi üstüde izdinip, kanunçılık təşviqatını süni əqli iqtidar, mədəniyet sayahat, tənərkət musabıqsi, ən-ənivi bayram, milletler özgeçiliki qatarlıqlar bilen organik yuğurş gerek. Hem türkü bulup maslaşıp kanunu umumlaştırışını küçeytip, kanunu kim icra kılsa kanunu şu umumlaştırış, kanunu umumlaştırış mesuliyet tüzümünü sicil əməliyleştirip, paliyetinin asasi kanunu yazılarına yetküzüş. Kanun yardımı pidailar səpiri qatarlıq, kanunçılıq təşviq tərbiyesi markaları bilen yuğurluşuğu türkü bulup, kanunu umumlaştırış birikmi küçünü şekillendiriş gerek. Baylıqını biriktirip kanunu çoğunqur umumlaştırış gerek. Ayarlar Birleşmesi təşkilatlarının əzaları, kanunu umumlaştırış pidailleri, kanun akılları qatarlıq güçlerini toluq qozğab, kanunçılıq təşviq tərbiyesini ayarlar kən küləmdə ögünüş, kən küləmdə təşviq qılış, ailəsidikilərgə illiqliqni yeniçi yetküzüş hərkiti qatarlıqlarına sındırıp, yitəkləş, mülazimət qılış, alaqılışını küçəytiş gerek. Kanunçılık teşvik terbiyesi bilen hukukunu koğdaş, köyünüş mülazimetini çoğunkurlaştırışı türkü bulup, asasi katlamını idar kılışının çoğunkur yuğuruluşunu küçeytip, tırışıp ayarlarını del vaxtıda kolaylık, ala süpetlik, yuğur önümlük kanun mülazimeti bilen təminleş gerek.
0: Paliyet bütün memlekette kanat yaydırıldı. Noktalı kalda yeza, şehir, mahalle, yeniden güllengen sahalardaki ayol emgekçiler merkezleşken rayonla, Ali mektəblərgi mayillaşdırıb, şərqi-ğərbi qısımdaki ölkələrinin həmkarlıqını küçəyitişigə mədəd biyərlidi. Həm ayalla balılanın oquq mənbətini qoğdaş baş teyəmisirki, qanunlu umumlaşdırış əsərlərini toplaş, körgəsmə qılış paliyeti ötkizilidi.

Yakında Çungu Kanunçılık Kuruluşu Turi Şincan kanalının yopukunu etiş hem stratejilik kilişim imzalaş murasimi Şincan Koilun Mihmanhanası da ötküzüldü. Bu katımkı paliyette kanunçılık nuru arkalık Tianşan'ı nurlandırış. Amevi menfaat arkalık kanunu umumlaştırıp halk kalbini uzu

0: Görüşte baştan ahırı xalqını merkez kılgan icadiyet yönelişide çın turup, Şincan'ın köp millet toplaşıp ultraklaşkan rayon alaydılıkige zic yıkıllaştırıp, dikkat her millet amının işlep çıkırış, turmuş muhitiği merkezleştirilip, kanunlu delcayda umumlaştırış teşvikatı kanat yaydırılıdı. Kıskısın tordu bir bastı körüstüş, koştullık meksus sahibi katarlık, yeniçi tarıktış bastılarge tayinip, kanunçılık teşvikatının ifadeli şeklidi yenilik yartıp, keskin kanun maddeleri amabap, düşünüşlük kanunçılık mezmunuğa aylandırılıp, kanunçılık teşvikatı hakiki körgeli, yeskılgeli, ögengeli buluduğun kılınıdı. Şunun plan bile akbarat vasıtasının nopuz tüven çeki katlıq saklanıp, objektif, hakiki haber kılış prinsipi de çın turulup, kanun çigrası inik ayrılıp, tor boşluğa saplaştırılıp, pakız, tertiplik tor kanunçılık amevi pikir ekologiyesi sicil koğdulup, Şincan'ın cemiyet mukumluğu ve ebedi emellik başnişanı üçün bütün küç bilen mulazmet kılındı.
1: İginlikçe, Jongu kanunçılık kuruluşu torunun Şincan kanalı mevkani, Tianşan'ın cenubi şimalıdaki kanunçılık kuruluşu emeliydiği koyup, dikkatini, siyasetini yeşip düşündürüş, asasi katlam emeliydi. Amivi menbet mülasimiydi. Köptürep orta kuruluştan ibaret, 4 Jong yadroluk hizmetke merkezleştirdikken. Asasi katlamının birinci sepiki çoğunkuru çöküp, kanunçılık arkalı halk için hizmet kılıçdaki tipik dilolarını kıyısıp, siyasetini emelileştiriş bilen halk kalbini tutaştırdığın kalıplarını tutaştırış körükü berpa kılıp, Şincan'ın kanunçılık kuruluşu neticelerini her tereplime namayan kılıp, ilmi kanunçılık ideyesini tarqtırırken. Kanal Yezi Kent, Saud Rayoni, Mektep, Çigra birinci sepiki sicil çöküp, kanun yürgüzüş organları, Adukatlık oranları, Ali Mektep Katarlık köptürep baylıqı bilen hemtürtke bulup, şehir yezlarını kaplıgan, tor ve tor sırtı hemtürtke buludugan, amivi menbet kanun mulazimeti sistemisini berpa kılıp, dekkan çarvıçıla, yaşla, ısmırla, yaşanganla topi, hem alaydı kişiler topuğa noktalık yüzlengen, del cayda kanunu umumlaştırış, kanunun meslet beriş ve yardım beriş yöleş, yardım terbiye beriş mulazimetini kanat yaydırıp, Şincan'daki her millet amının kanunçılık cihetki erişiş duygusu, bəxt duygusu, bihatarlık duygusunu hakiki östürdükken.
0: Yupqa etiş mürasimidan keyin Jongu qonunchilik qurilishi tori Şincan kanali aloqador hamkorlashquchi o'rinlar bilan strategiyalik kelishim imzolashni tamomladi. İki taraf qonunchilik mazmuni ishlab chiqarish, ommaviy manfaat qonun mulozimati, qonunchilik madaniyatini tarqitish qatorliq sohalarda chuqur strategiyalik hamkorlikni qanot yoydirib, ko'p tarafning boyligini biriktirib, tashviqat birikmi kuchini mujassamlab, roshan Şincan rayon aloydiligiga ega, farqlantirish darajasi yuqori, tarqitish kuchi kuchlik bo'lgan chegara rayon qonunchilik tashviqat markazini butun kuch bilan barpo qiladi.
1: Keyingi qadamda Jongu qonunchilik qurilishi tori Şincan kanali taratqu asli maqsadida chiqib turib, qonunchilik tashviqoti burchini simiga ilib, Şincanning qonunchilik qurilishining birinchi sepida chuqur yildiz tortib, qonunchilik aktiv kuchini sijil tarqitib, qonunchilik nuri orqali Tianshanning janubiy shimolini nurlantirib, hamma oila xalq qalbini oziqlantirib, yuqori sifatli qonunchilik tashviqot xizmati orqali Jongochi zamonaviylashtirishning Şincan sayibsini putib chiqish uchun qonunchilik asosini puxtalaydi.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, bir adam toqtamdaki ikki tarafga vakolatchilik qilsa, munosabat toqtami kuchga ega bo'ladi. Delo va qonun sayfamizda bu haqda to'xtalamiz.
1: Yaqinda Qarmay shahri Qarmay rayonli xalq sud mahkamasi munosabat toqtami majrosi delosini sud qilib oxirlashtirdi. Bu deloda bir odam bir vaqtda ikki shirkat bilan vakolatchilik qilish kelishimi imzolagan bo'lib, ikki shirkatning huquq berishidan o'tmagan, ma'qulligini olmagan. Onun üstüge, işten kiyen bir taraf itiraf kılışkı koşulmağaçka, toqtam kanun boyunca inabetsiz dep bekitilgen. 7 ayının 31 günü ikinci sot kılgıcı sot mahkemesi əsli hükümünü küçke igi kılgan.
0: 2025 yılı 11 ayda Qarmay məlum rəqəmləşdiriş, əqli ixtidarlaşdırış şirkti havalı kılgıcı taraf, məlum sanlıq məlumat hesablaş şirkti havalı kılıngıcı taraf bilen Türünü təşkürüb ötküzülüşkü məsləhət veriş mülazimeti boyunca məsləhət veriş mülazimeti toqtamı imzalab, mülazimet haqqını 200 min yan qilib pütüşkən. Təşkürüb ötküzülüş ölçümü mütəxəssislərinin bahanışının ütüşü kerek bolğan. Toqtam imzalanğan deyinkin, havalı kılıngıcı taraf pütüşkən haqqını tapşırı almağan. Bu yıl 5 ayda havalı kılgıcı taraf üstüden sot mahkemesiga dava qilib, havalı kılgıcı tarafdan pul tölash mecburiyetini ada qilish, maslahat berish, mulozimat haqqi berishini talab qilgan.
1: Sot mahkemesining sot qilib tekshirib aniqlashcha, delo sirtidagi kishi Wang Ekis deloga chetishliq ichki shirkatning aloqalashuvchisi bo'lib, deloga chetishliq to'xtamdagi ichki tarafning tamg'isi uning qo'lidan o'tib besilgan. Açqışlıq yeri havalı qılınğıcı şirkət Wang Ekisge deloğu çetişlik məsləhət beriş mülazimət toqtam imzalaş. Ala qadar texniki kəsbini udullaşdırış hüquq çekini bəməgən. İşdən kiyinmə bu toqtamnın küçünü itiraf qılmağan. Təkşiriş arqılıq Wang Ekisinin toqtam imzalaşdiki əsli məxsdi, özünün muaş məsəlisini həl qılış şikərliki. Havalı qılınğıcı tərəbnin allıbırın onunqı cəmi 240 min yuan türlük xiracatını bərgəlliki iniqlanğan.
0: Bejirgichi sotchi monolani bildirdi. Jonxo xalq jumhuriyatining haq talab qonun dasturining 168-chi moddasiga belgilimiga asosan vakolatchi bir vaqtda sotilishayotgan ikki tarafga haq talab qonun harakati qilsa bo'lmaydi. Lekin ikki taraf qo'shilganlari yoki itiraf qilganlari buning sirtida. Bu deloda Wang Ekis o'zi yolg'iz ikki shirkat bilan vakolatchilik to'xtami tuzgan bo'lib, ikki tarafning huquq berishi ham itiraf qilishiga erishmagan. Onun kelishim imzalash maqsadi haqiqiy savdo ishlari savdosining ehtiyojini asos qilmagan. Ikki shirkatning to'xtam imzalash haqiqiy maqsad ifodasini bekitgani bo'lmaydi. To'xtamning vujudga chiqish asosi kamchil.
1: Birinchi sot qilguvchi sot mahkamasi buningga asosan hukm chiqarib, da'vogarning da'vo talabini rad qildi. Da'vogar hukmga qoyil bo'lmay, norozilik arzi qildi. İkinci sot kılgıcı sot mahkemesi sot kılgandan keyin narazılık arzını rad qilib, asli hükümünü küçge ige kıldı.
0: Bu dialogu birleştirip sotçi mundaq eskertti. Türlik sot işleri asası gavdileri toqtam imzalığında vakalatçıga hukuk berilgenlik salahiyeti ve hukuk dairesini cezmen qatıq təşirişi kerek. Agar haqiqatan bir vakalatçının bir vaqtda sotlaşqan ikki tarafga vakalatçılık qilishiga to'g'ri kelsa, jazman vakolatchilik qilingan barliq asosiy gavdlarning yozma ma'qulligini oldin elib, huquqsiz vakolatchilik qilish, ikki tarafga vakolatchilik qilish qatorliq ahvollarini to'sib, to'xtam inobatsiz bo'lish, haq talab to'limi qatorliq qonuniy xavf-xatardan unumlik saqlanib, savdo ishlari savdosining qonun belgilimiga uyg'un bo'lishiga kafolat qilishi kerak.

0: Hürmetlik radio oğluçlar, Şinjan Radio Televizyon Stansı Bergis Siyatırtı Tqatnaz Sanat Radiosu'nun Qanunsız Kamera Programması boyunca anlatış verdik, yaktırıp anılığına rahmet.
1: Riyasetçiler Danyar Mahmud Bülent Risalat Qasim.
0: Növetçi Muharir Patigül Mehmet.

0: Beijing vaqti soat 16.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizni bir aram kılıp, yak sizni çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık müsabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programısı.
2: Bu programını tırt soda çekişirikti alaydı talep kıldı. Sakılın bosa kançı yerik edipini birer tırık ve tırt. Tırık ve tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletildiğimiz Varis markalık sakal ağışı.

0: Dedim anlayışınlarını karşı alımız. Bugünkü programımızda tövendeki mezmunlarını oranlaştırdık. Aval, işçiler uyuşmuş sadasi sahibimizde memleketlik 1. May emlek medalığa eriş küçü. Şincan Tohiyat Güzüş, Besim Özgertiş Çeklik Şirketi, Tohiyat Güzüş Kuruluşu Şöbe Şirketi'nin muavin direktörü. Törü direktörü Ma Haycao'nun çöl bayavan tağ deryalarını kezip elektr energiya asası kuruluşu, energiya taraqiyatıga kuvvet koyuşu üçün küreş kılvatkallığı doğrusudaki hikayesini anlayımız. Şincanlık okuucular tüncü növetlik, memleketlik yaş ösmürle süni, əqli iktidar müsabıqısında yaxş neticilerini qoluğa geldirip, 5 türde memleket boyunca 1. dərcilik mükafatqa erişti. Şincanlı kız Tianjin'de mağarıp arkalık yardım berişki gelgen okutkuçısı bilen tasadipi uçuruşup gelip yığılap getdi. Dostlarımdak bolsa, diktanla programımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.
1: Əmgəkçilə, əvlatma əvlat almış durgan bolsa mu, lekin uladiki tırışıp işləş rohi ızcıl özgərmədi. Ula bir cüb işçan qoli, əqil parası arkalık Cungu iqtisadının yuqori sifatlik taraqqiyot qadamini ilgari surib, amgak namunichilar ruhi, amgak ruhi hunarvand ruhi orqali güzel davrni qadrlab, jasorat bilan olg'i ilgarilaydigan davrning ahamiyatini izohladi. Bugungi programmamizdan boshlab amgak namunichilar vakillarini maxsus ziyorat qilish orqali amgak namunichilar ruhi, amgak ruhi hunarvand ruhini madihlaymiz. Anglavatqiningizlar, ishchilar uyushmasi sadosi sayimsi. İşçiler Uyuşması Sadası sahibisini Abdünüm Raylık Baş İşçiler Uyuşması bilen Şincan Radyo Televizya İstansı birlikte anıldı.
0: İşçiler Uyuşması Sadası sahibimizin anlayışlarını karşı alımız. Tianjin'in cənubi və şimalıdaki Bipayan çöl bayavanda qatar-qatar yuqur besimliq tohiyat güzüş liniyaları uzun sığa və toğrı sığa sözülüb, Şincan'ın tohiyat güzüş, energiyanı sırtqı yat güzüş, əmmi ailinin çırağlarını yandırıştak bir xatarlik tosqını bərpa qıldı. Elektr energiyası asası kuruluşunun birinci sepedeki koşunda yuqur besimliq tohiyat güzüş kuruluşu da 18 yıldın buyan ötkəlge hücum qılıp kəgən bir avantgard, dalıda yıldız tartıp, deniz yüzdün igiz, çat arısı kən boğan tohiyat güzüş liniyası kuruluşu və texniki yenilaşını məxsus tətqiq qılıp, köp türlük mürəkkəb yer şəkli elektr energiyası kuruluşudaki qiyin məsələlərini həl qılıp, Abdünüm rayonunun 10 nəçü türlük noxtalıq elektr energiyası kuruluşunu başlamçılıq bilən əməlləşdürüb, əməli işləş və hünərbən royu bilən Şincan elektr torunun bexətər ayılınış asasını müstəkkəmlidir. O dəl, məmləkətlik 1. May əmgək medalığı erişkücü. Şincan Tohiyat Güzüş Besim Özgərdiş Çəklik Şirketi, Tohiyat Güzüş Kuruluşu Şöbi Şirketinin muavin direktörü, tür direktörü Ma Haycao. Bugünkü işçilər uyuşmuş sadası sahibimizdə Ma Haycao'nun çöl bayavan tağ deryalarını kezip, elektr energiya asası kuruluşu, energiya taraqiyatıqa kuvvet qoyuş üçün küreş qılvatqanlığı toğrusudaki hikayesini anlayımız. Ma Haycao xizmətki qatnaşqandı buyan, yuqur besimliq tohiyat güzüş kuruluşudaki asasi jang meydanı da başdın axır çıng durup, ilgir keyin bolup 220 kilovoltdan 1000 kilovolt qışı boğan tohiyat güzüş liniyası kuruluşuqa qatnaşdı. Şincanın tohiyat güzüş kuruluşunun köpüncisi çöl bayavan, iyiz tağ, xətərlik

ve emgek nemunecisi bulu süpütü bilen, ügüt iş, yardım veriş, yetekleş mesuliyetini paal ada kılıp, kuruluş nek meydanı da emeli meşgulat dersganı stes kılıp, yaş işçi hizmetçilere yukarı hava boşluğu da meşgulat kılış, liniya ornatış, üskünlerini tanışış, ciddi bir taraf kılış katarlık aciz algılarını kol mu kol ügütüp, özünün köp yıllık dalıda kuruluş kılış tecrübesi ve teknik sırının birini mu kaldırmayı ügetti. Onun köngül koyup yetiştirişi bilen bir türküm yaş elektr energiya kuruluşçileri tez ösüp yetilip, yukur besimliq tohket güzüş kuruluşunun yadroluq mahardini pişik egilip, elektr energiya asası kuruluşunun birinci sepidiki tayanç küşkü aylanıp, Şinjan'ın elektr energiya kəsbi üçün yukur sapalıq maharetlik ixtisaslıqla koşununu topladı. Şunun bilen bile o kollektifini yetekleb, küşünü mücessemleb, itibaklaşıp, hemkarlaşıp, birinci septeki her millet işçilere gamxorlu kılıp, ötkelge hücum kılıp, kıyınçılıklarını yenip, emeli işleb, mesuliyetini zimmisige aladığan kollektifinin küçünü mücessemledi. Mahay Chao kelgüs doğrusuda toxtalganda mundaq dedi. Yeni davrdagi Şinjan elektr energiyasi qurilishchisi bo'lib sifatim bilan men asosiy qurilishning birinchi sepida davomli yildiz tartib tox yetkizish qurilishi texnikasida yangilik yaratishga cho'nqur cho'kib, nuqtalik qurilishlarning og'ir yukini batorlik bilan zimmamga olib, hunarmand ruhi bilan asl maqsadni ching saqlab, amaliy ishlash orqali burishni zimmamga olib, elektr tori ul asliyalarini sijil mukammallashtirib, Şinjandagi energiyaning yuqori sifatli taraqqiyoti, Şinjan ichidagi elektr torining muqim aylanishi, pokiz energiyani sirtqa yetkazish uchun barliq kuchimni qo'shaman.

Muhtarjan, Muhtarjan. Aşu kızıl çırak bir hepte bağlap koysa 10 yılda oladı. Açığınla bekip de ha. Şopırla. Hem de kandak desem, her turmuştan hem yerde, her birimizin ki hoş bulduğun işlerimiz var.

0: Hörmet şoför dostlar yol fevri. Yama bakıyordun sayılışıp canlı görüyor, canlı yedin görüyor, gözü görüyor, astık çıkıyor. İnsan çıksın aldı kızcak yiyince bir mışınlıklar ki kagayaları var.
1: Sırdaşın ağabeyi okuyor.
2: Riyat edilerin sağlığına sayılı görsün. Mışı şimdi de samimiyeti düzgün kılık gerek. Şimdi de çok çok üstü. İnternet olsun, şantere sorucu ortamına çaygen olsa. Yolun çıkartmak kırılık maşına ortada burada olan namazıdı. Her işine görüşecek mutluluk isteyeydi.
1: Hı.
2: Kılışım.
1: Buldu buldu. Bizim bir inkas kıp koyaylıcı mı sırdaşı? Hazır hem de aşu... Bu hazır... Bulup mu Ürümcü'de adamlar pek çık, nemiye degen çağda sayahatının hazırı pek ilgi yukarı pelli mezgil boğuşka. Mesela devletimizin başka caylardan gelen sayahatçılar olsun, ya Şincan'ın içindeki sayahatçılar olsun, sayahatçılar pek çık Ürümcü'de. Ama oğan dikin bazı yol beleklerde tutulup kaldığı ekvalla baki. Şuna o dostlarımız eğer mühim bir işinle bulup kalsa, baldırak çıkıp, 5-10 minut baldır çıksanla hili bir vaqtın ticiyle izle. Vakit takıp kalkandı çıkıp, şununla yol tosulup kalsın, cili bulup, turduğun işi oldu şununla. Baldırarak çıkınla, vaktinlerini baldırarak planlap diyendek. Bundan başka uçurlar karsak yine, Nur, mavu, Sayfa yanına aldaki yolla, Tavuzcan Karap Manga yönüşte maşını bekküp, tosuluş, ba diyen uçurken.

turgan gülgünçiler. Gülgünçiler programısı sizning balalık hayallarınızda. Güzel arzu armanlarınızı çür bulup, sizge balalık dünyanızdan özgeci şatlık ve hoşallıklarını his kıldırdı. Siz anlaştığı ve bilişini halaydığan mezmunlar, dəl Gülgünçiler programısıdır.

0: Bu programını tırt soda çekti şirkti alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini berer Tereg ve Tırt. Tereg ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bolıdı. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varis markalık sakal ağışı.

Adalik dostlar, anlıqıcılarının uçuruğa bir qarı ötəyli ya. Badam taksinin uçuru bakken, yakken, qarı bibiketinin aldıdın, şəhər işçiyi qarab menişte maşınla bir qadar köpken, dəbdi ya. Onun da maşıqa Abdurrahman Somkçi, Şinfu, Səhər Bulbuli programımızın yaqtırıp anlavı dəbdi. Rəhmət siləgə. Yana yol uçurlarıdın, Xadiranın yol uçuru qarsaq, Çiçankau suda avtomobilla səl köpürəkken, qarıb şərq yolunuşta səl tosluşpa sürət asta, deydi ya. Yolların hazırlık ahvalı bir karı teyli, tosluş körülatkan böleklerden say yolunun, yani say yolunun gonhuy körükidin Kızıltakçı boğan bölek, yani Kızıltak tarafı çıkış eğizi, Canop Şimal yönünüşü de sel tosluş pa avtomobilla köprek sürat mu asta. Yeni bir yol karsak, yani muşu Vuchanlu'dan Beijing Şimal yolu gıcı boğan bölek, Garip Şarık yönünüşü de sel tosluş pa kene, yani Kaşka Garbi yolu avtomobilla köprek. Onun başka yana İtbak yolu, Beijing Cenobi yolu, Dostluk Cenobi yollarda avtomobiller köprek, lekin çok tosluş yok.

ailede tamak etişte materyalini ihtiyacımız boyunca setebilişimiz gerek. Her bir vaxt tamak ve koruma asan kolgu kemmigen. Açlıkını ticep, ısırapçılıkı karıştırıp, ticeşlik buluş adetini yetildirip, tamakını aşırıp koymaslık hareketini özümüzden başlayalı. İxtisatçıl, ticeşlik buluştak küçük hareketlerden başlap kol silip, açlıkını kadirleşini hakiki işe aşırayalı.

Avtomobilga çıkıpla 174 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş, yol uçuru veriş adetinizde aylansın. 174 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş cereyanda gözünüzde nurgun akt özgürlüklerinin varlık kegellikini eskılısız. 174 Katnaş Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık avazlardan huzurlu. Mol mezmunlardan haberdar bulun.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yüksek var. Katnaş liniyesi programımızı katnaş sahçılarımız bilen sizden arlıkınızı yakınlaştırırız.
2: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya Stansısı Katnaş Sənət Radyosu'nun Katnaş Liniyası programısı.
1: Katnaş Liniyası.
3: Bu programını Şinhua Cənubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluğu, İğiz Boşluğun əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluğu emek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Cənubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
4: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, şençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karıştın direk bir yerde. 107.4 Katnaş Liniyesi.

Özünüz ve başkalarının bir xatarlık için avtomobilini astara kaydan, belgelik aralık saklan, süratini aşırı etmeyi bir xatar avtomobil haydab, tenic aman öyünüz kayıtışınız ümit kılmız. Hürmetlik radio anlıqçılar, katnaş liniyası programımızı yaxtırıp anlaşılanı karşalımız, mən programı riyasetçisi Hidayet Kız Şemşidin. Katnaş liniyası programısı Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın yan taratqo əpsi Sılu Şitin'da maskadamda oltuldu. Programımızı Sılu Şitin əpsi tümü anlaşılanı karşalımız.

0: Programımız başlanış bilen tanlar. Rostov'da isimlik dostumuz. Şenhua Cenobi yolu tarafla tosulup getdi. Otomobil bek köp de puçur kaldırıbdı. Buldu rahmet. Onun başka öz halınki avazlı kuçur yetip geldi anlaylı. Öz hal kaysi yol beleklerden yol kuçur bədikin?
1: Hidayet, bu kadar avalınız yaşımı yaşlandı. Zepatik otmuş ya, tüterke otlarımı kaysi. Yol sivri demez Şenhua Cenobi ile. Şimdi oturkandım. Ama şu tümarız karamanga yüz altımızda intayın köyüp beynimiz başımları gittim okumayımda mıdırılma tutuk ama yakak mesaj tükemiz olmadım ağabey.
0: Buldu. Yine dostlar, bir hatar yol yürgen asasta özünle kitap atkan yol bileklerden yol uçuruyum, ay gaz uçuruyum. Ben sana buludu, onunla başka, şu katnaşka dair soraydıgan sual.

0: Dostlarımız da yana Abdurrahman som kichik Abdurrahman akımız. Yaxşımı, mən bu dükkanda anlavatı mən deydu. Buldu rahmet Alican. Mən xalq yolda kitabatı mən yolunun əhvalı mana deyip bir parça suratını əvətib qoyubdu. Yana oyqu deyən dostumuz. Mən bir ciddi yardım kerek bop qaldı. Maşini almaştırgandım. Konu maşinamni setib tay degen, faqat maşini bazarga çıqışqa vaqtım yetmedi. Hem ayol kişi bolgan ekan, bazarga açqış qolaysız bop qaldı ekan. Uyum Sanfangoda, mush yerge çıqıp setib ala aladiganlar bolsa, azalı 7000ga muqin. Beribdim 2012 yılının Dajong Polu, Kulhut, Akranlik, özen bir kolluk 5 yıl heydigen. Şınyan boşan kiler yili 6. aygaca ihtiyaclıqla bulsa mämile alaqlasanla buldu da telefon numarını evet koyubdu. Eğer de mämile bir körpaksan bulat deydigan dostlarımız bulsanla, bizge uçur kaldıysanla mämile alaqlas numarını evet bermene. Әмі достарымыздың бадам такси. Екен көні жоғдың олдыдың көні шәр тарап қарап маңышта автомобилла сәл көп дейді. Болды. Рәхмәт мүші екенікі достарымыз мүші ұшырдың үнімлік пайдылынып қаға ісілі. Оның башқа өз халының ке авазлық ұшыр етіп келді аңлайлы. Өз хал.
1: Идәтсіз ұлыңа, ұлыңа сен шәрәлік қатмас тастығы шоған тіртіп ұлыңа, әйелпін тастығы ұлыңа тейсінді. Anlayın mı? Ben de susak olmaydı var. Karakmanın şu var. Hadi güzel fakirsin abi. Köyelik nasıl çatak var. İşte bu şaşırlık pek bulat hiç yok şeyde.
0: Buldu biz çoğu hazır muşu sözünüz ne bolsa imkan bolsa biz hazır hatçalap yazana yazık çıkalıp evetten biz hazır yolu bitteyli ya. Hazır telefon ulap olamayı mecbur. Onda xosa dostlar yan davamlı qızğılıq bilan proqramımız qatnaşqa isla. Bexatar yol yurgan asasda proqramımız qatnaşib yolufçor bəsanla buludu. Qatnaşqa dair soraydığan sualanla bolsa sorsanla buludu.

Mansa Gülen. Sizden bir mesele soraydıgen edin. Benim bir balam Ürümçede işleydi. O balam Qashqada pravga tizimildip, 3-cü turga kelgende ötelmey, andan keyin mektep ketip, xizmet münasebeti bilen, xizmeti Ürümçede bolup qaldı. 3-cü turni Ürümçege yetkey degen edi. Yetkisi neç bolla, atrapida yetkesh ketidi. Şunun bir mesele aytpagan bolsaňyz dep size. Bunuňga yetkesh resmiýeti olamdy, olmamdy, bunu eniq ukmaýdy ekenmen. Lekin uni yetkigil boludy. Ürümçege Ürümçede xizmet qylýan eken, aşu Qashqada tizimlatgan orundan müşäň Yutkepla bəsəm, mişədiki məktəblərdə tizimli plan, anadikin mişədə imtahanla qatnışıb imtahanı berəsi buldu ucumu. Abudu akımız yolu fıçırı, yen ən yolları yaravankən deydu. Buldu, rəhmət fıçırınızğa.

Prava almashtirish vaqti o'tib ketib yo'lga chiqsa, pravis tutib qilinamdi. Motorli qatnash vositasini haydash pravisining vaqti o'tib ketgandan keyin avtomobil haydasa, pravisiz avtomobil haydash hisoblanadi. Pravisining vaqti o'tib ketib, motorli qatnash vositasini haydaganlarga 200 yuandan yuqori, 2000 yuandan tuman jarimani qo'yiladi. Qo'shimcha 15 kundan tuman to'xtatib qo'yish jazosi beriladi. Adam ölüş, yarılınış qatarlıq iğir qatnaş hadisi sadır qılğanlarının cinayi cavabkarlığı qanun boyunca sürüştürüldü. Belgilimiga asasen motorli qatnaş vasitasını haydiguchi motorli qatnaş vasitasını haydash pravisining kuchga ega muddati toshishdan 90 kun burun motorli qatnaş vasitasını haydash pravisini tasdiqlab tarqatgan joy yoki tasdiqlab tarqatgan joydan boshqa joydagi motorli qatnaş vasitalarini boshqarish o'rniga berib pravo almashtirishni iltimos qilish kerak. Dostlarımızın Nijat Taksi, Xotanda yol uçuri, Qarbi Beijing yolu, Xalıq Meydanı'ndan Gülbaqı Meyanışta avtomobillacıq, Tosul Üşpa deydi. Buldu. Şu Xotanda'nki dostlarımız şu uçurdan önümlük paydalanıp qağa izle. Onun başqa Gül isimlik dostumuz, şu Sayfiyanı aldın Tavuzcan Qarapmanğa yönlüşte avtomobillar bek köpmemez, bek azma emez, normal kitabatımız deydi. Buldu, rəhmət. Yeni qaraydıqan bolsaq Ali isimlik dostumuz, şu Miran Şavçunun aldıdın Vanko'ninki aldığa Meyanışta avtomobillar azraq köprək deb uçur qaldırıbdı. Buldu. Rəhmət uçuranlarga.

Adil Soğut Sarayı'na aldık yolla ravan kendeydi o abudu akımızı. Miyede çekit isimlik dostumuz, şu Aksu'nun avarayı kırıp baksanız deydi. Aksu'nun ki tohtan. Aksu'nun avarayı kırsam ava tutukken temperatura 26'dan 34 Celsius gradus kıçken. 26'dan 34 Celsius gradus kıçken. Yanıla en jukurri avarayı temperatur en jukur joy olsun. Yani şu turpanken 31'dan 44 Celsius gradus kıçken. Anan deyken kumulken, çöçekken deyken deyken.

Dostlarımızdan Şimfu isimli dostumuz da özünün programını anlamat kalıqını bildirip uçurlarını kaldırıbdı. Buldu rahmet. Deyimiz mi nurgun dostlarımız var? Gerçi yol uçuru, imay gaz uçuru biremiz mi? Lekin özünki programı anlamat kalıqını bildirip durduğun, bildirgisi var dostlarımız intayın köp. Ən üçün dostlarımız bu sanlar, yani mən anlamadım mən programını deyiş arqılıq mı? Qatna sanlar buldu ucumu? Oblet Xoten Taksi, Xoten şəhərinin dabazanın aldıda maşinlar bir qədər köp deydi. Buldu, müşu Xotenlik dostlarımız müşu uçurdun önümlük paydalınıb qağaysılı.

Yana dostlarımızdan badam taksi ya. Radyon her vaqt özge emra qoyan kişinin teni soq boldu jumu. Da puchur yollab qoyibdi. Kulgan belgilar bilan, ha?

Yeni bir dostumuzun ismi yok ya bu dostumuzun ki. Korulun hava rayı karap əsans buldu deydi. Korulda hava bulutluq bulup kin içildi. Temperatura 27'den 37 Celsius gradus kışken cuma.

Abdu akamızın yol uçuruyor. Altınbulak'ın aldığı avtomobiller köprek deydi. Onun başkan Nur Biyem diyen dostumuz mer radyo. Her günü bir kabusamla radyo anlayman. Tamakat geç anlayman. Duka aç kaç anlayman. Bek yaktırıp anlayman bu radyo ne deydi. Buldu rahmet. Zhou Lian Zhi Chang Sheng Ho diyen dostumuzun motonun motoçı ya zhou kımı al. Bu motonikini muhmaydı ki mən, ləkən əmdi avtomobilnikini adətdəmiş yox, kımo arını berib olsun, ya ki kımo yini berib olğan dinkin, qağalırını əmdi yötkəb imtihanı bəs buldu dəb anlığama, motonikini muhmaydı ki məcumə, mən bir sorab baxaycımı? Ya ki, müşünü bildiğən dostlarımız bağımıdır, bildiğən dostlarımız bolsanın bir cavab berib tanılacaq.

Yana Obudu ismli dostumuz Gül çayı teravatqa dadam bilan anglavatman. Shunda yaxshi deydi. Bo'ldi, rahmat.

Ki em ismli dostumuz ham o'sha motoningki kamuar bilan kamu sen o'xshash bir kunda berdi imtihonimizni deydi. Unda bo'lsa do'stimiz kamuar bilan siz kamuarni kamuarni bergan kuningiz kamu sanim berdi ekansizmi o'xshash bir kunda berdi ekansiz kamu sani berib olgandan keyin kamu sizni badu aqchan buningki shu chog'da bir deyish baqamsizki

Dostlar, anlamadığın olan Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosu'nun Qatnaş Liniyası programısı. Programımızın İğiz Boşluğu Sağlamlıqı Köngül Bildiğanlarının yaxşı talış boğan Ürüm Çehri Şinhua Canıb Yoldaki Şahsat İğiz Boşluğu Ambulatoriyası alaydı talap kılgan. Alaqılış telefon numarı 0991322-9898. Şu münasetle yukur korunga rahmetimizi bildirimiz. Rahmet silege.

Gül isimlik dostum, sizlərinin idarını aldıdım, şu Tianshan Gongyan'ın olduğu minişte yollar ravanda pıçır kaldırıp da buldu, rahmet. Dostların programını anlavatam sizlər, anlavatkan dostlarımız boğan bosanla, biz anlavatımız digən uçurlarını bir kaldırıp koyan bosanla. Gerçi yol uçuruyu, mayı gaz uçuruyu birəmiz anlamu, bəyək ki qatnaşıq dair suallarınla bomusu mu, öz onların programını anlavatkallıqınlarını bildiriş arqılıq mu programımız qatnaşanla tamamen buldu.

Yine dostlarımızdan güllem şu Tianshan Gongyan'ın aldığın Minghua köçesi çıkarıp manga yönlüşte Abdümobil sel köprü de uçur kaldırıptı. Dostlarımızdan şimfu men ba anlavadı men deydu Gülbayken, Ali Bayken, Nur Bayken,

Nailler Yöjingeyden taşqı aylanmağa çıxışda maşinna la azraq köp, amma bek tosuluş yok. Biz anlavatımız ba deydi. Buldu, rahmet uçurunuzga.

Dostlarımızın uçurla yetikaya gidip oğarlıqda dostlar deyiqtanla davamlı qatnaş bilimlerge ait sual cevapladı bulsun. Pravi YouTube kese qanna qılış gerek. Motorlu qatnaş vasıtlarını haydash pravisini iltimas qılıp iliş ve işiltiş belgelemesinin 69-cı maddesinde motorlu qatnaş vasıtlarını haydash pravisi yutup kese motorlu qatnaş vasıtısı şoförü motorlu qatnaş vasıtısını haydash pravisini tasdiqlap tarqatqan jay yoki tasdiqlap tarqatqan jaydan başqa jaydaki motorlu qatnaş vasıtlarını başqurish ornığa toliqlap berishini iltimas qilish kerek deb belgelengen. Iltimas qılganda iltimas uchurni muayyenleştirish hamda motorlu qatnaş vasıtısı şoförünün salahiyet isbahatını tapşırış kerek. Belgelemeye uygun kelgenlerge motorlu qatnaş vasıtlarını başqurish orni bir gün içinde motorlu qatnaş vasıtısını haydash pravisini toliqlap berish kerek. Abudu degen dostumuz, Qashqadaryo bulutluq, solqin, lekin yomg'ir yog'oy demaydi, taqazza qilib odamni deydi. Keşboğuç yığıp kala. Abudu akımızda yol uçuri. 5. başlangıçta 3. körük karapmanga yönlüşte abdumobilla köpürek deydu. Buldu. Rahmet uçuri onlara.

0: Nurninki ovozli quchoq yetib keldi, anglaylik. Nur.
1: Ağabey, şimali yolları mı? Çanlay yolunu aldırdım. Meyran Karatlı'nın kayını sorsunsa çok iyi.
0: Buldu. Rahmet.

Dostlar, anlamadığınızlar, Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosunun Qatnaş Liniyası programımızı. Programımızın İğiz Boşluğu Sağlamlıqı Könül Bildiğilerinin Yaxşı Talışı Boğan Ürüm Çehri Şenhua Canubi Yoldaki Şahsat İğiz Boşluğu Ambulatoriyası alaydı talep kılgan. Alaqılış telefon numarı 0991-322-9898. Şu münasiyetle yukarı korunğa rahmetimiz bildirimiz rahmet silege. MDV işin süpümüzgü dostlarımızın kəgə uçur qarsam, Oblet Xoten taksiye, Xoten şəhərinin tinişlik yolu İravan deydu. Buldu rəhmət, onun başqa Lauta, Sayram Köldün Qulcu şəhərişçi Qarabmanğa yönlüşdü yolla İravan deydu. Buldu rəhmət, bu xəlçəm Longşıncı, Cayin Doktorxanısın aldı qoş yönlüş, şunda İravan kən deydu. Buldu rəhmət, uçur onlağa. Radio anlaş dostlar, MD Qatnaş Dilo misallarını sözləb birimiz. 7-ci ayının 8-ci günü səhərdə Liaoning ölkəsi Xinyang şəhri Xeping rayonu yaşlı qoçısda sün ikiz uzun yolluq kiçik tipdiki pikapını heydəb, o da 6 saatdən artıq yol yürüb aram almağan. Şəhər qol yolluq kəlgəndə çarçap haldın ketkin. Roy 3 gün bulub, optimobil tədrici halda normal yoldan onğı çətnəb, yol boyda normal toxtutup qoyulğan moyit tazlıqı məşğulat optimobilinin arqısıq soqulğan. Vaqada sun X-ning bo'yni qayrilib, peshoynisi qattiq soqilgan. Pikapning oldi qismi og'ir darajada egilib, shakli o'zgirib ketgan. Oldi shamol to'sish ayniki chiqilib ketgan. Moyit tozligi mashg'ulot avtomobilining quyruq qismidagi bovshengang tushib ketib, avtomobil ichimo ziyonga uchrab, sahardagi yo'l yuzi mashg'ulotiy ta'sirga uchirgan. Qatna saqchilari naq maydonda surishtirish, yo'l yurishni xotirlash asvobi va yo'l yurish izni bekitish orqali sun X-ning ziyoda charchab ketgan bo'lsa-mu, yanala davomli motorli qatnash vositasi deb bexatar yo'l yurishga kapolatlik qilmaganligini. Bu qitimqi hodisani keltirib chiqarishning asosiy sababi hodisada to'liq javobgarlikni ustiga oladi deb bekitgan. Bu dilo misalidagi sun X-ning qilmishi yo'l qatnash bexatarligi qonunidagi shoferlarning charchab motorli qatnash vositasi haydishiga yo'l qo'yilmaydi. Motorli qatnash vositasini uda haydigan vaqti 4 soatdan eshib ketsa, avtomobilni to'xtatib aram elish vaqti 20 minutdan kam bo'lmasligi kerak degan aloqador belgilamaga xilof bo'lib, tipik charchab avtomobil haydashdek qonun xilof qilmishga kirdi. Uzun yolga avtomobil haydash, kechida avtomobil haydash, yetarlik uxlay olmaslik qatorliklarning hammasi avtomobil haydagan shoferni charchitib, inkasi astilash, hukm qilish iqtidori tuvallash, mashg'ulotni astilashni keltirib chiqardi. Eg'ir bo'lganda hatto qisqa vaqt uxlab qolish, avtomobil yo'nilishi kontrolligini yo'qotish ahvollar ko'rildi. Charchab avtomobil haydash, ko'zni yumib avtomobil haydash bilan o'xshash bo'lib, shofer yo'l yuzining o'zgarishini vaqtida his qila olmay, tuyuqsiz yuz bergan xiyim xatardan o'zini qochira olmay, asalla so'ndishib soqulish, rishatkaga soqulish, udildan soqulish qatorliq og'ir hodisalarni keltirib chiqardi. Bu yerim kecha sahar vaqtida qatnash hodisalarini keltirib chiqargan asosiy sabablardan biri. Qonun xilofligi qilgan shofer o'zining davolanish xarajati va ikki tarafning avtomobillarini remont qilish haqqi, mashg'ulot ziyonini ustiga ilishi hamda munosib qatnash qonuniga xilof qilish jazosini qabul qilish kerak. Qatnash saqchilari shuni eskartadiki, uzun yo'lga avtomobil haydashdan burun cho'qim yetarlik uxlashga kapolatlik qilish, musofa va dam olish vaqtini muvofiq planlash, uda 4 soatdan ortiq avtomobil haydamaslik, g'arg'inlik his qilganda darhol mulozamat rayoni yoki bexatar rayon kirib avtomobilni to'xtatib aram olish kerak. Charchab avtomobil haydash, zo'm-zo yo'l yurish qatorliq xatarlik qilmishlarni qat'iy to'sib, ruhli holda yo'lga chiqib, oxirgi nuqtaga tinch amon yetib berish kerak.

Radio anlaşı dostlar, katnaş liniyası programımızı ahırlaştırmamız. Yaxtırıp anlayan programımızda kızgınlık plan katnaşkan her bir anlayıcılığa köpten köp rahmetimizden bildirimiz. Rahmet silege. Programı riyasetçisi Hidayet Kız Şemşidin. Növetçi muharrir Patigül Mehmet. Emdi diktanla 107.4 katnaş sanat radiosunun yollarınızda bizemre programımızda bulsun.

0: Hoş kadirdik anlıkçılar, ondak olsa coşkun müzik sadaları ilik de, en yakışı keyfiyat ilik de yollarınızda biz Amra programımızı başlayıp yaptık. En yeni yol uçurlarını bizden alın.
1: Katnaşka alakadar uçur meslehetlerden bel vaxtıda haberdar bulun.
0: Yol yürü sabırınızki şatlık dakikalarga mana bizden erişin.
1: Şunda katnaşka alakadar bilişiniz kıytıvatkan suallarınız bulsa biz arkalık cevap erişin.
0: Programımız arkalık sizler bulan sardış işlemlerini sizler için mulazımat kılıç demlerine tolu mükemmetlik ve ahmiyat kitap karab mana bugün bu mikrofonu aldık geldik. Varlık radyo alır ki sevimlik anlı uçularımızın kızgın karşılığımız benleri yasaç dostu olan Mevlut İbrahim.
1: Karşılığınız Mevlut İbrahim. Hayır, rahmet. Sevimlik radyo anlı uçu dostlar, yakışık keyfiyat iyilikide menzilinlere itibar etsinler. Programımızga kızgılık bilen katmaş kayıtlar. Riyazatçı dostumla Kunduz Aytürdü'dün
0: sizlere selam. Karşılığımız. Bir-birimizle karşı ağam bu yada işkimiz birleşip radyo alır ki bağırlık, kadirlik, anlıkçılarımızda mı kızgın karşı alımız kılın?
1: Elbette, karşı alımıza konmayız. Zümrük anlıkçılarımızın tek kaza bulan kaçan saat 19 bulan da saklap oldu deyip oylayımız. Ondan sonra anlıkçı dostlar, bana kayıtlı sapırınlığa emra bulumuz, tayarlığımız bitti. Sizler hem kayısı yolladı ki de batı silahı yol uçurulur olsa bir işinlerini kalayımız. İhtiyacık dostlarımız bayırlansın. Katnaş kayıt soruyduğun sol, meslehtanla bu sorusanla buldu. Bayan digendek sizler üçün meslehti bulumuz, meslehtaş bulumuz. Onun başka könüllük paranla bulsa, bizler ortaklaşsanla buldu. Muşu bir yarım saat vakit sizler üçün mülazimette bulumuz. Bir ehmiyetki iki kagay sizler vaktinle ne?
0: Şimdi doyunumuz arkalık programımızın Nakmeydan emeli ahvalını körüşünü kalaydıgan anı olsa sakin onda olsa doyunumuz mı kirep Nakmeydan emeli ahvalını körüp yüreklerini verip çıkıp sanılan ömet kılımız. Şimdi hazır kulaklıkta en mühim boğunu yolu çoruları anı olsa. Yakşı keyfiyat ilki de yol yürüş. Eğer biz arkalık mesela kinçilikle yolukkan anı olsalarımız olsa biz arkalık yardımcı erişini kalırsanla yanıla. Sizler için mülazım kımız tayyacı mı anlı uçurlar?
1: Çınak. Koşmağın dostlar koş bilinle. Veya koş boğan dostlar uçurlar bozsa yinlap yinlap əvəsanla buldu. Şincan 1074. Sizler için mülazım etdi.
0: Demizim hazırlığınızda tostlavatkan yol bilekleri baki ama Ali Abdama bulgu çıxıla anlaydığınımız bir izlet ötüt. Hongshan Juan Pandin Şidaçao. Hani kendi şigunya mınkodaydı. Hatna şadisi boğallığı sebebinin eğer tostluş ba digen uçurunu süratlik yollaptı cuma. Şimdi. Bu Hongshan Juan Pandin kilip Şidaçao karab manga yollaştı hatna şadisi boptu. Onu da ötük etkendik illa. Yollar avan ki hatna saksırımız mı nek meydanı bir taraf kılıyor tuttu dostlar. Paydınlık kılınla.
1: Ma yolda demek kısa vakit olsun tostluş görülü gidek. Bu yolun tanımayı mansanla boğduk anlamıcı dostlar. Yani la şu vaxtıda kilidigan, yoxlumamızın ütüdigan bir neç anlıqçılarımız ba. Güllən əvətdi biz ba, biz yoxlumanlardan ütü olaylı deydigan, ha?
0: Qarşalımız.
1: Aymanların qarşalıq, birdən-birdən uçurulan oqumuduq onda olsa.
0: Ay kutmuna programımızı bugün anlatıbdı da. Uzun bopta avazınızını anlamıqlı, amma minin sizgi bir gipim bat dedi. Desin, dana mı şu, nak meydanda desin.
1: Nak meydanda, ha. Nak meydanda el kutsuz aç gipiniz.
0: Elbette. Zühre adam kayak etti, ettiken uçuracağın ku, Ruşen gülünü üstten küçüp yıkıp getti de be. Anlar, gap tapma Allah balla, ey. Hem de uçuracağın da bilisler ku, bir kıl mehir muhabbetlik ki.
1: Çak çak kıldı da.
0: Mesela şu köz kıymayı özünün dağdan sığa, şunlar diyeyim gap. Lekin, mavul 7. ay 8.

0: Zincirler de özanla bilislemdi. Demelişler, yukarı pelli kötürüldü şimdi bu.
1: Şu.
0: Ha, yakışı demeli tuttu, yurtta gitti, atalarıyla birlikte edip düşünüş onların unut kılımız. Bosa
1: onun... Peki inçkiler düşünemiz ama şu vitamin sayıyat gibi tuttu da hep doylu sanlar buludu.
0: Onun bunun keyni gibi kireyip kırağınla. Bir kadın baka bir umda demeli
1: vatkallarla. Üstten üstümü gədəmini şürüydü hep de.
0: Demeli vatkallarının keyni gep tapmağın bosanlar. Suyumlu kadirlik anıqızla. Bu şu 10 gündeki, 15 gündeki ne? Barlık riyas açısından hamız kaydı geldi hocam. Çandıklar mı? Benim muşu diginin bu içi çöndürüp koyunlar başkalarla.
1: Çöndük.
0: Hiç kim üstten küçük etmedi, pensiyaya küçük etmedi, hiç kimde sanatörüye apırıp etmedik. Lekin köngül bölgen anıqızı sosyal köptün köp rahmet. Hı
1: üstten çıratken kızım. Hoş uçturladın. Çoğunda da mün şükür oturun devir püşkülüş gettim de. Yakşıptan, yakşıptan.
0: Şükür oturan. Bulbulhan,
1: ha. Bulbulhan.
0: Şimfo rahmet sizdinki yakşı teleklerinizi tapşırıp aldık rahmet.
1: Şu aş sizgi dediğim uyum gibi. Aşı maşinisini satmak için. Ettiğin kıl toğuluduk ay kutbomsa.
0: Konu maşinini satıp etmek için şimdi ama.
1: 7000 koyulsa dedik.
0: Ayol kişi bakan dike bazarga çıkış kolaysız buldu ki ilan kıpası alınan mellem sanfanguda. Müşek çıkıp satıp alınan basa azalı 7000. Mukum 7000 kıberi ötüme. 2012 yılı Dajong Polo deydi bana. Dajong Polo kolkot ak ranglik üzen bir kulluk beşiler digen. Şinyan bu şekilleriyle 6. akıcı. Eğer alıdık Allah basa ama o Dajong Polo digen maşinini. Biz koyma ala ya ki ben körüp bakaysa ala ama Aykut'un telefon numarını evet verelim.
1: Şimdi ben onun için kol kutken dostlar. İhtiyacınla bulsa ya kızıksanla biz kuşçuru yollanla sizlere evet birimiz numarını. Avazı kuşçurladım Allah koyumuz mu?
0: Onlaymaz.
1: Allah koyuydu ya mı şu sırdaşınken alınsak.
2: Yolu sırdaşını otlu kaptıdan lazım şu 14 türünün aldığı kıta ağacı terep. Şimdi doktor han terep karakman kayıyoruz. Hem de yolla maçla çıt.
1: Buldu, rahmet.
0: Buldu, tırışıvatımız. Kanda tırışıvat, kanda bağlı uçumuz.
1: Ben koyayım. 5
0: sekund koyayım.
3: Mağlusca, kaşından alır yollarda maşin bir azı.
0: Buldu, rahmet. Mana pingfen.
3: Kanda bana yaşlanmamış vaktanla hayırlı olsun.
0: Rahmet.
3: Resim ki size otur kanka aldı yolla. Maşin ekonomik
0: yedi. Mağlul, rahmet.
1: Rahmet, sıdık. Can kaç kaydın?
4: Trejet tutuyor, mevlüt yapın zehani kınalar kızın karşılığını zekat tabi yol hayrı olsan sayfa ayrı durun yola koşun yer mersinler bir kıber tutur. İkin fevkulat tutsa çok dikkat kız manga masa kınalar kınalar.
0: Makul makul. İsam kan mı bak hatırcan bulun. İsam kan bağ mı dike uçturulanı mı köp tapşır aldı kınza işin ama. Öy men bu bak. Yap bulsa disenle bulu dedi. Bağmıka.
1: Ürümlerin teyarlap koğaş otasanla buludu.
0: İsam kamdan kuluğu koşakıdan yapmış o. Ey ki yayı men geldim Mevlüt Mali'yim de fışır yıllardım.
3: Mevlüt Mali'm kumzaya da kandarak yaksına yaksıran size.
1: Yaksıdı.
3: Yaksıdı. Aldı koşunu sıralan. Bin tane de onun aldı mı koşunu sıralan gene.
0: Buldu
1: yıllarımız. Vey belal vakit mi bula?
0: Yıllarınız devamlı durdur abam basın rahmet.
1: Liyuşen Cenubi yolu, Hınan yoludun Suru yolu uç koştun yedem. Maşallah köplikin hem de bek alayı tosuluşu haberdar. Bu kılınla daydı bu kalçam kız rahmet.
0: Mevlut aka mı açam bile lazı zıvatka mini bek bozak kılvatı dep kına mini bozak kılmağam olsa. Özü radyo anlavatı da ismi Aynur dep. Açanızın ismi Aynur mu?
1: Aynur ki.
0: Hem de biz mamlık sınırsını bozak kılalarını bozak kılamayımız karan. Laz üzüm atkan kolunuzu lan. Bu şimdi hali közüki sürümü sürgendeki sürü kıysız. Anın açığı olan özle. Bozak kılıçtın tohtaydı.
1: Tohtaydı da.
0: Haa Aynur. Dikkat kılan sanınızdan hazır taza tutup atka baktı. Laz üzüm atkan kolu lalım işte hali közünüzü sürgep koydu. Bir kadın bir kadın. Bir kadın bir şeyde derdin tatsız. Cuma. Bu şimdi gidip koysak bula.
1: Buldu buldu yitirdi.
0: Yani ne mi diken mehir muhabbetlik acılat sanırla değil
1: mi? Köngülük ya. Aş uruşka gelirinle. Aş çokuşka gelirinle peyze. Aş köngülük.
0: Kim? Bari bir işkinle. İşki uyunun iyi kısıp geçse şu vakti de. Hey aş o. Beni bozakkan açam neymiş kılıp atkandı deysiz. Cuma. Bopta.
1: Nurunu muhtirin.
5: Ayrıca tete tete çile yasın çile yıl. Her biri cunya. Nerede okuş yolu ise maşin köfte tosa şu.
0: Makul rahmet.
1: Heee, onu dikin Abdurim efendim ne uçurayım?
0: Oy!
5: Soruyum, yakta bir çoğuk, riyasetçi olsa dostlar yaptığınızda.
1: Peki bu aram uçurum he.
0: Bu adam.
1: Ee.
0: Ben bu deryanı aslı kırıp uçurum ver atam da bu.
1: Yıkın ayağı güzelmiş, ovazlar şey okun.
0: Sen dikkat kılması olup kaldı ya.
1: Hı.
0: Aka aka diken ayağı çoğu. Ay aka soğan iki kanaksam kötürün de bu da kaman.
1: Haa, bana seviyemi kaptı, beni unutkamanlardı be seviyem. Mau aşkanın tonduğunuzun Mahmut Aka.
0: Bu kaysa aşkanın, mihmalarım aşkansı bu.
1: Бехтирайлық.
0: Ой, мехмалар машқансы кен мұзапар, тонымам. Тонымамдық, бірлі қарабылы болымызда.
1: Шырайлық, бағдақ тұса бұның іште.

0: İstimasyonun alkışı geriş bilibatkan Sertem Karoran Kaligöşü Ögürkanısı.
1: Onun başka bir şey, Abdumobil Kulubi faaliyetimizin dostlar kalaytları siyakıldığınımız yani meşu kulak, nam kulaktan kulakı yetken en mühimi bizde meşu pulde cep yerdiğen
0: doğru.
1: Mulligren Abdulları alaydı dostlarımızın tavsiyelerimiz bulsun. Eğer meşu Mulligren Abdulları olsun veya ki Abdumobil münasetlik, remote meseleleri veya başka meseleler nispeten soruyduğun sual meseleler bulsa telefon bizle depirli, vişin kitiş arkalık meselet asanlar buldu. 13 5 tane 9 75 75.

0: Nazareti bolayla. Ablıkım vicdan.
1: Kandara hazırlıkla konseyde yatsız olunma yoklar direme. Dungan Nazaret yıllar evan kene.
0: Bala rahmet.
2: Makul rahmet.
0: Bu bal yenim evet kendo.
2: Kim o?
0: İş ablıkım vicdan benim evet selam. Koy.
2: Bunu ce ablıkın vecan bizler ki evet man lan yoksa şu 13.120 cepti tali yak olmasa vulu mu çi cin vu ılıkı
0: cin bo fu vutay
2: cin bo fu ping tay eşege evet sanla buldu. Ey Mevlüt can hiç kim başını alaydı telefon kılmaydı ya ezan bası ammamdı nimet.
0: Sel basını öldü bakam siz ya yıkut.
2: Şimdi 7000 köy dedin ezan da ağısı bala soru mu diye. Ama zor olup seti vet kılınmaydı ki bu namda. Şu an bana doğru düşündük.
0: Sizce Aykut, ete minin Aptomobil'in programı katnışına məksuz Aptomobil bağlaydı. Hem Aptomobil alıdığan, satıdığan anlıqçılar çıkarak hem de bu aş programını anlayı demez mi? Aşının katnışına.
2: Aslı mənim bana bir yerde toxtap durup ki birdem de fikir yollabdı. Derhal eyip gettim. Raz hazır bekçeyim düştü ben bir tas kaldım bir için lagmenin işki zak kapını 100 köy giyildi 100 köy giyseniz meyle işki zak kapı kıyıp kas tekim çatak.
0: Vancı okurunun şağır vatam da ya sel gep dur kemeye atıdı kesin mi doktor hanımga?
2: Yoksa yok.
0: Onşaplık uymadıydı.
2: Yoksa yoksa sizden doktor hanımızın bağın adım sakçı mı ağırık çık gidiyor ki.
0: Başka adın sadıkça
3: efendim. Önce tutu kaçta ay durum ki kaçanda yanıymış bir şaşı da pasi toplayma hayalde. Birinci öy köşep, ikinci öy mutamaz kal dedim ay birinde meşin bir kadar bas. Aydınlık falan var.
0: Buldu, rahmet.
2: Tursuncu ustam 8.000-8.20 bahalıq ama 7.000 beyredim de. O Tursuncu ustam kömektir bahalaydı. Hani biz mi mesela kömektir bağlap besek bolu da yenecek ama işte işini köremez kıran. Anca mınca sokulgan urulgan yeri bağ mı? Çaklar ufpırgan ahval bağ mı?
0: 14 yılı boğan kemez mi?
2: Şu anda alımızdaki çiler bulsa hazırlıkçı bir telefon numarını yollap verense yollap vermez. Ayko ciddileşmeye saklap durgan aman bir telay ilgisi sizin telefonu sizin ki. Maşinanızı seti baladı.
0: Biz kolukot Aptomobil aydaşını yakışık gördüğün bir kısım aşı anlıkçılığa bak.
2: Bak kolukot emez de.
0: Kolukot kem.
2: Vay onda az eşkim anmaydamız.
0: Ya likin aşı kolukot Aptomobil aydaş huzurunu alaydıgan. Ama da Aptomobil kolukotunu yakışık görmeydik Allah mı buldu genç o?
2: Lekin ola yeni maşin. Aşı
0: da bir heride çıkıp kalış mümkün.
2: Lekin ola yeni maşin aydaydı. Ma.
0: Sürat isi yatkıp mı?
2: 14 yıl boğan maşinle de kolukotlar kanda hop getti aldıksa askerini gün bana ya. Otur kısası toktumay o. Tam yaksı bazağa çıkıp bakın ya ki Tursuncu ustamın dükkanı kadar apırıp bakın balam da. Yerken keyfi açıydın, keyfi açıydın, çadüy açalı, çadüy açalı diken ne de bu? Çadüy açalılarınız bilmesek bu badam taksiye. Çadüy açalı sektik bu mu say ya bu badam taksiye. Bu yerken de ki valla kan da paylanıp kula bu ufçurdu ya.
0: Şu,
2: kız nimda kıldı.
0: Rus kıptım nime, lağız sürke kıptım nime.
2: Açamdan gözüküyor, lağız sürke kıptım. Rus küçükken siz cuma var, biz çak çak kıptıysak, Rus lağız sürke kıptım olsa zaman
0: açamızam. Hem de korkup kaldım, kan akılım dedi.
2: Oy, bol de ya, özünüz bilen açamız hem de kündü bozak kıptım.
0: Hazır kayıt kılımız alıq, çıla.
2: Makul.
4: Tianshan rayonu Çoğbazar etrafıqı jaylaşqan doğumağındaki yeni öyla setilişki başladı. 88 kvadrat metrden 126 kvadrat metrgıcı öyla ba. Günlük soğuk kılınıdı. Soğuk kılındığın kölümü köp boğanda 40 kvadrat metr keledi. Yoldun üstünüzde başlangıç toluksız otur mektepa. Çoğbazar çikin doktor hanı bilen boğan aralıkı 10 minut. Kızık liniye telefonu 0991-613-9999. Yeni ünü aldın setiş icazat numarı 202-66-50-10-20-02-87.
5: Anlavatkınınla yollarınızda biz hemra programımızı.
6: Toruş yıltıvatkanı kayıt olsa işçiniz pişamdı.
7: 21 yuvenge etken çay seti verip içişki kosuğunuz ağırımdı.
6: Okuş bitiriş pesi de Pol Ticeş'ten Epçil Çarıs geldi. Şincan Tilgrafı'nın Ali Mektep imtihanına katlaşkanlar Universal Menfaat Yürüyüşlükü de Önsün Aylık Kartısı. Çay içimlik belirtidin halıganı talih alaysız. İşçimlikni halıgan içip torga ravan çıkalaysız. тездин

0: Şinjan telegrafının ticaret sağlığı berip bijirim.
1: Ürümçi daşının kuansı halkara Norki çayartısından 6. kartıdaki Norka kurum kiyim asraç merkezi ticaret başladı. Norka kurum kiyimlerini yüyüş, asraç, fasonunu özgertiş, rengan esliği keltiriş, turaklık temperatörü de saklaş, buyrutma boyunca tikiş katarlık mülazımetlerini kılıdı. Ticaret başlaş münasırtı bilen 8. ayda 499 üyelik yüyüş bahası 19 yen 9 moğa, 399 üyelik dezinfeksiye kılış bahası 9 yen 9 moğa çürüldü.
2: Norka kurum kiyim seti olmakçı asratmakçı bolsanız, kuansı halkara Norki çayartısı verin.
3: Yer belgesi orundan öy setiwleş jämiyatynyň şärti. Bir heri şäher nurgun pulga ýaraýdygan halkara çoň bazar ýenerigi Tianshan rastysyda 514 ýüri şäşämetlik turalgynyň paýaliýet orundan kölemi 2300 kwadrat metr kelýär. Turaklyk temperaturlyk suw üzüşgüde azady suw üzsiňiz. Bütün manzaralyk çynykyş öýde tärligideki çynyksyňyz. Siýapet salyda dost biraderleriňizni kutup alsaňyz bolar. Tianshandaky katta jämiýetiň häşämetlik turmuşydan bahraman bolasyz. 105 kwadrat metrden 158 kwadrat metrlik kiçi bolgan täwkulada 5-nji awlat öýle bar. 3 ýataklyk öýni 4 ýataklyk kılıp işitäleýsiz. Paýdalanyş nisbeti ýokary. Täfsilatyny 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şinjan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'tinin yeni öyünü aldın seçik icazet numarı 2026-650-102-3-0-16.

0: Oz qadirlik anı uçuladı, ixtanladı balı vatkını.
1: Kəşlik yollarınızda biz həmrə proqramımızı.
0: 107.4
1: Qatnaş Sənət Radiosu.
0: Ha, qadirlik anı uçuladı, qaysı yolları ki, yollarının ki, umum məhval haqqıda davam noxtırdı, yolluqçuları bəs anla buludu. Onun başqa soraydıqan suallarına basa, qaldırıb o insanla tamamen buludu. Hani yollardı ki, tipirib, qiyinçilik yolu qa vaqtlarına da yanıla birinci olub, bizni əski asanla buludu. Bizdən Vision salonumuz XG174 FM.
1: Onun başqa da oyun şipin xodumu dostların Ağmaydan bir vası taqçı bə, dostlarının kirib körüb. Fikir qatnaşdırışını qarşıyalımız.
0: Nemelən izib bu?
1: Məltaka dəbli dola vatıdı, şuna oxumudum qo.
0: Oo, dəb qoyay.
1: Məltaka tişliqma deydu.
0: Tişliq, tişliq.
1: Aka, Qashqanın avarayıq, bir qarapasınız jo deydu.
0: Maqul, Qashqanın avarayıq.
1: Kıfu den qoas qançı deydu, nənin kıfu den qoası?
0: Dana. Qashqanın avarayıq qarsaq, azraq yamğır yığıb kiyin tutuludu. Temperatura 24-28 Celsiya gradus qıca.
1: Uzun bop, akı sizin kömügüle.
0: Boldu, boldu, rahmat,
1: rahmat,
0: rahmat, rahmat. Kırpıgınız mı, mən uçup gitmişim.
1: Vay bildi o, Meltaka ya kendiki dostlu bildi o, ma uğrun ne deydi, çeydiği açal. Keyfat yudun çeydiği açal ki.
0: Yani ma doyundaki dostlar bizi karı mı deyip de kalmasın.
1: Karayımız deyip.
0: Söz kaldırsanla tamamen bolu da anı dostlarımız, cuma doyunumuzdaki, bizde körü vatkan anı dostlarımız.
1: Diğer diyen dostumuz deydi o, Meltaka uzun bu körüşme gibi 14 yılının yakı. Avazınızı anlap kivatı mən.
0: Rahmet, rahmet. Çoğup sizi 14 yılını mı anlatkan basanız? Biz de mi çoğup siz? Özünüz mü çoğup siz?
1: Bəsə, 14 yıl digən.
0: Abdelim Ablimit deydu, təyvəllü qoş yılmış yollar avan deydu. Rahmet, Abdelim Apendi.
1: Xotən şəhəri ikinci aylanma hazırçı avan deydu. Abdelat Xotən taksiyonu uçurayım.
0: Sənqə o, Vusovi uçurunuz bir vatıdığı, köməsk saldıq işini qınmayımız. Əlikin, mükafat sorusunuz köməsk salımız. Namı kulaktan kulak yetken pulağınızı ticaydıgan İsil Abdül Molligir'in Abdüllerden Qashqayağın birini bəyməm sədib. Tükü Qashqayağ jihbədük. Tükü bugün ılıq üyəgə büyək birimiz demidik de. Şunday mı?
1: Şunday.
0: Birimiz. Lekin bugün birimdik, bəyməmdik, əməliyək olan.
1: Şipadanlığa qarayımız. Bugün şipadanlıq kaptıbı kəsəyi mükapatıya aylansın. Qashqar şəhər mərhaba yolu, şəhər içi qarapmanğanda maşilla köyüb deydi. Hop, hop ismi dostumuz. Bu şinfu nelerden tapkan bu resimle ne?
0: Ba.
1: Demek bizden shopping kota oyunlarımızı dikkat kıptı ha? Bir çıraylı kırak tasınız çoğu.
0: Rahmet. Bu azırkı vaxtın bulan mı şimdilik çırayı?
1: Oğuz şu. Biz Kadriyanın apsi bekledi, bekledi. Qayıt qıtdan deyip kızıl bop qayvatıdı. Hem nimse hepliğini bilmiyorduk. Kadriye mama. Qayıt qıtdan ha boptu. İşte mamaydı.
0: Ballarınız bir köstüydü ha. Ballar bak yaman ma telefondan işleri var. Balam da.
1: Çüken bop kettim o ya. Şun qayıt qıtdan ha boptu. Oman da alı kolunuzu tek yüzüp koysanızı bildiğin şu anki.
0: Şu bir qıtım. Siz bir qanç qıtım besi tırağa okşayız. Boldu.

0: Kaç kaydı ki dostlar bakiye çaydüğü açal dep ataydı da boldu boldu.
1: Şendok.
0: Makul makul.
1: Kısım
0: Bunu onu
1: kuytum.
0: ki na çaydüğü açal bosa şu atrap ki dostlarımız hem. Çen sanlı bol de bunu onu mesele yok. Çıma?
1: Mavu işte bak yollarda maşalı selpel köpteydi.
0: Elbette.
1: Ayka yayının ağzı kuşur bakı.
0: Hoş olmayı.
2: Gel bunu kartak mavut malı. Mavu selfie'yi aldık kuzu trakta maşınlar çaldı bakkene.
1: Ma balığın nim ders verip məlim bakaldınız?
0: Mən ilk çişinin yıldızı degen bir dersim battı.
1: Çişinin yıldızı. Kaç tür gibi bilindi ki?
0: Bu çişinin yıldızı 7-8 tür gibi bilindi. Hazır söz yapkasam bunu ben 5 yıl gibi bilip ötken bu dersin için. Şu an da hazır buldu bu desem şu vakitlerde. Yaman testi doktor kıyam bu balını. Başkalar 5 yıl okusu bu balını 7 yıl yıldızcılık olalı. Yıldızcılık olalı şu kullanılan.
1: Yıldızcılık.
0: Çınan yıldızı diye dersim yaşa anlamam bala.
1: Yaşa anlamam mı? Tabii yaşa anlam müşallet eden ha.
0: Şu anlık malliyim diye işten sebep ne medik artık yıldızın tatka otur kanda çıkarır. Çınan yıldızı. Aa dayı doğru şunu koşacak. Dolu tatte bunu çıtırım çu.
1: Siz aş ayka yani malımınızdan uzun koşacak koyu tutsuz değil mi?
0: Alıp ki ameliyat derste mi şu ayka yani çınan tat uyutettim karam. Çınan tatka otur narkoz vurmaya tatettim. Da tatkaktım mali deyip gitti demez mi? Hazır şunu özgertme şu işler ise kek kaldı. Kadirlik anlı uçula hazır 19'dan 32 metre tuttu. Yani Şiho Denç'ü işçimliğine bir gebeni kıpırayım mı?
1: Şuna kılana.
0: Hem de Şiho Denç'ü işçimliğine biz tavsiye yakınlığından yakı dostlarımızla ait yakıştırıp ya, işip gelip atıp.
1: Sürüştürüp izdep deyip içip atıp.
0: Hem de anlı uçularımız hem işte hem Maşincan dereceden taşkırı futbol bardaş müsabakasını kollu diyem de yakında mukabatlara mukabatka erişkenlerin namı isimli ki ilan kılındı. Yani bugünün başında bir neyimi deyemez diken de uzun yolluk kaptan mobilayı diken de. Erip çarçıgan da keçeçi uklamayı ismini koşup işliken de beden mağdur sızlanıgan da şihu demçi işçimliğini işçim. Yine bir yöngü almıştırıp setiyoluş mukabatka erişin ispiti 70%. Demek alıkı bir yöngü almıştırıp seyitiviliş nispeti yani devamlıktırdım ama mukapatı bağ demek ki. Ende neyimi ham materyal kılıngan, size toşkan zadik ham material kılıngan. Şeker miktarı demek en sarap katmanla şeker miktarı bekliyorum. Bedenge kuvvet oluklaydı. Her kaysı dükkanlardan seyitiv alalıyızla. Bu olsa uçurga vakti da bir şekilde oşuk ip koyunla balla. Bir yutum denci, denci işçimliği seferinizde devamlı küş koşudu. Bunu mu dep geldik uzun yıllık seferi çıkan vakti da, eğirip çarçıganda, mağdur sızlanganda. Bırak işçi vasalına ruhluk alet gelisler. Hani kendi uykunlarını kaçırdı, keşti şey olmazsa onlarını Allah'ı tavsiye kılamaz.
1: Elkıcı hiç uyumakla uykunlarını kaçırmışsın deyduk. Hem bunca badiyen ben deyimiz. Madaka, meyrimi ye deyimiz. Hani kime mayı kaçırdıgan uğrundaki yelede. Çıkarak uçurat kılıp oldu dike. İzlep tepip her bir uçuratkanda. Artıkarak yuvasanla, her bir sınıf olmaksanla. İkinci potluk sınıf fakat bir yenge alalı isleci mi?
0: Borulaş çırgını yandırmadan maşinlerini, aptomobillerini, resim tatı olsak ne yollayız mı? Caza bağ buna olmam diye. Siz yollap yollap vülgür bulanmazsınız mı ki en cazı soru? Vulumu çi, cin bağ, fu, ping tay dediğim bir yaba. Şeye yollasanız bollacım ha.
1: Dostlarının uçurlarını yet gözümüz devamlı. Ha? Mehmet Ali siz ha manu.
0: Taza yaptım ne bu? Din çeşitim ne gene?
1: Oy bir paç evvelsiniz bultinim de cık.
0: Buldu buldu. Dükkandan takıp benim silahda ha.
1: Şeyde. Buldur takıp da yuup bir yoruktur yani uzakarak koşmay.
0: Ah halinde iyi kalk çünkü keşif kötü de yerini çıkıp oğuca.
1: Altay görük deydim ama o şu yüzden taraflarda tosuluş bakıya dostlar. Paydalansanla bulundu.
0: Özümlükle bak sizin ki aldı ya Kızılçarak ne hesap kalmadan Ravanka diye avuçlarını tapışırıp aldık. Rahmet.
1: Mevlütka ağaca mıydı pek vuşu etti.
0: Vursun. Ağaçı diye ağacında vurdu.
1: İsmini tuvalet bir terbiye koyun ha deydim.
0: Ya kaya o ağaçınızı terbiye kımayma. Siz bozak kılsız ki neyim de lazı demeyi bir kadın mı ki bizi uçur yollaysayız. O lazı demem siz o ağaçınız işini tüketeme hakkın siz bir yerde ekilsiniz vurdu ağaçında. Biz ağaçınızı terbiye kılmayız, sizi terbiye kılmayız. Bek ekken siz be.
1: Ağaçınızda nereye oynanırsınız hem de?
0: Da kımman ağaçınız ne mi dese şunu makul de. İşini tezerek tüket onunla acaba. Denç eşimliğinden siz teşvik kandım bir bre yüz tal işçi buldum dedi. Kandarak ki önü mü ya? Sen ki ağabey sovey.
1: Kayız aldığın günü bir anı uçumuz bre yaşık eli yaptı. Her birini ise yeni birisi çıkıdıkken de her birisi nasıl birden çıkıp o şu bir yaşıktan işçi de 20'den köpürek yeni kayıt edin mukapa çıkıp gittim.
0: Yakışı yaptım ona. Мәйәт бір аңғылғычымыз сұрғантыңыз мұн.

0: أبا رسمنا يلا بقى دخ كرب زد بصراحة بشي بقى جماعة ما
1: ما فيري ما اسم لك دوستمز او يلا نغو تغرد شنجل بدو دعم ده اصلا من غدو عم ده ولا جام ده يلا كشم اسم عبد ما بنا شنتلك عيدا يدو لكن مش بياد لا يولد كمش ارلا قندق صح بلا
0: وي اما ارلا اما اسم برشك تال شتوت تال ارلا ده شو
1: مش ارلا يول باسا تلفون قراب Mangan, yol mıngış hoş akmağandak mıngışları bulanın bir ev. Bir nesilen digim kekti de şıkılıp.
0: Baldem bu, ama erla
1: amaz. Hey, senin akşu kağının depti sen.
0: Ama erla amaz. Aşı erla bir dikkat
1: kalmasın. Bir er, aşı bir net sik bana tasar kıvat etti.
0: Piyadla yolunu ötken de amımız bir alaydı. Süretimiz bir tezilteyle boludu. Hazır şoförlerinin ağızını alsak piyadlarının kalkışı atkan. Piyadlarının ağızını alsak şoförlerinin kalkışı atkan. Ağırınış ve kalkışaçlarını kendimizde taşlayıp. Azıraq təmkin və səvirçən bulub yolumuzni bexətər davamlaşdırayıq. Bulam da.
1: Sizin bir gəpiniz bax, qusur izdigəcə huzur izdənlər.
0: Toğra.
1: Hə, yaxşı tərəfini görünlər. Hə, bu
0: idi vaxtı. Bir qança ərlə tutub aldığan bolsam məşqib.
1: Çiçin üzün də. Hə? Nədir? Çiçin üzün də etdiniz
0: də? Ya, ya, ya. Onu jondğan bilən bər bir özəmgə orun tuva qılımız
1: var. Oxşar yıqıllaşdırıb aldınız
0: da. Ya, ya, baldı. Mən tatıb edib.
1: Bubdu. Ma Çimarşan tonulda maşınla bək köp deydi. Əhməd canın uşuri. Allah üzü atqan buradar. Yelim təliyinli bakə. A ağacımız laz üzgən qolunu közün lağımda tıq qoymabdı. Xoş bub çim oturunlar deyib.
0: Bu ağac sığınlaçı proqramımızda anlayıb qılıb atqan eş. Doğru çınanla ondaq mı əməz?
1: Uyan qıvadı de.
0: Ma kəşkirgi çoğarılıqda köpürək iş qılanıcı ma balla əkilmək. Ha, uyğu basanla atananla sürüp çıx getirin. Nemiş qılın laz üzməydi.
1: Hey, danlıqdın, yeni qığını qıldı. Bildinlər məşqinlər, deydi.
0: Bildik, biz əməz anlıqçıdan bilib oldun hazır.
1: Tosulubdu, hə, danlıqdın, maşallah, cıxkən. Abdurim əpəndim.
2: Kıbıtırt, Hocuca yolu xəyəl, Əhmətkən, Şimal yolu, Danışın yolu yığızdım, Fakir Kızıl Sıraq gəldim, Fakir Kızıl Sıraq gəldim, maşını sən köpürək ama tutmuşum.
0: Ucum, o işçimliklə rəsimini yolu qoçub gəttim o mənəm de.
1: Bək soraydı.
0: Dengçi, energiya işçimliklə, əvət ettim,
1: sorğandı ki. Şiho digən xətləri qarab, cümə, aşıda qeynəla. Vusu, işkili xət yazıqlıq ki. Altay yoludan kilib, qarmay qarbi qoçsuq çüşüdüğən yerdə tutuluş bək eğir, mən kündə işçimə işkini. Deydi. Dur taksi rozu canı.
0: Oldu. Piyadılar ötü basında maşını toxtasam, siz ötü bilen de pişarat kılıp turup, ötkülü unumay. Ben şunda maşını kozga boğuca maşının kendileri yükürüp ötü. Şuna bula 3 numara 100 köylü koptum. Bu da el o işaret kıldıkken tızılınıp tazım kısım mağmay turvalı ben. Piyadılar ötü boğandı mağmen de. Acı da kılaylı bir azıcı. Bek mi cık vakit ketmeyi demez mi? Ya komisi maşını toktuk koyup çöp koltuğunu yöyleb ötküzü koyup anneki mamusanız mı? Şimdi işte şu numara, onun üstüne numaram yukarı çöp şu numara olan dekin. Hey, nasihat kımağın altanmadık bazı dakika. Kanda kısa kol dekin.
1: Onu şilip gitti. Yakşı bir kişi, burun kıdım mı? Hıli yakşı bir kişi.
0: Bir gol oldu baba.
2: Abi ötken halimi peşine takaydı. Şimdi de gözüne getirdiler.
0: Doldu bileme.
2: Halimi çıktı, sayılı mı? Beş saat görüntü denk adam. Nankulu, Lidacı, Küşehir'de, Saltosik'a.
0: Nakal. Niye miçin bir gol oldu baba dedi ki, dizem bu bir gol olsa derken. Bir gol onu dadısını satırken de onu astık.
1: Nutsun sattım ha demek ki.
0: Ayırdırım dünyalık çıkıp miçin geldim Şanşahı körü Kızılçırak'ta maşallah. Bize ki başka bir lakla koşuluyor. Ne dravan diye uçurum tapşırıp aldık. Rahmet.
1: Erken efendim.
2: Ya namuska kadar var. Yaksı mı bu? Diğerse içimlikini böyle hiç
0: de ondan çıktı diye. O ihzı o
1: dükkanlarla ilvar mı
0: da ne? Dükkanlarla ilvar oldu. İlvar oldu. İlvar şu amal bas iş çıpagan diye hani kendi verip almıştı sonunda. Babamız bütün ihzı yok diye şey çıkmak ne kadar yapıyordu sonunda
1: tarık ya. Hem misin şu yerde iyi çıpagan amlaştırıp bırak kaytemez sonunda bunu tarık kuş doğru kildem de.
0: Şu bertel ilip iş çıp da kara pek ne kadar ihzı basa saklap koyup ki ki kitim baga oktur anı berkoğa almıştırıp iş vasana balada vallahi.
1: Muşu işte mi biz de perimiz mi?
0: Ondan sonra özümüz tayarlıgan uçurulanım yetkizgeç mağaylı. Kadirlik anlı uçulama uçur alayı dikkat kılanlar. Bulup mu mağabı başka ülke şehirlerine bardağın dostlarımız. Merkezi Meteorologiya Stansı'ndan avar aydın aldım malumatı kasasandığında 8. yanın 9. gündün 13. günü geçe. İşki Mongol Abdünüm rayını Uttır kısmının Kıypaş canavı dik rayla. Хуанхэ дарьясан жан.

0: Arada azazırıq bir elan anlap qaytaylım o.
1: Şınaqlayla.
2: Yer belgisi orından öy setibiliş, cəmətnin şərfi. Bir xeyri şer, nurgun pulğu yaraydıqan, xalqıra çoğbazar yenirgi, Tianshan rəstisi də 514 yürüş yaşamətlik turalğının paliyyat oranının külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturlıq su üzüşkülü də azadı su üzsünüz. Bütün mənzirlik çınıqış üyde, tərligi də çınıqsınız. Siyafet salı da dost bıraydarlarınızı kütü alsınız boludur. Tianshan'daki katlı cəmətnin yaşamətlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təvkulada 5-ci əvlad öylə bar. 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq qılıp işiltəleysiz. Paydınış nisbiti yuxarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkanın yeni öyünü aldım seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir xeyriş yarımı köpülgü yaraydıgan ürünçe Longchen kutsirke Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyyeti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnək ilindan. Tianshan birinci numarlıq turalğısirke otdırhal egiz qabət binalarda əmmi ayılının güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələysiz. Əmmi adam intildiğan esil oldraq rayondan öy setiviliş köğününüzdü kerek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Göğal Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125.
3: Ürümçi Daşı'nın kuası Halkara Norki Çerçisi'nin 6. kartıdaki Norka Kurum Kiyim Asraç Merkezi ticaret başladı. Norka Kurum Kiyimlerini yuyuş, asraç, fasonunu özgertiş, rengan əsligi keltiriş, turaklık temperaturu da saklaş, buyrutma bu içi tikiş katarlıq mülazimetlerini kılıdı. Ticaret başlaş münasırtı bilen 8. ayda 499 üyelik yuyuş bahası 19 yen 9 moğa, 399 üyelik dezinfeksiye kılış bahası 9 yen 9 moğa çürüldü.
4: Norka Kurum Kiyim seti olmakçı asıratmakçı bolsanız, kuası Halkara Norki Çerçisi verin.
3: Ürümçi Daşı'nın kuası Halkara Norki Çerçisi'nin 6. kartıdaki Norka Kurum Kiyim Asraç Merkezi ticaret başladı. Norka Kurum Kiyimlerini yuyuş, asraç, fasonunu özgertiş, rengan əsligi keltiriş, turaklık temperaturu da saklaş, buyrutma bu içi tikiş katarlıq mülazimetlerini kılıdı. Ticaret başlaş münasırtı bilen 8. ayda 499 üyelik yuyuş bahası 19 yen 9 moğa, 399 üyelik dezinfeksiye kılış bahası 9 yen 9 moğa çürüldü.
4: Norka Kurum Kiyim seti olmakçı asıratmakçı bolsanız, kuası Halkara Norki Çerçisi verin.
0: Hoş qadirlik anıqçılar. Kayfiyatınla davamlıq yaxşı bolsun.
1: Yaxşı bol. Dəmini bika külüb olsa bayqıbanlar.
0: Jolurunlar avam bolsun. Çünki tosılıp qalğan öl biləklərdə tuğa vaxtın naydılıq külkülük işlərini.
1: Ay bu da tosılıp durunlar nemiş qılsın baldır öyəgi varsa bar tuğun taqqap tak tak tak tak tak tak sayılan toğrap başta maqlayın içiş toğru ke qaldı. Keçki basan tayya pişqan ba mamsla.
0: Kim pişirdi ne?
1: Kim baldır başı pişirdi?
0: Şo ayalar.
1: Am ayalacı qaraq baldır bərimiz qoyamdı.
0: Ya Allah sal aldıranlar tosılıp qılış qatdi bolmaydı qastanlık bolmusun.
1: Ayalacı qaraq tosılıp durunlar.
0: Ayaların onu yeğizlerinin kendi
1: kapı. Erle baldırak bir ağaç mı da?
0: O erle hili burun tosak yollağı kırıp oldu hazır. Ebab da talaşta çıkmayla. Ondan sonra anlık sanıp şırları karısak. Abdüriye.
5: Yatırıcılar ozide yolu kayırıyor. Lünçü yiyeyim. Mancın Fatih'in kısırtları aldım. Onaylı bir yolları kırıp mağdım yolları.
0: Makul Rahmat.
1: Şinşin isim.

0: Dostumuza Xotan loyqa yesidin deydi. Xotan
1: Loyqa.
0: şehriga ji bo'lgan aralıqda maşinalar ko'p, lekin to'silish yo'q. Xotan yomg'ir yog'amdi-ku, men bir qarab bilsanglar-chu deydi. Xotanda men chuqur yomg'ir yo'q. Qalab shunda qalab baqsaq yo'q ekan.
1: Yok.
0: Yo'q ekan.
1: Wang Loben, Wang
0: Yuloben.
1: Jü Loben, Jü Loben, Arhualo, Changtong da ikinci mal
0: Yusloben.
1: Sonunda peyze manzaralarını
0: Ketmaganda.
1: Görüp gitip atıp da
0: Naqş
1: bana
0: degenini kokuyup, yavımızmış radyo degenini kokuyup.
1: Şimfo rahmet sizge, mayalleştirilgen uçurlarınızı tapşırıp aldık. Midun nallı koşulmuşunda ravan kedeydi bu halçen matrap kim yaptı bana?
0: Avazı kuşurladın kuyay, ayka yayı.
2: Toğuzcan Kızılçırak, maşınla çıktı mı?
0: Toğuzcan Kızılçırak, maşın çıktı. Abdurim efendim.
1: Hazır alın.
0: Yen bir ansak bu mumda.
3: Yukarı verirte kuyucan, daha da o koşuyalı ise maşın kötü. Maza kısaklar.
0: Buldum.
1: Vrimçinin uçurları kayıp kaldı Abdurim'in anlığı versek Abdurim efendim. Yeli gelip çıkıyordu. Abdurim'den başka adım anlıyor mu? Abdurimçilik kılı vatamızla
0: işte. Şu 19'dan 45 minut ötkendin 48 ötküş Abdurimçilikli kıldıgan bu kaldı hazır.
1: Şu Çangçın Beyli o tosulup gitti dedi. Abdül vakti toskan almıştırsak bulutti. Biz teşvik anı kalattım da. Minin mi şüte ya ablike minin mi? Hazır toşap kalan teşvik kanda kısım.
0: Minin bu toşap ütap oldu. Çırakları digen yenip.
1: Bunda kıyınçılık sızdılı emez. Bizdim rauruz. Ay, nöldün tümen rauruz gradus bu ablikim efendim.
0: Mert İbrahim dilik devkan bilsin bu mıgamıl Abdül bilsin bu bak karamına.
1: Bizim bak karamın anda. biz mi şu mangmay toktu koyup tutuk maşillan. Anca mı bir yancımız ya bir yandan tompeyip kıyıp kası bir kuyağımız da.
0: Mişinda gap.
1: Jığlı tüytüme ama ama gap mı desiniz?
0: Mişinda gap abi ke mişinda gap.
1: Karanga teşvikatını besip kılattım da 10 yıl oldu ben teşvikatını besip kılattım.
0: Nur namaz çere.
3: Yukarı bir ötel, o zaman yollarımı koş şu an işte maşin azdırak köp geldi ki tosakış yok.
1: Makal.
0: Erzat Boloskam, kuasık birinlas külüp kettik bu emmeylen deydi. Kuasık bağış ya, dikki de Erzat Boloskı kırıp olu bilen tokurmayan, yak.
1: Makinenin ısığı da kuasını bir anlarsa telik kılıp atırdı. Bağımıkının lanı göre ertek vırr vırr boran çıkıyor.
0: Bu yıl barasız mı? Mevlüt.
1: Hemen bağımayım oldu.
0: Aldın kıyıl obdan telat
1: oldu. Oldu oldu. Maşın 5 yıl kıyıtı var. Ama kuasındaki Norkeyimlerine şimdi ezan dedi 399 yani 19
0: koy 9 mu? 103 deydi.
1: Eğer hem de kışının kıyımını yazdı kıl deyip eğer hanım kızına eğer şunda bir nesle bulsa kuasını verip asırtı vasalına bulu dike.
0: A erlerinin çapallarını mı ilip katlap apırı bir juğuz kuyunla ayala onda kımbanla berip onda.
1: Özanlı kıydıgandı ki özanlı kılasla cuma adap kıyayı. Kınzayının kıyının gipinin kıyını kırkıp kımbanlı mı kıyayı?
0: Yaka erlerinin erlerinin dedanlarının akanlarının ininlarının.
1: Ya onu buludu.
0: Çapallarını ilip mesen çoğun kilin çapallarını akıcan jillap jillap özününkini jüp bakırtıp kıydı ayala erlerinin kıyılan kar yok. Şu erlerinin apırınla dedim.
1: Mantıklı ayala erle. Ayağlarında bir gün apırıp kıp yaranla dedi.
0: Yok, onu da demedim. Erlerinin çapallarını ilip, yuğuzup, teyyek koysan, ertek gün soğuşken de, kızı keyif alıdı.
1: Malteke numaranızı evet yapın, lozun yollap var edip. Siz yollap eken bile, sizi mukapat verir, şok okunu beğenmeyken, dursa lozun aslime. Şunda ama.
0: Şemiz mi?
1: Evet, özem amalını kılayı bırakım, Allah'ını kılıp.
0: Midun alo koşuluyordu, şunu da arabandaydı bu halçem.
1: Sucu yolu ismi güzellik doktorhanesinden aldı taraftan maşilla köpken bana.
0: Onun için...
1: Malteke bu kitim molli girin aptaldırın faaliyet bağımı yok mu kaçan cibok olsun. Şu ciboka vakti de birinci öpü yitip gelen anlıkçımızın faaliyeti. Bir bakak koyup yerimiz bu mu sen de başka faaliyet hazırçı yok.
0: Şavşimer hazır koşuluyor da maşilla köpteydi ha? Mikray kızını karşılamız.
1: Guanghui lija çoğu yundu. Rahmet silahının epkegen hoşallıkınlığa. Nakşılarını kıytıp tekim yakışık kılavadısla deydim ona rahmet.
0: Abdümehmet deydi Süniye Emrah yolu Otrasya yönünüşte aş yolu karap manganda tosulup gidip de. Beijing Cenubi yolu Şimaldın Cenub karap manga yönünüş Suru yolu körük kile edigende acayip tosulup gitti. Deydi tur taksi yürüyet kuşaplı visamka ağamçınız verip durma deydi.
4: Ye ye ye. Oy minin dün bir neyse sormanla dedim bu. Ağamça üzemden. Halısam sumayıp koyayım de.
0: Aldık günü sorsa un ap koygan dediniz. Yani bir gün su ap koygan.
4: Su devatı mı o? Ağamca üzemden. Halısam öydeki neyi koyuşunu bilen mi gen hemen esini ip koysam buludu. Sonra benim de ağamca sormanla ağamca yok.
0: Үрет сізді ағамчыз беріңе. Сіз беріп тұрым.
1: Ой Аллах, неме ағамчы болды да? Мәлі тәке аптымы болай деп сүретіні 10%-тін юқыры 20%-тін төвен болды ма? 10%-тін юқыры 20%-тін төвен болса, әдетті юқыры сүрет ташылады, ешқанда жәрейманы қоймайды.
0: Чекіз көйді?
1: Сүрет өлчәш аппараты бұрын 10%-тін юқырылы болса, жәрейманы қойады. Азыр қандақ болды кен?
0: Азыр телефоным құшыр кеп қалдып. Аш, әзіз, құшырыңыз әбәтіңе? Мен деп тұ?
1: Әнен кәйінде 12 мың бұрын 23 әптеті алады көсіңіз болды. Қейлі өп кетті қазір 10%-тін ашыры. Бұрын 10%-тін ашырысылы үшіні бар. 20%-тін ашырысы бірақыл нөмір татылы.
0: 12 нөмір бірақ татылды.
1: Кейін әмді бұныңғы азырақ бір рыншен қуа қылып, 10%-ті үйкірі, 20%-тін төвен болса әдетті нөмір татылмайдыған қыған. Лекін ба аңылғы жымыздың әхвалын қырғанда 20%-тіме ешіп кеткен. Әхвал ба. Шу ұшырыны бір әвәттен көріп ақайлы. Әнін кейінден 12 мың бірі 23 әптеталы арқылық бір сүрістік бақсаңыз болды.
0: Сіз әні көйгеш тұрсыңыз. Сәнәм шеркетіден рахметулла. Немесе олай, мүшек өзіңіз бір язым үшір қалдыр бейді.
1: Мәне азыр 10%-ді үйкірі, 20%-ді етмі дейді. 30 күн үшінді бір тұрақ қалды. 12 мың бір үшкірімші әптеталы арқылық көріп екен азыр қандық ке. Әгер ашында бұлса, 3 номер, 3 номер құ дейме. 3 номер үшкіз әжәрі мәне.
0: Әбілікім бейден, өзің рәсімін әбәтіп, өзің өз ұзырындып, ақаман бір
1: тәрі. 10% ашырып мәке 6 номер ішкіз көйдейді. Ондақы мұажысылар ауырыс ашырып сілі. Ондасы ма ұқшашынмайды ұқшайды. Яқы азырым жәрімансы баке, жәрімансы баке, 100 көйден, 150 көйгі жәрімансы баке мұна. Тәті мәнім. Яқа, яқа. Болдық өміз, да, чөң саңыла болдық өкі пенсияге шықеттім деп, өз аңының көңіліңіңіңің ерім қаңыңды көресінде ма?
0: Пенсияге бұа бізге шықыдағанға тіқіп, 40-50 жыл бұа ені. Тәкіліп біләмі шілеп мәйді.
1: Ма, кеп, кім шын әлі
0: бұл. Әм, пұа болған көң атымызда қоқмай.
1: Сіләнің қызғарлық бараңларынан аңлап, 30 километр елінің қандақ мағының білмей келдім. Шен-шен рахметсізге әжімі.
0: Дунхуан сұшаңның алды машила, немо? Аңчыжы қамес елі раван еді Абудуның үшірі, е?
1: Сәнім шеркетедіке рахмет ұлу апендім.
5: Сәнім бүрі жетті жылық берем ау. Мұнағын, қасаға көрекен, қалақыра қалған, үшімашын жет,
1: бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ-бақ bizden özümüzden kulakçı.
0: Bizim bu.
1: Yeli mi? İşten bamba yaptık.
0: Resmi ama kulak mı kulak?
1: İşten bamba yaptık. Rahmet.
0: Ha, kan ayka yayı.
2: Ey, sen tohuma tohsan kızı bırak yaman maşınlar cık. Eda kılma.
1: O kanda kıradığınız tırsız da burada.
0: İsem kamdı soradı.
4: Ve, onda olsa obdan boptu, belen boptu, yakşı boptu be.
0: Otur durmamayı çetterek duruncu mu?
1: Mana mavu mektep maşinleri mesela şoförlük mektep maşinleri uttur tipki yük taşıdığan maşinlar katerlik buyumlarını taşıdığan maşinlardan sırt başka yaptım mı bunlar süratini 10%'ın yukarı aşırıp 20%'ı yetmese 150 kö cerimanı koyuptu bana. Numar tatılmaktı 150 kö cerimanı koyuptu. Akvalda karganda bayam kanunu koçumuz siz mi cerimanı töle bassanız bu akıdakçı mı?
0: Meypure'nin dadısı diyanlıkçımız. Bir parça resim evetip siz. Kaysi yolluk ne bilmedik lakin.
1: Bala.
0: Yolunun yerimi maşin toktu. Yolunun yerimi tosulup da. Mangadaki yol yok.
1: Şimdi daha görüktü maşin cek de bu şuraya alıptı. Mikro isim diyanlıkçımız.
0: Kuşa kalbiyat yolu şarıktan garipke maşinla bek köpteydi kuşa taksi.
1: Makol.
0: Onu da ki Mehmetcan ağabeyi okuyor bak ya. Ne koyayım dokuya?
1: Anlaca.
0: Ne çıktı Sultan?
1: Yaz külleri uçur bir ilgan kaderlik anlı kocalar. Kap olmayı bası tınışırak mıydı da? Kongti oranlarını içip, eynekini kötürüp uçurlarını bir boğandı iken onun kendi yolu vetken bu sana. Kançılık hoşup kitabı okuyduk sizlerden.
0: Ay bayık gipimden ayıgı battı değil mi? Üzvettiğe sizden azırak kıyık tıp koymuşsam. Ne yedir kan doğru patiyme?

0: danlıq döng tazı tosaldı mana deydi Nijat Efendi. Danlıq döngdü turıp atqanlar tarap tarapdan bir uçur berip atqan bolsaŋlar jemi yana kim kimlar tosılıp atsılar.
1: Wenshangda jedin ma bu şarqtan qaribke yaxşı ma şarq liniyasi gamanganda maşinalar bek köp xil tosalıq dedim arzi ya.
0: Bo'ldi mau mafronninki dadisi bayamqi uchurda jovjingdodiyninki qishidiki ko'chgan bu jovjingdodiy pomyanda joviya mamar neminiki marib idorasidagilarninki ishovchininki man bir tarafida mana shunda avtomobil to'xtatib olib oldi dedi bo'ldi bo'ldi buni biz deylayam de jiraqdi qorong'i deb mayoqqa o'tib olanmaylar. Demesim rasma eşkandaklık optimobil toktuş oranı sızılmıgan. Akhalası da optimobil toktu oldu. Bunu da bunu bir inkas kılaylı. Cuma anlık açınız. Rahmet.
1: İbrahim ne uçuruyum?
2: Mevlütçe Zizriyade yol sayıverenetim. Şu genelu. Daba zaman gayet müspek bu serketi hazırım. Yenini aldı diyen
0: yetiş. Zizriyade de koyan.
1: Zükrediniz hazır seyli sayıydı.
0: Etkende tat, tas doluk anlamadı ne bu anlayacağımız balda.
1: Altay yoldan kilip, Şihunlu uçuşuyla geldim. Lekin may yolda toslaş iğir dedi. Rozcan Tortak bir Rozcan.
0: Jığlıman ey ablikim, siz bir jığlıman.
2: Ya devamlı yol kabri ama Dungdallı taraf şu yolla inter ravanken. Ama olup ki an katma okumatça gündeydi ha. Dopta dopta.
1: Ya okuyamaydıgan bu kaldıkmış ablikimden khetini.
0: Bola amde, yelimi bahduk. Kimge bəduq? Ablikimge bəduq.
1: Aş vecan düşmüsünmüş bala dəb bəduq, bəduq.
0: Kim aldı? Ablikim aldı. Fatime uzun bəbdə avazınızı anlamaqla qədəb. Radio anlamasını anlayısız de, radio anlamaq qapsız.
1: Fatime özü yox.
0: Davamlıqdır da anlamaq.
1: Buldu, biz inkas qıb qoyaylı,
0: Yakan Sübi, sabah sol sarıyla aldığım maşini kepken mine dəb uçur yıllabda. Makul badam taksi.
1: Abdurrahim Efendi'nin bir sınav kuyup akı yeni şovkun mu ya?
3: 174 Ozide yolu kayırı ya. Limani yolu. Eğen yanlı yolu yolu yolu. Sen bak yolu yolu yollar var.
0: Fakat özgürtmenin adam adem Ali Mali emez Almali.
1: Almali.
0: Ali Mali ildeydi.
1: Niyaz Alican.
4: Barış yatırtı kaşlarını yolu sürü versin mi? Rımın doğumlu meşhur yapken şalık meydanı. Koş günüş meşhur
0: Ay kadirlik anlıkçılık Abdülmobil klubu bağlıydığımızda aslaya küçülük tavsiye kıldığımız namı kulaktan kulak etken pulunuzu ticadigan İsıl Abdülmulligir'in Abdülleri bir kıtım kıyıp yakın Abdülmobil'ınızı sözleydi. Telefon 13-5-9-75-75.
1: İsıl temini izdeş bağlıydığımızda aslaya tavsiye kıldığımız Ahmer Vahit mahsusatlarını işiltip Xeridalağı yıkışlık. Şundaq mezelik tamaklarını sunu vatkan hem mihmallarının köyünü ustu vatkan mihmallarım aşkansını tavsiye kıldık.
0: Onun da başka hakikatemdeki kalıgüsü ögür hansı nüyrumen işmekçi basanla sertem karoren kalıgüsü ögür hansı basanla balıdağ.

0: Hoş kaderdik anıqçılığın da olsa devam noktada programımız katına sana balıdı. Yoluk çörüleri beriğinle soruyduğun sorularınla biz kaldırıp koy sana balıdı. Yani fikir almıştırışını kalaydıgan ya bizle. Da temeler ana basa elbette yolu sana.
1: Şuna.
0: Her vakit silah için her kaysi noktada mulazimat kızka her vakit ayarımız.
1: Bizim işin hem doyun numaralarımız Şincan 1074. Koş bakalım dostlar, koş bilinle.
0: Yani ama doyunumuz ki dostlar demeden yollap getip atı silah. Evet, otkan güldestirin ağa köptün köp rahmet etimiz.
1: Pek yakşı görmesileni, depto. Yakşı muriye seçile cepa çektinle, depto. Mana...
0: Rahmet, rahmet. Devam noktada dostlarımızın ki nek meydan emili ahvalımızın doyunumuz arkalık görüp, yüreklerini verip, kullanıp kuvvetle koysanlar. Ümit kılımız hem şunda kıldığının lağı işinimiz.
1: Hoşçakalın. Uçurlardan yet güzelim hem.
0: Buldu.
1: Ahet Çamba.
2: Örümet kirasesi, örümet şoförlü yol kavri. Yeni maç altımla sosuna alıp çıkan bir gemi, yüzün görü çekildi, dağbazda tuttuk, neyiş, gölmüşte. Maşın mıhtarı pek gör.
1: Buldu.
0: Makul, nur.
3: Uşan, Allah hoş yönüştüm, maşın köp hızır asılsa çok yana.
1: Bincan Bingvan'ın aldığı maşınlar pek köp, Şihun Şilu tarafladığı maşın pek köp, deydi rahmet.
0: Ürümçüde basa devamlı programımızı fışırlığını verilen Abdükerim. Nait peyze seyli soyotla bilen oturup tocuma rahmet.
1: Onun için hani Abdüselam efendim.
4: Bu yende mi ki 30'dan karıp manka yığınca. Müsü Dungway Khan yana. Ben aşıyorum tanılıp mandan mı ikken.
1: Alo, Ahmet
0: Ravan kendime. Buldu. Yani Nijat Danlıktan tazı tosaldı da vatattınız. Ütap aldınız mı? Ütap almadınız mı? Bu küçük vakit oldum da benim bir programımı anlaydık ya. Hazır mı anlattım dedim. Hazır
1: ben çok... Kaç yaş dönemde bu Nijat küçük vakit da anlaydık yani tuğu programını.
0: Bu küçük valla anlaması bu anlaydık an programımız da yutun tövüştüre.
1: Şimdi ben o
0: yaşlı. Çok arayalların ki turmuş. Ziddiyetlerin el kılığa programı etti. Apanız, dadanızdan oturup oturup anlaydınız kendisini bizde.
1: Küçük vaktimde anlaydım, hazır mı anlaydım? Hazır.
0: 15 yaş vaktin şu küçüktesim hazır, 10 yıl anlığa mısın? 25 yaşlar karı dediğin gibi de.
1: Fatime.
5: Ayşe'den bu uyguç katı yoklanmaz hep kalmadın ha. Ya kesken uyumaydı da koydan ne olursan benim asıl kesken senin kesken uyumaydı.
0: Vay, gepenizi bırak o çıkılığa bir kuktu gidek. Çöndünüz mü kımıza?
1: Yok. Xat okuyalım siz, okuyamam siz deydi Fatime.
0: Okuduk mana çoğun bazardan cülağı manga yolunu işte tosluk etip de deydi şuna. Bak vuruş kaklı bu, kaç kaklı bu, bu hazır resmi vuruşu malı
1: da. Vuruşu malı da, biz demek göğüs keketken okuyaydı.
0: Şihun Şilo yolladı maşin çıktı ya. Ben Can Bingvan'ın aldı da tosluş batı ki bu. Hele bunu kuşturulayken bu. Kuşturulayın yanılab yanılab
1: yanılab yanılab yanılab yanılab yanılab yanılab yanılab
6: yanılab yanılab
0: Hotan şöyle yani.
6: Maviye sordu mektepten karlıkı çekilektir maşineyi mutlaka.
1: Buldum.
0: Ne mi manç kıyınıldığınız? Hotan şöyle yani deseniz tılığınız mı? Raman bulup gitmem ben
1: bana. Eşte künlü.
0: Kendiler ki iyi gibi tıllarınız ne? Andakkanı görüyor. Hotan şöyle yani deyip alsanız. Hadi yakışıkmam da abdürüm efendim.
1: Bilen buldu kız. Bana hocam ne yazdı? Anlık için of çürünü alayla.
7: Yakışıkmam Mehmet Yakan'da ahvalınız. Danlık dön.
0: Ha.
7: Bırdan masna.
0: Ha,
1: bu. Bu cam niye zemin alıyorsunuz?
0: Lakin.
1: Mülte kaldı.

0: Acayip bezma göçten maç üç etken göçten bak şeyde kıran. Ama etken çayına rasmi.
1: Yakıştık da. Hey etken çay gönlümdeki çay ilde koyun ha.
0: Rasmi.
1: Bu da bir yerim sizin toşkuş içip geldiniz. Bu oldu unçuluk hikayetme ha?
0: Unçuluk hikayetme geldi. Ütep gitti o kille. Ah seyirik mayına ızırak taşı itip ki kaymakla ısıtı ki. Bolu ama kesti kosak içi bat kalanı kosakını açırmaydı. Şıkıp şıkıp etken de sadece de abınızla otakın her bir dakika tolumu
1: ganimet.
0: Kımmetlik. Yani birisi tamaklarınla sınıştık olsun.
1: Okuyanla muhtarı.
2: Hürmet kıyafetle yaşlısınlar kullara.
0: Yakışa.
2: Ben hayatta kıskadığım ırkı namazıdım maşın arkayı. Şunu yoluna alan sıraklı kaybettim tekrar kaçkan.
1: Ney.
2: Kulaklıkı dağını yoktum.
1: Kanda bula bu iş.
0: Nindeydi?
1: Şu okumadım şu.
0: Kaçkan ırkı gibi olmak için siz yani bir yollar avancı mı eğer yukarı sıradık taş oldu mağamızsınız hazır. Yollar kıl katnatkı çakkıgan eşkanda ehvalı yok. Biz ama muşinlik çöndü. Eğer yok, maksatı bu da emesli deseniz kayıtı bir uçur yolu varken
1: basınız. Pek avaz tuttukça mı?
0: Biz kayıtı sizge cevap verelim. Fatih mi? Neymiş küldüğün de?
3: Oyna anlamak da sırtıma çıkan bir şey yakın edin. Mevlutça ayıklayın.
0: Çıkan mı damız?
3: Mevlutça azla kıytıkınca kıytıkın uyumaydı o dedim.
0: Kıytıkınız
1: uyumaydı. Yok mevlutça mı kızarak teyit tutup.
0: Yok biz özümüz bilimiz ilgi.
1: Ha.
0: Beni sel teyriktir.
1: Teyriktirmekçiydi şu. Sel teyriktirmesem diyen gibi o.
0: Ugyan.
1: Hazır anlıkan. Hazır
2: anlıkan.
0: He bayağı mı anlıkandık?
1: Bayağı mı anlıkandık ha? Hürmetlik akacan bu.
3: Aa yüzün görürsem dabaza kışlı ol etildi. Canhı görürsem alam, canhı görürsem canhı yüvenden aldık diken çıktı. Canhı yüvenden aldı da yani maşınlıklar bekir, söylet bezası da.
1: Oldu. He ama Şevket ağınız uçtur beymez kıkoyup siz bu.
0: Bir de hem de çoğun bazadı tutuk. Aşbazdan salmıgan kıymırdak ne oldu?
1: Aşbazdan salmıgan kıymırdak. Pek dinik etmenle.
0: Nırınlamak şöyle ya. Ney Huanka Ocağlı Ubağı şu taraf 200 metre kalan bölgede Abdülmabullah bek çıkken tosluk Türk etti. Tohtu Nasır'ını bak avuçları. Rahmet.
1: Okuyan ne uçurayım?
2: Doğru oldu okullarım. Doğru oldu şu. Kaşlar ölçülü boğan aldık. Yoluna ağzım sormak.
0: Ya mangayılırım.
1: Yakşı, yakşı. Şunda yakşı.
0: İşkan da kansırma katnaşkı çak koygan. İşkan da ekval yok. Tayarlıkını yakşı kılıp Abdülmabullah'ınızı bırak orı tekşürt etti. Çaklarını, çaklarını, besimlerini. Bu saç kaşkadı ki Molli Gırın Abdullar'da maksus yetişiyordu. Dostluk Abdülmobil klubu verip Abdülmobil Abdullar'ınızı bir kıl yenilip çaklarını bir kıl tekşürüp aynak suyunu kuyup şimdi ama tayarlıkını yakışık mansınızı bulacağını ki bir katarlık dikkat kılın. Süret aşırı etmen. Çücen sızoba ayalık ağırlıktı süret ölçeydi ayalı. Şu bu için minipli kasağız buludu kızgın karşılığınız.
1: Bu saşayet ki sertem kuru renk kırıp rujcam odanın bir şikini ilan seperdi yiyeydi kanka. Ana diken bu mikmalar maşkan sığı kırıp bir de tamaktın.
0: Kemal dana buldu o biçara tamak yapıp ayınıp jüremdi o.
1: Merdiyen hoşçakalın kuyaya. Ya
4: bu çatım Kulaklarım avazım çok avaz bir şey açıyor. Şu. Programlarda heyeli çok başka başka mevlütler mevlütler deyip değilsin mesela.
0: Şu.
4: Minam başlangıçımı tılıksız okulakta baktım ki ben mektep kitabını 10 yıl buldum işte. Şu. Sen bir yanda 20 yıl doğandı şu sokma pikisini.
0: İş kılıp hele adamlarını
1: çok. 11 yıl buldu.
0: Ne mi geç kılın iş kılma?
1: He? Namaz. Ya vezipik çıkalı.
0: Namaz kılmay.
1: Bizden başlığımız bu da vezipik çıkalı.
0: Şembe, yakşamı da çıkırmazsak mı 11 yıl değişip gitti. Fatime, çoğun bazadı. Bekak bir nes takattı mı? Nemici kademde? Sayarçılar bu, sayarçılar. Tazı kelip, abdomobullarını toktup. Hem de keştip, keştik menzirsi koyumuzda. Tazı kelip atın.
1: Tazı yakşı vakit hazır salkın mı şu sayarçının? Belen vakti mi bu?
0: Hep Fatime Khan, yamancık kepki sepki ettiniz mi bugün biz ne?
1: Kıran küçük olsunuz mu? Noçi, poçi, geplen kıltınız uçakta dedi.
0: Şu.
3: Yalnızca, bu bayada yakınma yolu
0: soru direk. Siz bersanız bulduk ya, uçur digen ne?

0: Evet.
1: Adıl da sen aldın maşallah köpte de. Abudu dün kuan sen taraf yollar avandaydı.
0: Ama uçurunla çıkmayı vatkan ağını kusturumuz kapıma kaydı bir beri vatkan basana uçur biraz köpürek buladı. Cuma.
1: Ahmet canım uçurayım.
2: Yaşımı riyasetçiler, Suudi Selah geçti. Şerefden garip ki, özüm güzeller de oturan karatmağında, köyüksün altın başında pek ki.
1: Manda olmam uçur diken ha, karan uçurunda pakı sırayla.
0: Onuncu balam, ha kızın gibi babacısını bana dedi ki, mevlut bu adam çakırsak doğru bakıdık. Yoksa, yoksa, sel baldırlık kalam ki. Ben bu adam çakırdığa vakti de, hem de çakırsakla buludu da silah uçur verim ha. Şunu saklanla, tek kazalıkla.
1: Mücazınız yok cümazının. Mevlüt İbrahim ha. Teyrek meysiz, kapı meysiz, cılı meysiz. Yok şey iş kılıp.
0: Özen bilim ha.
1: Şunu yaş doğan da siz bana.
0: Üyük kırıp teyrek gittim ha. Eee,
1: yine kazandım. Ekber de
3: Tarambağdan da bazı kadar manga yoldu maşallah bekledi.
1: Buldu rahmet. Ha, yani uçurlarını yeniledik ha. En yeniden başlayıp dostlar yet gözümüz. Sayılı Macanup Liniyesi Kazıben Lica Uçağı'dan başlayıp maşallah bek köyüp yürüyüşün de asla dedi. Abdülüm ablamet.
0: Rahmet. Ablikim kapıya biz mi yedik uçur yet gözümüzdük ya sizden kapıya aranızı ahırın uçuramdık.
1: Şimdi ama Gulca yetken çay, Muradık yetken çay, ya, yetken çay, ketken çay. Ablikim gibi verilmeyen Abdül deyip değil mi?
0: Ami diyor silahının idarının idarına mandem dedi. Gelişenizi kızın karşılarımız ami diyor. Cuma karşılarım ez.
1: Nuri ne uçuray?
2: Kızılı okayanı aldım koşuyor üstüme çıkıyor.
1: Buldu rahmet.
0: Merziye neymiş ki benim yeşim bile eğitsiz. Yeşim bile o meyli ne de boyan bile eğitsiz. Boyan bile eğitiş kallık bu diken bu sel. Çaşlan nepizliklerini. Tılık ağam bilen bara varıp kaldı merze. İtişmen hemen bilen cuma.
1: Bika sizin işiniz ne?
0: İtişip siz bayar mı faydalanmayız. Valla ama kaskaya da tokluk maşinleri mutkulduğun oranı bulduk Allah bir dakika ben basana. Balam maşinleri mutkuluk önergi vermek istedim dedi. Kaskaya da tokluk maşinleri mutkuluşu oranını bulduk Allah. Ya komismiş ne bir şakırt kabul kıldık Allah olsa ben bir kabul kılay deyip telefon numaralarını bir yolla basana. Ve bir anlıkçımızı yerden kalmasak bulam da.
1: İkinci aylama kığınan kalacağı az kağıyda maşin bek köp tosulup gitti de bizgi doğansızın bir resim tatıp ülgeydi.
0: Rast tosulup da. Benim kızımı başlangıç çağda okuyduğun çağda, benim kızım başlangıç okuyduğun çağda Mevlüt Can Akam'ınki avazı bek yakış çıkıdı kendi. Şuna ama rahmet rahmet rahmet. Hazır hizmet ki çıktı onunla oldu. Kızınızı mı çoğun kılıyor tuttum ne?
1: Cık mevür çevirli kök çıktı kı?
0: Şimdi ammay.
1: Nefis senin dadısı.
2: Ah. Madeniyet yolları var.
0: Ha. Kaçan beri aldınız o Kaşkaya'ya?
1: Ya burun tar. Senin odası şu Kaşkaya'dan beri.
0: Kaşkaya'dan ya. Ha, kaderlik anlı olsun. Onda kısa devam noktada programımızda katnışıp yolu şorulur ve sana buludu. Şincan'daki en isil temini izleş pahaliyetimizde sizlerge iki oranı tavsiye yapalımız. İki aşkana bir birisinin tamakları okşarlıkan. Birisi ak mervayet, un, yağ, gürüç açık suların işiltip istimasyonun karşılığı erişiği karşılığı erişip gülü atkan. Ma fliven içilgan, yeniden içilgan, muhitimi acayip azalda. Her kıl tamakları var, mulazimeti ala, tamaklar tetidikan. Hanım kızlar yığılıp oturup, tettal bizi nasıl buyurduk, mum parangı çıkıyordukan. Acayip isil aşkana mehmanlarım aşkanısı. Bir berip körpe kışanlarını, tamaklarını tetpe kışanlarını alay tavsiye kılımız.
1: Yeni bir tavsiye kıldığın uğrun kaysa digen de Sertem Kırören Kalıgüşü Ügür Hanızı. Hazır mağandan kutarıpke yeni bir dükkünü içildi dostlar. Tamak türleri köpeydi. Küçük balarımız, umaklarımızın yeşi gımaz kıldığın her kılmış toku kanıtı deyimiz. Yanıyo yaprakçılarını tatıp. Ana dike müşü cevmacı ben miyen digen de ke. Mağuz taksici dostumuz bekerek yaktırıp yeydi ke. İşte serkıl tamaklarını çıkadı. Sertem Kırören Kalıgüşü Ügür Hansı'daki tamaklarını ne muslak tavsiye kılımız?
0: Ma o davendi kısık 20 saat açıdı cuma. Alığa vaktir basalım.
1: Hem de dükkanın da mesela?
0: Ya. Keşti gelip. Nereyim ben içip bası bir de mügdülüp ettikten naçlıklarını yapıp kes sağlam.
1: Mügdülüp. Ya buldum. Karavat koymağın da.
0: Saat biz tanıtırağına yıkayım bir yerip ki. Nereyim ben de birini içip bir de mügdülüp la.
1: Tecrübeniz değil mi onda?
0: Ya yıkma köygen kalkın. Ha? Anda Abdülmobil Kulübü pahaliyetimizde sizlere küçülük tavsiye kılığımız. Bunun din kimi tavsiye kılığımız? Namı kulaktan kulak yetken.
1: Pulumuzun ticareti kan.
0: İsil Abdül.
1: Mülligrin Abdülleri.
0: Abdülmobil'ı kıymayı tırıp bu Abdül'ın Ayşe'nin esirliğini eskalamaysız. Telefon 13 5 tane 9 75 75.

0: darhol egiz qavatli binolarda hamma oilaning kunligi 270 graduslik oilani ko'rish doirasi bor. Derazangizni ochsangizlar, Tianshan bog' o'rmon manzarasini ko'ra olasiz. Hamma odam intildigan Esil Oltiroq rayonidan uy sotish ko'nglingizga kerak ishdir. Qiziq liniya telefon nomeri 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Xinjiang Yuehao uy-joy chekish shirkatining yangi uyni oldin sotish ijozat nomeri 2024-650-102-00-125
1: Onda olsa, onluq uçurlarımızın ki uçurlarını davam noktada deyip güzel.
2: Şuna kılaylı makyagen uçurlardın, paydalı bilanlar dostlar. Nur'un avazlı uçurlar.
3: Cenab-ı Azat Kılır, Cuma'nın avcı altında, Dabazan ağzında kumaşılaşına çökelim.
2: Oldu.
1: Hocam ne yaz, inim?
4: He, Nalık'a yakışmakanda halınız. Cehen yolları, davan karat, manga yılmışsa, normal.
2: Buldum.
4: Maşın yakımağın çöpemez.
1: Buldu Rahmet, hocam ne yaz?
2: Ahet Canba.
4: Örümler köprüde sağ yol sevri. Şampon yolu başına ayakları var.
2: Buldu. Rum musun mektu dostumuz?
5: Prizyeti tördü yolu süre. Şite yolu. Garip'ten şarkı maşında köprü tuttu.
2: Buldu. Çite yolu ya.
1: Makul Rahmet. Abi
2: kim?
4: Şöyle kişiler gözüm giderlikler doktor kalsı. Ölkemliyken andırma suyu doğa. Ölmüştü otonunu sıralanken. Ama portlarda, polislerde kırıklığa yönlük. Bazen kırıklığa yönlüklerle maşında sazırken.
2: Buldu Rahmet.
1: Bolda kaderlik anlıkçılarımda bir kısım yol belekleri içildi yani bir kısım yol belekleri de ne yaptım mı bula devamlı köp. Dekin programımızın vakti toşup kaldı. Dostlarımızın ki şu yol beleklerden temkinlik ve sevirçalık bula ötüp menzilgi bir hatarı yetip yarışıqı çın kalbimizden dilek tasıp bildirip programımızı akırlaştırınız.
2: Növeti Muharır Malikasın.
1: Programı riyasatçıları Kunduzay Turdu bulan.
2: Mevlut İbrahim.
1: Hayır hoş.
2: Hayır hoş dostlar. Tur aldıdaki dostlar. Hayır hoş. Aman olunla. Hayır hoş.

0: rayonlarda yuqur temperatura 40 selsiya gradusdan yuqori bo'ladi.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ərt gündüzgücə hava açıq bulub. Tövən temperatura 23 selsiya gradus, yuqur temperatura 36 selsiya gradus buludu.
0: Əndi bu qitimki proqramımızdan asası məsmullarını tonuşdurumuz.
1: 2026 yıllık kalıp taşlık longsi Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqsi muvaffakiyetlik ahırlaştı. Çin Şaucan Erkin Tuniyaz el kılıç musabıqını gördü. Hem de çempiyon ve ikinci bulgan komandalarına mükafat verdi.
0: İkin su çöllükünü ozuqlandırdı. Üç evlat bir niyette bostallık barpa kıldığı namlık yürüyüşlük haberinin çöllükte ayatlık östüne kıyasıldı diyen birinci kısmı.
1: Abdulum rayon istimal boyumlarının konusunu yenisiyle almıştırış siyasetini faal emelileştirdi. Aldığı 7 ayda ictimai istimal sonmasının 17 milyar 700 milyon yenge yetişige türtki boldu.
0: Aldığı 20 yılda Şincan'ın tömür yolu sırtkı toşuğan kömür miktarı bulturkı şu mezgildekinin 8-20% köpeydi.
1: Ürümçi Universal Bajdın Hali rayonu Şincan boyunca tunci bütün kesb zancırdaki oyuncuk türünü kırgızdı.
0: Sıcıl dağımlaşkan yukur temperaturlu qabarayı sebeplik, caylardaki tok bilen təmirliş tarmaqları köp kıl tədbirini tən kullanıp, təbirlik rayonundaki tok şildişinin bir xətər, təkşi, mukum buluşuğu kapalatlı kıldı. Əmdi, xəbərlə anlanla.
1: Stansımız xəbəri. 3 ayğı yıqın kəskin musabıqılışış arqılıq 2026 yıllık qalıp taşlıq longısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə musabıqısı 8-ci ayının 9-ci günü axırqı meydan musabıqı basqıçıqı girdi. Şu günü kəştə birləşmə musabıqının axırlışış murasimi və çimpiyonluqını talışış əlqılğuç musabıqısı Ürümçi Olimpik Təntərbiyə Mərkəzədə ötküzüldü. Atılım Raylıq Partiya Komitetinin şucisi Çin Şaucan, Atılım Raylıq'ın reisi Erkin Tuniyaz faaliyetki katnışıp, musabıqının muvaffakiyetlik ahırlaşqanlığını təbrikledi, hem de çempion ve ikinci bolğan komandığa mükafat verdi. Atılım Raylıq Halk Qurultayı Daimi Komitetinin müdiri Zumrat Obul, Atılım Raylıq Siyasi Kengeşinin reisi Nurlan Əbil Məcin, Atılım Raylıq Partiya Komitetinin muamir şucisi Bintuan'ın Cınviyi Hıcunyov faaliyetki katnaştı. Ürümçi Olimpik Təntərbiyə Mərkəzində çıraqlar çaqnab qaynan taşqınlığı doldu. Hər millət top məstanlarının qızğınlığı yuqarı bulub, həl qılğuç müsabiqənin başlanışını təqəzalıq bilan kütdü. Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabiqəsi bu il 5-ci ayda başlanğan. Hər millət tənərkəçilərindən təşkilləngən 14 komanda cəmi 56 meydan müsabiqələşdi. 400 min tamaşabin nəq meydanda müsabiqə gördü. Tordu görgənlər 60 milyondan aşdı. 8-ci ayının 8-ci günü Turpan komandası 2-0 netice bilen Altay komandasını yenip 3-likke erişti. 8-ci ayının 9-ci günü keşte Kaşkar komandası bilen İli komandasının hal kılğuç musabıqısı bütkül birleşme musabıqıdaki kızıq nuqtığı aylandı. Sərxil Ədəbiyyat Sənət Körüküdün kiyin hal kılğuç musabıqı başlandı. 2 komandanın mahirleri ve reperla meydana girdi. Arkadan hemen oranın turup Cunhua Halk Cumhuriyeti'nin devlet şiirini ünlük etti. Saat 20:20'de reperinin puştek çelişi bilen çimpiyonluklu talışış musabıqısı başlandı. İki taraf mahirlerinin ruhu kötürenge bulup musabıqıya tezlik erişti. Azimetle çimlik meydanda uçkandak yügürüp oran iliş, pas biriş, müdafiye, vartağı tepiş katarlık cahitleri pişkan teknikisi bilen yakşın maslaşıp netçi nöbet öz ara hücum kıldı. Her kıtımlık bütün güç bilen atlanış kişilerin yürek tarını çekti. Her kıtımlık çakallık bilen muhasırını bösüp ötüş kişilerini ayacallandırdı. Tamaşıbılanın kızgın medet sadası bütkül meydanı lerzigi keltürüp musabıkı meydanı kaynak hissiyatı toldu. 104 minut keskin musabıkılışış arkalık Kaşkar komandası 1-0 netice bilen ilik komandasını yenip bu nöbetlik Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıkısının çimpiyonluğunu kolgu keltirdi. Cüşkün müziki sadası işçi de Çin Şaucan, Erkin Tuniyaz, Hıcunyov, 1-2, 3-likki erişken komanda vekillerine mükafat longsi medal katarlıklarını tarqatdı. Hem de mükafatki erişken komandalar bilen süratke düştü. Nek meydanda 4 Milletler İttifaklığı Terakkiyatı Vekiller Komandası'na levhe tahtisi, Münevver Ripper, Münevver Terner, Münevver Varada, Münevver Top Kırgızgıçı'ya şeref kuvahtnamesi ve mukafat

0: Сарат белән алгы илгерелгән кыяфтыдан һәр кайсы вилаят облас огыл кызларының тәнәркәчләргә хас рухи салапытын күрдем. Киләр еллык мусабыкны чокым көрмән.
1: Әнди станциямызның чимлек мәйданда арзуны ишка ашырып, калып ташлык рештен тоташтырып, кул тутышып, кәлгүсеге карап, ортак илгерләймиз мавзулык обзорны аңлатабыз. 2026 yıllık kalıp taşlık longısı Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıkısı 8. ayının 9. günü keşte muvaffakiyetlik ayaklaştı. Bu nöbetlik Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıkısı Şincan'daki intayin tesir küşke ilgen amivi ten terbiye müsabıkısı buluş sütü bölen Şincan'daki her kaysi vilayet oblast şehirlerdeki komandalar müsabıkıya katlaştı. Futbol azimetleri yeşil çimlik müsabıkı meydanında cem bulup, köp kötüm yukur sıcılıkta besleşiş neticesi de kaltıs müsabıkı takdim etti. Müsabıkı meydanında mahirler en tez süratte yürüyüp, maslaşıp pas verip, hücum bilen müdafiyeni tertiplik teşkilleb, kayserlik bilen can tikip ilişiş, kötü rengi, cesaret bilen ilgirleştik ten terbiye rohini namayan kaldı. Görüş supusu da top mestanlarının medet sadaları üzülmedi. Umumi halk futbolunu kızgın söydüğün, teşebbüskarlık bilen beden çenik duruşu katlaştırdığın keyfiyat adetin taşkırı koyup oldu. Futbolunu vasıta, kalıp taşlıkını asası renk kılığan Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıkısı Cunhua milleti ortak gevdesi enini müstehkemleştiğin ibaret asası lineni zit çördep, amivi ten terbiye müsabıkısı arkalık her kaysi milletlerinin arılışı, almaş turuşu, yuğuruluşunu ilgiri sürdü. Bu her millet amısının anarının danısı dek zit uyuşkallıkının canlık kartinisi. Müsabıkı ahırlaşkan bolsumu kızgın muhabbet mengü davamlaşıdı. Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıkısı vekillikedeki bir katar amivi ten terbiye müsabıkalarının sicil ötküzülüşü, her kaysi milletlerinin arılışı, almaş duruşu, yuğuruluşunu ilgiri sürüşke üzüksüz hareketlendirgüç küç koşup, her millet ammasını iştifaklaşıp küreş kılış, gülünüp terakki kılışının güzel yögeme resmini ortak sızıp çıkışkı rıhbetlendirdi.
0: Stansımız haberi. Avtonom rayonluk partiya komitetining muavin shujisi, avtonom rayonning raisi, avtonom rayonluk sifat va bilim bilik huquqi kuchlik rayoni xizmati rahbarlik guruhining boshlig'i Erkin Tunyaz. Bugun tushdan burun rahbarlik guruhi umumiy yig'inini realsatchilik qilib boshladi. Yig'inda bosh shuji Xi Jinpingning sifat yemaklik bexatarligi va bilim bilik huquqi xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqi, tasdiqi yo'l yo'riqining ruhi astoyil izchillashtirildi va amaliylashtirildi. Munosabatli hujjatlar muhokama qilinib qarab chiqildi. Markazning 2025 yillik sifat yemaklik bexatarligi va bilim bilik huquqini qo'g'dash baholash natijasiga selishtirib, keyingi bosqichlik nuqtali xizmatlar hamda baholash tuzilish xizmati o'rinlashtirildi. Masala ko'rinishi kavdilandirilib, yo'chiq astoyil tekshirilib, kamtuklik to'liqlanib, xizmat saviyasini umumyuzlik o'stirish o'tirg'i qo'yildi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. İşkini tiklashning hal qilish ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirib, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishga oshirib, partiya markaziy komiteti Gouyanning tadbir o'rinlashtirmasini cho'nqur izchillashtirib, avtonom rayonlik partiya komiteti xalq hukumatining xizmat talabi bo'yicha ishkida kuchlik rayon qurilishi nishoniga chin qadilib, rostchil, amaliyatchil bo'lishda, haqiqiy tutib, amaliy ishlashda chin turib, markazning baholashda qaytmi inkos qilingan masalalarni tuzishni mix qiqish ro'y bilan chang tutib, avtonom rayonning sifat yemaklik bexatarligi va bilim bilik huquqi xizmatining sifatini haqiqiy o'stirish unumini oshirish. Nishonlik tuzashni chang tutib, kasallik o'chqi manbasini cho'nqur qezib, tizimlik bo'yicha boshqurishda tizimlikdan o'chirish shaklida tuzishni chang turib, barliq masalalarni uzil kesil tuzash, qayt ko'rilmaslikka haqiqiy kapolatli qilish. Birini köp ki tətbiqlaşdı çıngdırıb, özünü təkşürüşünü umum gözlük kanat yedirib, özgeci yarqın noxtlarını çoğunqır qezib, əbzəllikini yanımı cari qaldırıb, aciz türlərini küçəyitib, kəmtüklükini toluqlab, xizmət süptini puxtu östürüş, ünümünü aşırış gerek. Yığında bunu onlar təkidləndi. Mərkəzin süpət nazarəçilikini aşkış qılıb, işki talışış şəklədiki rəqabət gəvdilik bolğan sahə, cəmiyyət köğün bölbatqan və ammanın inkası küşlük bolğan noxtlıq sahədə süpət nazarəçiliki boyucu arılab təkşürüş, mənbəsini sürüşdürüb tüzəs salmıqını zor aytış. dehqonchilik chorvachilikning sifatini o'stirish yoki

0: tok, kömür işiltişinin yukarı pelli mezgeli. Kumul Santanxu, Shitomey üstü ocuk birinci kömür kini işlep çıkırışını bütün küç bilen mukumlaştırıp təminatını kapalatlendirdi. Kan rayonudaki yeni energiyelik şopursuz kan avtomobili qeziş, toşuş, kaçılaş, çürüş bütün zencirde akıl meşgulat kılıp meşgulat önümünü zor derecede aşırdı. Aldığı 20 yılda kömür kan 14 milyon tonundan artık kömür kazdı. Satkan kömürü bu türkü şu mezgildekidin 46% köpeydi. Kan rayonu Lanzhou Şinjan tömür yolu, Linghe Kumul tömür yolu'a taynıp, Gol liniye tömür yolu, Kan rayonu mahsus liniyesi, Kan rayonu da kısa aralıkı toşuş birleştirilgen, yep halkılık transport sistemisi berpa kılıp, Setiş Tori memleketteki 25 noktalık şehrini kapladı. Kumul Santanxu Shitomey üstü ocuk birinci kömürkini başlığının yardımcısı Wugo Qing bundaq dedi. Jungu tömür yol guruhi ve tövən ekimdeki kömür işiltidigan karxanalar bilen çoŋqur maslaşıp, Şinjanın kömürini Hunan, Xinan, Yunnanga rayon halkı toşuydigan maxsus poyezni daimlaştırıp yürüştürdü. Kanın seç tori Şarkı Jungu, Otra Jungu, Gərbi Janub qatarlıq nuqtalıq rayonlarını kapladı. Şinjanın mülçeri kömür baylığı umumi miktarı 2 trilyon 190 milyard tonu bulup, bütün memleket kömür baylığının 40.6%'ini ilgileydi. Atılım rayon bu yılın aldığı 20'de kömürçülükten süpetli keziş ıhtıdarını sicil kozgab, cemi 259 milyon 535 bin tonla kömür kezişini işgaş vurdu. Şinjan'daki tömür yol tarmakları enerjiye təminatı kapalatlı kılış üçün kömür elektrik karxanları ihtifakının uçur cahette öz ara tutaştırış özelliklerini cari kıldırıp, bir karxanığı bir tedbir kolunu iştek toşuş küçüge kapalatlı kılış layihasını karatmalık mükemmelleştirip, kasat mezgil bilen avat mezgildeki toşuş küçü, toşuş miktarı cahette öz ara kapalatlı kılış mekanizmini kattık emelileştirip, yük miktarı yukarı poyizlerin yolu siliş nisbitini östürüp, idara halkıgan yük poyizi ve köp miktarlık bivasta katnaydıgan yük poyizini yolgu selişini teşkillep, idarı halkıgan kömür aylanma toşuş liniyesinin 36'ını berpa kılıp, toşuş layihesini del cahide tüzüp, kömürünü kaçılıq ile toşuqlu buluşku kapalatlık kıldı.
1: Stansımız haberi. Abdunum rayonluk bazar nazarat kılış, başkuruş idarisi, rakamlaştırış ıslahatını yetekçi kılıp, işini yukarı önümde püttürüş ıslahatını yolu koyup, türlük toplaştırılgan kesiplerden 565 min parçanı becerip, karxana almanın iş beceriş vaxtını 30 hesaplen 70%'den köp kıskarttı. Yakında Ürümçi şehirdeki bir karxananın iş beceri gücüsü Li Qian, Abdunum rayonluk memuri işler mülazımeti zalığa icazatnamı uçurunu özgertkili vardı. Li Qian muhbirga ilgiri bu kesimini beceriş için neç tarmakı katırışkı toğru keledi kalıqı. Hazır bir gözünekte bir cedvel toldurup bir qeytimli püttürgülü bulut kalıqını eğitip bundaq dedi. Şirketinin kanuni bekilini ticaret dairesini özgertmekçiydik. Bu qeytim bir gündü becerip bulduk. Vaktimiz ticeldi. Ürümçi şehirlik bazarı nazarat kılış başkuruş idarisi memuri tasdiq bölümünün 2-ci derecelik iş becer gözüsü Dong Hengxing mundaq dedi. Materialni, tertibni, halkını kıskarttık. İlgiri kanunda bekitilgen beceriş muddeti 6 hizmet günüydi. Hazır material toluq bolsa 1 hizmet günü de torda ve gözünekli becergili buludu. Abdunum rayonluk bazarı nazarat kılış başkuruş idarisi dikkatni, karxanı kuruş, uçurunu özgertiş, tizimlikten öcürüş, köçürüş, yakı soğudu sanayicinin karxan içiğe aylanış, sağa icazatı katarlı köp becerilgan iş türlerine merkezleştirip, işini yukarı önümde püttürüştüki 10 türlü körünüşünü başlamçılık bilen berpa kılıp, əsledeki okşumağın bölümlerine tarqalgan, ayrıp köp kıytim iltimas kılışkı toğır keledigan münasbetli kesiplerini birleştirip, bir tutaş becerilgan kesip kaylandırıp, materialını bir kıytimle tapşırış, arkuspuda köpligen tarmaqlar birlikte maslaşıp becerişini əməlge aşırdı. Növette, bilinmeli koku-okunu koğdaştı ki, işini yukarı önümde püttürüş türüdünün başka kalgan toqqız türünün əmisi doğrudu yürüştürüldü. Abdunum rayonluk bazar nazarat kılış başkuruş idarisi pen texnika uçuru başkarmasının muavın başlığı Go Hao mundaq dedi. Sallıq məlumatını raballaştırıp, sallıq məlumatını köprək paylanıp, amının köp qatırıp material tapşırışını azaytdıq. 17 komitet, işxana,

0: Hürmetli radio dinleyiciler, tan terbiye ve sağlamlık programımızı yaqtırıp anışınlarını qarşı alımız, mən riyasetçi Daniyar Mahmud. Mana yeni bir haftadan başlangan tan terbiye ve sağlamlık programımız başlanış aldırı turatıda anlıqçılarımızın aval qırıqla programımızı yaqtırıp anışını şınaqla programımızga qatnışıp uçurlan yollap turşını qızın qarşı alımız, Beşin Sıpımızın numarı XG1074 FM. Qanaraq dostlar, keyfiyat ona yaxşı mı? Qaysi yol bilaklarda ketip barsizlar? Qayerlarda turib bizningki programmamizni anglayapsizlar? Qani bizningki programmamizga qatnashib uchurlarni yollab turishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Mayli yo'llarda turib, shu yo'llar ketib qolgach programmamizni anglayotgan do'stlarimiz bo'lsin, xizmat qilgach anglayotgan do'stlarimiz bo'lsin, yoki uyda aram olgach programmamizni anglayotgan do'stlarimiz bo'lsin, qizg'in qarshi olamiz, programmamizga qatnashib uchurlarni yollab turg'aysizlar. Biz oldi bilan Ürümçinin kelgüsü 3 günlük hava raydın məlumatıqı deyik atıq baxsaq. Bugün keçidin əti gündüz keçə Ürümçidə hava uçuq bulub, yuqır temperatura 36 Celsius gradus, tüvən temperatura 23 Celsius gradus buludu, 3-4 bal xərbi şimal şamili çıxıdı. Əti keçidin ögünlük gündüz keçə Ürümçidə hava uçuq bulub, yuqır temperatura 33 Celsius gradus, tüvən temperatura 24 Celsius gradus buludu, 3 bal şamal çıxıdı. Muşayının 13-ci günü keçidin 13-ci günü gündüz keçə Ürümçidə hava uçuq bulub, yuqır temperatura 34 Celsius gradus, tüvən temperatura 24 Celsius gradus buludu, 3-4 bal şamal çıxıdı. Demek kəlgüsü 3 gündə yuqır temperaturlu hava rayı, yəni davamlıq körüldükən dostlar, şomuşu sırtqa çıxan çağda, Aptaptın saklanış tedbirlerini yaş işleyle bulup mu hanım kızlarımız yaşanganla amallamışı çın küçüşlerden sırtlağa çıkıp gitmeyen bulsak. Andı mavu sırtlağa çıkıp tamak yiyen vaxta amallamışı salkınrak caylanı tallığan bulsak ısqıytıp kalmışsın. Köprek sotulukla bireyle az azdın köp gittim. Herkeselik muzdek suunu aplam güpül tutup içirgan mındak adetini yitildirmeyle dostlar. Hemimizge xatirjamlik yar bolsin. Programımız başlanıp lamana dostlarımızın uçurla yetip kelishge başladı. Anlıqçılarımızdan qısqın qarşı alğan bolsaq, Badam taksi xush kelibsiz qarşı alamiz. Yaken sayohat yollarda maşinalar bir qadar köp ekan debdi. Demisim hozir hamda sayohatningki mazkili tek oxirlashmadi. Yana balkim taxminan bir oyladan keyin u hatto uningdan uzoq bo'lishi mumkin ham shu 10-oy Bayramlardan keyin andan sayohatchilar asta-asta hamda o'zlariningki ish o'rinlariga, yurtlariga qaytishi mumkin. Yizongningki uchurg'i qarsak, xush kelibsiz qarshi olamiz. Programmangizni yoqtirib anglayotman degan uchurni yollabdi. Qizg'in qarshi olamiz. Oyshamgul xonim mu programmangizni yoqtirib anglayotib xush kelibsiz qarshi olamiz. Sahar bulbuladimizmi? Tan tarbiya va sog'lomlik programmasi boshlandi. Xush kelibsiz Doniyor deb turaqmiz. Sabiy siz mu xush kelibsiz qarshi olamiz. Kashingiz xayrlik bo'lsin. Abdukerim apandim mu programmangizni yoqtirib anglayotibdi. Abdukerim apandim xush kelibsiz qarshi olamiz. Qani Abdukerim apandimningki ovozli quchurni olsak.
1: Yo'l xavr Doniyor yelkan to'ldir yo'ldiraman.
0: Bo'ldi, rahmat degan quchurimizga. Onda qolsa do'stlarmiz, to'silgan yo'llarningki ahvollariga mi qarab qaylaymiz? To'silgan yo'l bilaklarningki ahvollariga qarsak, hozirningki o'zida Suju Sharq ko'chasining qo'shimcha yo'llarida ismi kasalliklar doktorxonasining oldida to'silish intayin eg'ir, mana qaraydigan bo'lsak, shimoliy toshqa aylanma, shu ko'rikningki ustida, ko'rikningki osti Maşallah intayın köpken Şaushigo taraflarım o maşallah köpken dostlar. Onun başka karaydıgan bolsaq Changchun Zhonglu. Changchun Zhonglu da mı maşallah köp dostluş bakken. Yanı karaydıgan bolsaq Yongshun kotisininki koşum yolları da mı maşallah köpken. İhtipak yolları da maşallah köpken. İhtipak yolu 4. orunda tızılgan. 4. orunda tızılganmış o tosılgan yol bireklerde ihtipak yolu bakken. Yan en yolu da mı maşallah köpken. Yan an yo'li andin mushu Vanku tarafga qarab mong'an yo'lnishdimi mashallah sal ko'proq to'silish bo'lgan. Odil sot sarayining oldirmi mashallah ko'pgan do'stlar. Ona balla saqlini saqlash doktorxonasining oldirmi mashallah ko'pgan. Yo'jingay tarafdimi mashallah ko'pgan. Yo'jingay ko'rikdan tushgandinki mu mashallah ko'p. Ichkin doktorxonaningki atrofidami mashallah ko'pgan 9-inchi boshlang'ich taraflarda. Longchuan ko'chasidan tushgandingmi shu 3-chi ko'rikdan tushib Longchuan ko'chasiga qarab mong'a yo'lishdimi mashinalar ko'pgan. Guanghui ko'rikining ahvolimi hozir asosiy yo'lda asosiyatdan ravonkan qo'shimcha yo'lmi shu ko'rikka chiqadigan hamda shu Xinhua Janubiy yo'li Muşu Tumaris tarafından kelgan muşu yo'nalishlardan mashinalar ko'p to'silishi bor ekan. Xotan ko'chasi demo mashinalar ko'p ekan. 21-chi boshlang'ichdan atroflari muşu taraflarimi mashinalar ko'p to'silishi bor. Xonxi yo'li Jongyi doktorxonasining atrofidami mashinalar ko'p ekan do'stlar. 5 yulduz shimoliy yo'lining qo'shimcha yo'llaridami mashinalar ko'p ekan. Beijing nami o'tirapdimi mashinalar ko'p ekan. Do'stlik janubiy yo'llaridami mashinalar ko'p ekan do'stlar. Muşu yo'l bo'laklarida ketib qolgan do'stlarimiz bexatarlikka alohida diqqat qilg'aysizlar. Qani yana qaraydigan bo'lsak, o'quvchilarimizdan Malik ismli o'quvchimizdan ki bir ovozli quchirib ekan. Xush kelibsiz.
1: Yaxshi mana yasasizlar, yaxshi mana do'stlar, yo'l xabari, Judiyani yo'ldir ravonna, shu namoz o'tirak mana yo'llar.
0: Bo'ldi, rahmat. Hocam Niyaz'ın kim çoğur ya?
1: Yaxşı mı? Şarjon aldı toslup getti.
0: Şarjon tarafla toslup getti. Bayattım biz ma o harita karsam. Müşü Sanfongu taraflarımı toslup bakken dostlar. Şimfu simlik anlıcımız hoş kepsiz karşılmız. Mübarek avasınızı yaktırıp anlatım endiken uçurunu yollap trahmet. Onunun başka çöntiyen simlik anlıcımız mı? Programımızı yaktırıp anlayıp doğu dostlarımızın ki yine tamlık uçurlan yollap duruşunu kısın karşılmız. Onlarda dostlarımız, amde bugünkü programımızda o'rnatilgan masmularimiz haqida sizlarga qisqacha uchirib berib o'tgan bo'lsak. Programımızda avval Shinjong darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasi oxirlashib, Qashqar komandasi chempionlikka erishdi. Davlatimiz ayollar basketbol komandasi badan qizitish musobaqasida Nigeriya komandasini yana bir qitim yangday qatorli xabarlarning tafsilotini anglaysizlar. Programımızdan davomida yurak o'pki iqtidori yaxshi bo'lsa, tashvishlanish darajasi texmo tuvan bo'ladi. Көз құрғақлашқанда су тәркебі үйіқірі көрінмәс көз әйнекіне талымыз керек қатарлық мәзмұнлады саватланы сөзап еріміз. Қайнамыз Руслан әмдіде қытанла, бүгінке тәнтәрбия вә сағламлық программымыздың тәпсілі мәзмұнларды болсын. Өрметік радио ұлғычыла алды білән, біз мүші тәнтәрбияге айт қысқарлық саваттың біріні сөзләп әген болсақ. Futbol maydonidagi markaziy chambarning nima roli bor? Avval biz o'sha futbol maydoni ichidagi markaziy chambarningki mukammal roli haqida to'xtalib o'tgan bo'lsam. To'p boshlash o'rni. Butun maydon musobaqasining oldingi va keyingi yarim maydonida to'p kirgandan keyin markaziy chambarning markaziy nuqtasidan to'p boshlanadi. To'pchi to'pni takkanda musobaqa rasmiy boshlangan bo'ladi. Onun başqa top başlığında müdafiəçinin oranını çəkləşir olay. Top tepilgən aman müdafiəçi tərəfinin barlıq topçıları mərkəzi çəmbərinin işçəki kirəlməydi. Paqa çəmbər sırtırı durub, ucum qılgıç tərəfinin topna xatırcam başlaşıqa kapal ətik qılıdı. Onun başqa yerin meydan çəkirəsizliqinin bəlgi noxtısı qılındı. Mərkəzi çəmbərinin mərkəzi noxtısı otursızlıqının üstüdü bulub, o'ng va sol yerim maydonni bevosita ayirishga ishlatildi. Nuqta to'p musobaqasida o'rin belgilaydigan belga. Hamda bu ko'n qoida, do'stlarimiz biladi. Hozir hamda asosliqi o'tir chiziq

0: Yazda çınıkkanda yenik hareketlerini kılış gerek. Azraq ter çıksılı şu kupaya. Piyade meniş, su üzüş, pay top oynaş, belik tutuş, yoga hareketi katarlıklarının hemisi yaz pesildeki en yakşı ten hareket türleri hesaplanıdı.
1: 174 katma senet radyosu köpçelik şunu asker tutu ki, ertigen ya küçüştün ki çınıkış. Çınıkıştın ki bedenge vaxtıda su tuluklaş gerek. Söz toz suyunu az azdın, köp kıtım içip bergende bedendeki yokatkan suyunu önümlük tuluklığılı boludu. Yaz pasılda çeniqiş yana ruhiy kayfiyatını tanşaydı. Hoşal halatı çeniqiş intayin mühim.

Hürmetli radio dinleyiciler, 174 katnas sanat radyosundan bevosita anlatılıp atkan tan tarbiya ve sağlamlık programını da almıştıratımız, programımız Şinjan radio televiziya stansının yan taratkapsi Sulushitinde, mas kademde anlatılıdı, programımız ne Sulushitin apsırımı anlaşılanı karşarımız. Onlar da dostlarımız yıktana dağımlıq tantarbiya haberleri de bolsın. Dünya TikTok topçala Kaspi birleşmesi Xinbin çempionluk müsabakısı da Chen Xingtong ayalla yekke oynaştırda işkincilik erişti. 8 ayının 9 günü 2026 yıllık Dünya TikTok topçala Kaspi birleşmesi Xinbin çempionluk müsabakısı ayaklaştı. Ayalla yekke oynaştırının halkılığış müsabakısı da devletimiz komandasının Chen Xingtong 2-4 bulup Japonya mahiri Zhang Wenmei kağı ıttırıp koyup işkincilik erişti. Erler yekke oynaştırının halkılığış müsabakısı da Japonya mahiri Zhang Ben Zhihe 1-2 karşı 4 netice bilen Korea mahiri Wu Junchengni yenip çempion boldı. Ayolla yekke oynaştırı halkılığış müsabakısının tuncu meydanı da çiktirip ızcıl numarda yetişmeldi. Zhang Ben Beyhe 11-2 karşı 13 netice bilen aldı bilen bir meydan yandı. İkinci meydanda Zhang Ben Beyhe dağımlıq teşebbüskar orunda durup 7-2 karşı 11 netice bilen yeni bir meydan yandı. Üçüncü meydanda Chen Xingtong keyfiyatını turaqlaştırıp, təşəbbüskarlıq bilen hücum kılışını küçəytib, 9-ğa qarşı 11 nəticə bilen bir meydan utdi. Törtüncü meydanda iki tərəf davamlıq nömir cəhətdə köp qitim tirkişib qaldı. Zhang Benmeyxi palaq tutqan qulunun qarış tərəfindən hücum qılıb, uda nömir ilib, 9-ğa qarşı 11 nəticə bilen yeni bir meydan yenib, 1-2 qarşı 3 umumi nəticə bilen aldığı utdi. Barğansır keskinleşken bu müsabıqda Chen Xingtong oda tez hücum kılıp, 1-2 karşı 11 netice bilen bir meydan tutup, umumi numarını 2-3 kıldı. 6. meydan müsabıqda Zhang Benmeyhe taktikisini tezden tanşırı. Chen Xingtong arkada kalan ahvalda oda numar koğlaştı. Lekin onsız şaraitini özgertelmedi. Hem de 7'de umur bulup, rıqabatçisiyi tankilelmey, ayalla yek oynaştırda 2-2 boldı. Erle yek oynaştırının halkılığış müsabıqısı da Zhang Ben Zhihe 1-2 karşı 4 netice bilen Wu Junchengni yenip çempionluğunu saxlap kaldı. Hoş diktanla dağımlıq tantarbiya haberlerdi bolsın. Hıciye bilen Li Zhixuan Arşan Marafon Cügürüş müsabıqısının erle ayalla turda çempion boldı. 8 ayının 9 günü 2026 yıllık Arşan Marafon Cügürüş müsabıqısı Şiki Moğul Abdunum rayonu Şin'an Aymıqı Arşan Şehri Şengchuan meydanında başlandı. Devletimiz mahirlerden Hıciye bilen Li Zhixuan erler ve ayalla bütün müsabıqlik Marafon Cügürüş turda çempion boldı. Bu növetlik müsabıqıda bütün müsabıqlik marafıncı yükürüş, yerim müsabıqlik marafıncı yükürüşdün ibaret işkitir təsis kılıngan bulup, cəmi 6000 mahir müsabıqı qatnaşdı. Müsabıqınkin, Hıciye 2 saat 20 minut 2 sekundluq netice bilen, ərlər bütün müsabıqlik marafıncı yükürüş turda çempion buldu. Li Jiayao bilen, Qi Lianshang ayrım-ayrım alda 2-ci, 3-cü buldu. Ayolla bütün müsabıqlik marafıncı yükürüş turda, Li Zhixuan 2 saat 41 minut 29 sekundluk netice bilen çempion boldı. Yang Yuan bilen Xu Hongmei 2-ci, 3-cü boldı. Hürmetli radio dinleyiciler, tan tarbiya ve sağlamlık programımız ne de almıştıratımız hazır saat 21'den 46 minut ötüpti. Hazırınki özre biz yollarınki ahvallarga bir diqqat qilib qaraylik. Hazır qaraydigan bo'lsak, ittifoq yo'llarida mashinalar ko'pgan do'stlar. Baxt yo'lidami mashinalar ko'pgani? Onundan boshqa qaraydigan bo'lsak, ona bolalar sog'liqni saqlash doktorxonasining atrofidagi yo'l bo'laklaridami mashinalar ko'pgan? G'olibiyat yo'lidami mashinalar ko'pgan do'stlar? Shu Wenhua Dayuan qorasining oldi tarafida mashinalar ko'pgan. Onundan boshqa shu Sulu Tianshan yani burun kıymışı Tumaris Mihman Sarayı'nın aldırma maşınla köpken, İtibak Körükü'nün astırımı maşınla köpken, onunun başka bir şey, Mingzhen Ting tarafları mı maşınla köpken, 38. otur tarafları gendik. Guanghui Körükü, koşumcu olay, koşumcu olur da maşınla köp tosluş bakken. Yani karaydıgan bulsak, Daven Şimali olurdu mu maşınla köpken dostlar. Yani karaysak, Changchun otur yoldu mu maşınla köpken. Dongshan kutsiri mu maşınlar köpken? Merhaba yoludu mu maşınlar köpken? Beijing Nanlu. Yishuan tarafından Henan Şarkı yolu qarap manga yönüştü mu maşınlar köpken?
Onunun başqa yana qaraydığan bolsaq, tosılğan yollarınki uçurlardan, Shaoxigu tərəfdiki yol biləklərdə maşınlar köpkən dostlar, o uçurlardan önümlük paylanğaysılar.

0: Көл менен кумдук түшүп кеткен багыраш көлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумдук сахилинде дака кылдыган көңүлдүкүрөк жай. Дакылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир районундаки мейманканада ятакасыңыз, Мензир районунун билети сооп кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqınınla 174 qatnas sanat radiosidan bevosita qulatqan tantarbiya va sog'lomlik programmasi. Programmamiz Sinjong radio televiziya stansiyasining yon tarqatchisi Sulushitingda masqalamda anlatiladi. Programmamizni Sulushiting apsirimi anglashingizni qarshi olamiz. Do'stlarimiz amdidi qitona tovandiki savatlari bo'lsin. Yurak o'pki iqtidori yaxshi bo'lsa, tashvishinish darajasi texmo tovan bo'ladi. Gerçi hareket arqılıq psixiki sağlamlıqını yuqarı kötürgülü boludığınlıqını ispatlaydıgan ispat bolsımı, lekin tibbi alimlar bədən iqtidarının yaxşı buluş bolmaslıqının psixiki kesəliklərinin aldın ilişki yardımı bari yoxluqını cəzimləşdirəlmidi. Bir türlük tətqiqatda bu məsirge cavab verilgən bulub, analiz nəticisiri körüstülüşcə, yürək öpki iqtidarı yaxşı kişilər bilən seliştirganda, yürək öpki iqtidarı naçar, Otturhanlı səviyyəriki kişilərdə psixiki sağlamlıq tosalğısı körülüş xəlbi ayrım-ayrım alda 47%-23% yuqarı bolu digən. Yürək öpki iqtidarının küçü işigi əkşib, daim körülüdüğün psixiki sağlamlıq tosalğısı, yəni təşvişiniş, xamışlı qatarlıqlarının qatri münasib halda tövənləydigən. Көз құрғақлашқанда су тәркібі юқыры көрінмәс көзәйнекіні талымаслық керек. Адат кіч қылып етқанда көрінмәс көзәйнекінің су тәркібі 38%-тін төвен болғандыры су тәркібі төвен әйнек. Су тәркібі 43%-тін 60% кічі болғандыры су тәркібі 30 дәрежелік әйнек. Су тәркібі 60%-тін юқыры болғандыры су тәркібі юқыры әйнек деп атылады. Nazriya jaddan aytganda, o'xshash materiallik ko'zoynak yaproqchasining suv miqdori qancha yuqori bo'lsa, oksigen o'tkazish chanligi shuncha yaxshi bo'ladi. Ayniki qancha yumshoq bo'lsa, taqqanda texmo rohat bilinadi. Ammo bu suv miqdori qancha yuqori bo'lgan ko'zoynakning shuncha yaxshi bo'ladiganligidan derak bermaydi. Suv tarkibi yuqori ko'zoynaklar ko'z ichidagi yosh suyuqligini sumirish orqali ayniqning namligini saqlaydi. Agar ko'z yoshining ajralib chiqishi yetarlik bo'lmagan bemorlar, masalan, ko'z qurg'oqlashish kasali yoki uzun vaqt kompyuterga qaraydigan kishilar suv tarkibi yuqori ko'zoynaklarni tanlasa, ko'z texmo qurg'oqlashib ketadi. Shuning bilan birga, suv tarkibi yuqori ko'zoynakning materiali yumshoqroq bo'ladi. Agar ko'rinmas ko'zoynakni osrash va taqishqi pishiq bo'lmagan kishilar taqsa, osonlar Aynak çekilip gitiş ahvali körüldü. Şunun dostlarımızla takitleydiğimiz amal var mı şu? Körünmez közenekini tallamaylı. Attigende kuşbırak purganda bir günlük keyfiyatını yukarı götürgülü buludu. Attigende kuşbırak yedilerini purganda keyfiyatını yukarı götürgülü bulup da kalmazdın. Yani adamınki tunişini oyğatkılı buludukken. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, qahvaning purqini purganda odam texmo ruhli bo'lar ekan. Yolpus miy purqini purganda asta tutish qobiliyati diqqat kuchini oshirg'ili bo'lar ekan. Shangjing yo'ning purqini purganda ruhni urg'utib, miyni sakinlashtirib, kayfiyatni xushal qilg'ili bo'lar ekan.

Hürmetli radio dinleyiciler, şunun bilen tan terbiye ve sağlamlık programımızın müşerrede ahırlaştırmış, programımızı yaqtırıp anlığan ve programımızı uçuruyorlap katnaşkan barlıq anlıgıcılığa rahmet edimiz. Ben Riyasetçi Taniyar Mahmud, növbetçi muharir Malik Hasan.

Hürmetli radio dinleyiciler, keşkanlar hayırlı olsun. Hayırlı akşam programımıza uğurlaştırılgan yakınlık nakşi küylerimizi yaktırıp alınışınlarına ümit kılımız. Mən Riyasa Cedilraba Anıver. Bana programımızdan başlayalım. Onda bası aldı bilen hemimiz birlikte Ürümçi şehrinin şükürlük havarayı məlumatı qarapaq eyleyip. Ürümçi 8-ci ayının 10-cu günü keçirin 8-ci ayının 11-ci günü gündüzgece hava ucuq temperatura 23-36 Celsius gradusqıca. Ürümçi 8-ci ayının 11-ci günü keçirin 8-ci ayının 12-ci günü gündüzgece hava ucuq temperatura 24-33 Celsius gradusqıca. Ürümçi 8-ci ayının 12-ci günü keçirin 8-ci

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illet alıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

Hürmetlik radio anlayıcılar, hayat müsabakalarına sağlamlık, bəxt ve hoşallık her vaxt əmrə bulsun digin. Güzel dileklerimiz bilen bugünkü xeyirlik akşam programımızı ahırlaştırmız. Yaxdırıp anlığınlığa köp rahmet, programı riyasetçisi Dilraba Anvar.

köp türlük mürekkep yer şekli elektr energiyası kuruluşudaki kıyın meselelerini hal kılıp, Aptınım rayonunun 10 neç türlük noktalık elektr energiyası kuruluşunu başlamçılık bilen emelileştirip, emeli işleş ve hünerven royu bilen Şincan elektr torunun bihater ayrılış asasını müstekkemledi. O del memleketlik 1. May emgek medalığı erişkici. Şincan Tok Yetküzüş Besim Özgertiş Çekli Şirketi Tok Yetküzüş Kuruluşu Şöbü Şirketinin muavin direktörü, tür direktörü Mahay Çav. Bugünkü işçiler uyuşmuş sadası sahibimizde Mahay Çav'ın çöl bayavan tağ deryalarını kezip elektr energiya asası kuruluşu, energiya taraqiyatına kuvvet koyuşu üçün küreş kılvatkarlığı doğrusudaki hikayesini anlayımız. Mahay Çav hizmetki katnaşkandı buyan, yukarı besimlik Tok Yetküzüş kuruluşudaki asasi can meydanıda baştan ahır çıntırıp, ilgir keyin bulup 220 kilovolt'tan 1000 kilovolt kışı boğan Tok Yetküzüş liniyası kuruluşuna katnaştı. Şincan'ın Tok Yetküzüş kuruluşunun köpüncüsü Çöl Bayavan, İgiz Tağ, Xatarlık Caylağı caylaşkan bulup, kuruluş muhiti naçar, yer şekli mürekkep, klimati özgürşcan. Yukur boşlukta meşgulat kalış, rayon halkıp sim tartış kuruluşunun kıyıllık dercisi intayın yukri. Kuruluş yüner seneti, bihaterlikini başkuruş tezgirleş, texniki ölçümüge intayın yukur talep koyuludu. 18 yıldın buyan o dalıdaki kuruluş kalış nek meydanıda yıldız tartıp, yıl boyu dalıda yetip kopup, birinci sept durup, kuruluş etratını başlap, tağlıq rayonda sim tartış, çöllükte kuruluş kalış. Nacar havarayda kuruluş kılış katarlık köp türlük texnika boğma halıdını bozup taşlap, on neç türlük noktalık Tok Yetküzüş kuruluşu vazifesini başlamcılık bilen tamamladı. Şunun bilen birge texnikada yenilik yaratış ve kuruluş yöner sanatını əlalaştırışını qedirqinip tətbiq kılıp, devletinin köp türlük əməli yeni tip patentiğe erişip, Tok Yetküzüş kuruluşunun ünümü tövən, sərbiyyatı köp, bihaterlik xavip xatırı yuqur buluş qatarlıq sahaladiki qiyin noxtulani ünümlük əl kılıp, Şincan'ın yuqur besimliq Tok Yetküzüş kuruluşunu ölçəmləştiriş, inişkiləştiriş səviyyəsini zor dərcədə östürdü. Kuruluş meydanında o baştan ahır bihaterlik tövən çekini çın saxlap, süpət ötkülünü çın tutup, her bir kuruluş iştertipiga əstaydıl muamili qıldı. O daim mundaqdaydı. Her bir Tok Yetküzüş liniyası, xalıq turmuşu liniyası, taraqiyat liniyası, qılca bihasterlik qınmaslıq gerek. Elektr toru bihaterliki və omının tok işiltişiga təsir görüstüdü. Çoxum teximi mükemmel qılışqı indilip, ölçəmdi çın turuşumuz gerek. Mahay Çav elektr energiyası asası kuruluş sahasıdaki texnik tayancı ve emgek namunicisi bulu süpütü bilen ügütüş, yardan beriş, yetekleş məsuliyetini paal ada kılıp, kuruluş nəx meydanıda əməli məşğulat dərsxanısı təsis kılıp, yaş işçi xizmətçilere yuqri hava boşluğunda məşğulat kılış, liniya ornitiş, üskünlərini tənşəş, ciddi bir tərəf kılış qatarlıq aciz alqılarını kol müqol ügütüb, özünün köp yıllıq dalıda kuruluş kılış təcrübisi və texnik sırının birini mi kaldırmayı öğretti. Onun köngül koyup yetiştirişi bilen bir türküm yaş elektr energiya kuruluşçileri tez özüp yedilip, yukur besimliq Tok Yetküzüş kuruluşunun yadroluk mahardını pişip egilip, elektr energiya asası kuruluşunun birinci sepidiki tayanç küşkü aylanıp, Şincan'ın elektr energiya kəsbi üçün yukur sapalıq maharetlik ixtisaslıqla koşununu topladı. Şunun bilen bile o kollektivini yetekləb, küşünü mücəssəmləb, itibaklaşıb, həmkarlaşıb, birinci səbdiki hər millət işçilığa qəmxorluq qılıb, ötkəlgi hücum qılıb, qiyinçiliklərini yenib, əməli işləb, məsuliyyətini zimmisigi aladığan kollektivinin küşünü mücəssəmlədi. Mahay Çav kəlgüs toğrusu da toxtalğan da mındaq dedi. Yeni dəvirdiki Şincan elektr energiyası kuruluşçisi bulu süpütüm bilən, mən asasi kuruluşunun birinci sepidə davamlıq yıldız tartıb, Tok Yetküzüş kuruluşu texnikisi da yenilik yartışqa çoğunqır çöküb, noxtuluk kuruluşlarının eğir yükünü batırlıq bilən zimməmge elib, ünərbən rohi bilən əsli məqsədini çın saxlab, əməli işləş arqılıq qoruşunu zimməmge elib, elektr tori ul əsliyyələrini sicil mükəmməlləşdirib, Şincan İçindeki energiyanın yukarı süpetlik tereqiyatı, Şincan içindeki elektr torunun muqum ayılınışı, pakiz energiyanı sıtkı yetküzüş üçün barlıq küçümünü koşmen.

Dostlarımız ne ki uçurlar bir karı bitiyle. Abdurrahman Somkici, Seher Bulbuli katarlık dostlarımız yaktırıp anlavatkan özün köngül sözlerini kaldırıptı. Seviye katarlık dostlarımız mı yaktırıp anlavatıptı. Ondan başka Mavu Ahmetcan mı da bir uçur yollaptı bu Ahmetcan. Ey bazı atanla kandak sizler kandak edemler mi şu piyadı mangınınla da ama adam üt basa karap durup ütmeydiken sizler üt boğan dikin maşını mangay dep dosa kaç cedi yügürüp çüdüken sizler kandak kılımız hem sizler ne deydi. Aşı Ahmetcan aşı piyadıla yolda karganca telefon oynayıp kalan ekvalla bağımık telefonun karap durup avı çırakı dikkat kımmay. Şunun bile ütüp kalan buluşu mümkün. Bıptu Ahmetcan, hapımın. Ama şu ıslıklarda siz, maşının içi de konkiyavda otur siz. Piyadıla ıslıkta, sadece bata tutuşunda boğandı iken işkisi yok. Yol bir ütteyle, cümle şoparla, Ahmetcan, hapımın siz mi?

işçileri ciddi meşgulat kılıvatattı. Kıskığına bir neç saatla ilgirki ungul dongul yolla asfalt yolga aylandı. 4 ay ilgiri, yani 4 ayının 8 günü Sayhun Şinju Ulturak rayonu tuncu qetim tordu bivasit görüstüp keniş işine kanat yaydırgan idi. Bütün bivasit görüstüş jarayanı 2 saat devamlaşkan bulup, mülük ilgileri komiteti mülük ilgilerinin 50 parçadan artıq inkaz, fikir tekliflerini yığıp, yolunu rünut kılışka ait 13 kütürlük halıq durmuş təlbini rədləb çıxdı. Tordu bivasit görüstüp keniş iş ahırlaşkan dinkin Ulturak rayon mülük ilgileri komitetinin müdiri Liu Shaoyang, mülük ilgileri komiteti azalarını başlayıp inkas talepini için közlep, ız qoğlap emirleştirip Ulturak rayon öycay mülazimet şirketi, kuruluş karxanları qatarlıq köp tarap bilen davamlıq genişdi. Yerim ay köngül qoyup tayarlıq görüş arqılıq Ulturak rayonun asfalt yol yüzünü rınnat kılış kuruluşu toxtami oğuşluq imzalandı. 8 ayının 1 günü kuruluş ettirdi resmi meydanı kirdi. Kuruluş mezgili de mülük ilgileri komitetinin azaları her günü nəx meydanda durup kuruluş bütün nazarat kılıp asfalt yatquzuş qilinliqi yol yüzünün təkşilikini bir-birləb təkşürüb, quruluş süpət ötkülünü çıng tutdi. 5 gün ciddi quruluş qılış arqılıq Ulturak rayonunun istirdidiki 3000 kvadrat metrdən artıq buzulğan yol yüzü rınat qılınıb oldu. Mas qadamda 6 orundiki quduq qapqıqı almaşdırılıb və yenidən orundilib, mülük egilərinin yol yürüyüşünü uzaqdın buyan qiyin əhvalıqı çürüb qoyğan yol, oğul-donğul buluş, buzuluş məsilisi üzül-kesil həl qılındı.

Dostlar, anlayatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadir riyasətçiligidiki sizge rəhmət etkun bar programmisi. Programımızni davamlaşdırıvatımız. Jöjang daşöyde okuvatqan işki çatallik okuguchi Koinlun teği bağırdiki güzelliklerden hayran qaldı. Bir neçe saat ilgiri hemi yer çöllük idi. Birdendila Koinlun teği etikide turmuzgu. Temperatura birdili tövellep uçsuga çapan artıvağan bozumu, lekin Brona'nın ayacını azıraqmı pesaymigen idi. Jöjang daşöyden kegen Brazilyalik bu okuguchi töt atrapqa nazar selişki başladı. Tağ bağırdın tağ çoğusuga qarap yeyilgan yaylaqta öşküle bəxiraman otlavatatdi. Yıraqta qarlıqta quva görünüp duratdi. Rabab darının çekilişi bilen Brona'nın közleri usul oynavatkan kozcağı çüştü. O bir yağaç oyma üşkü bulup, nəps bezelgen kiçik yumlaq sahnede saz avazıga əgişip, xudi ritimga əgişip usuluğu çüşkendek, beşini asta təvritip, bədinini aylandırışkı başladı. Ola bu yağaç oyma üşkügi yakınlaşkan dikin, sənətkarının beyğişiğa bir dal inişke yipek yip çigvağallıqı. Yani yağış üşkünün her kıtım muşu yipek yiptin tartıştığın sakravatkallığını baygıdı. Bu çıran ayasının gayri maddi medeniyet mirası yağış üşkü usulü. Sanatkarlar bir taraftan rabab gelip, yan bir taraftan beyğiş küçü bilen yipek yipni tartıp, yağış üşkünü yaylaqtiki oyun sahnesinde canlıq tüskü kirgüzüp namayan kılattı. Oxşaşlar Şincanın təbii mənzərlərimi bir onanı hayran kaldırdı. O mundaq dedi, nurgun hayvallarını görübdü mən. Təbiyyatki çunqul sınıb kirgendiki tuyğunu his kıldım. Yani dəxi güzel yaylaqlamı ba. Mən bu yagi kəgəlligimdən bəkli xoşal boldum. Rabab çelinmaqda, yipək yipnin tartışıdın yağac öçgiləmi yenik taqlamaqda. Şu əsnada bir onamı ritim qayagişib usulğu çüşdi.

Şinjanlıq qız Tianjin'de Maarif arqılıq yardım berişke kelgen oqutquchisi bilen tasadüpi uçuruşup qilip yığlap ketdi. 8-nji ayning 6-nji kuni Tianjin'den Chiran ayasidagi uyiga qaytib kelgen Raziya Ablat taqatsizlik bilen yan telefonunu çıkırıp yan telefon albumidagi suratlarni bir-birlab ailesidagilarga ko'rsatib, ailesidagilar bilen Tianjin'de Maarif arqılıq yardım berişke kelgen oqutquchisi Jiang Jiyao bilen ko'rishgandagi unutulg'usiz kechirmishlarni ortaqlashdi. 3 kun ilgari Tianjin shahridagi Minyuan maydonida odamlar miq-miq o'tib turardi. Vatan muhabbati, Zhonghua safari, Tianjin chira, hissiyot, yug'urish almashtirish lageri politik qatnashayotgan Raziya tuyuqsiz qadamini to'xtatib, notanish kishilar to'pidan bir tonish simani ko'rib qoldi. Shu topda uning ko'z yanoqlari ko'zni yumib ochqichi qizirib yoshqa to'ldi. Aslida ko'z oldida turg'uni dal uning ma'rif orqali yordam berishga kelgan o'qituvchisi Jiang Jiyao edi. Raziya hayajonlangan holda ko'z yoshlarini surtib, muallimga qarab yugurdi. Jiang Jiyao Tianjin Güzel Sanat Şuyanining 2026 yıllık Şinjanga Maarif arqali yardım beriş ömükinin oqutquchisi bolup, ilgari Chiran ayalik 3-nji başlangıç mektepte 3 aylık Şinjanga Maarif arqali yardım beriş xizmetige qatnaşqan. O şu mezgilde mektepte nurgun sınıflarning güzel sanat, xattatlıq oqutuş xizmetini üstige alğan. Raziya Tianjinde tasadüpi uçurışıp qalganlığını xatırlash üçün yenidiki kichik somkasidan özü qol selip yasığan bileyzükni elip Jiang Jiyao'nun qoliga taqıp qoydi. Bu qatimqi kutilmagan jam bo'lish oldida Jiang Jiyao ta'sirlangan holda mundaq dedi. Men ballarning buningdan keyin ko'ngildagidek maktablarga o'tib, istiqbolining parloq bo'lishini, mang'an yo'llardan gullarning unishini umid qilaman.

Hürmetli radio dinleyiciler, Prigis Yatırtı'dan hayırlı seher programımızda tamamlaştıratımız, amdıslarını Prigis Yatırtı'da katına sanat radyosunun bugünkü bütün günlük programlarının anlatılış vakti ve bir kısım programlarının kıskıcı mesmanıdan haber tarqılımız. Hazır anlatılırken Prigis Yatırtı'dan hayırlı seher programımız ahırlaşkan denkin, saat 7'den 30 minut ötken de Vatan Minin Ailem programısı diktanlar bulundu. Saat 8'den 30 minut ötken de Atigenik Haberler programısı. Saat 9'dan 15 minut ötkende Atigenlik Yollarınızda Biz Samira programısı. Saat 11'de Sapırınızda Biz Sırdaş programısı. Saat 12'de Menin Optimobilim programısı. Bunun da an yeni Optimobil uçurları, Optimobil'a ait bilim savatla, Optimobil 7-7-5 doğrusurik uçurla tektanlar boludu. Saat 13'de Çüşlik Yollarınızda Biz Samira programısı. 174 Katna Sanat Radyosu'nun her gün 3 saat 13'ten 15 kişi anlatıldığın Çüşlük Yollarınızda Biz Samira programısı Çüşlük Aramızda Ehmiyetli Kılıksı. Saat 15'de Kanun Sizge Amira programısı. Saat 16'da Sizge Rahmet Etkınba programısı. Kişiler arasındaki mikir muhabbet tavsiye kılındığın Yaxşı iş yaxşı adımla arkalık aktif kıştırdığın bu programının ganimet damlarını koldan berip koymağın.

Saat 17'de Gülgünçila programısı. Saat 18'de Katnaş Liniyesi programısı. Saat 19'da Keşlik Yollarınızda Bir Samra programısı. Saat 20'den 30 minut ötkende Şincan haberlerini anlayısla. Saat 21'den 15 minut ötkende Tentarbiya ve Sağlamlık programısını anlayısla. Bu programımızda en yeni tentarbiya haberleri, çinikş bilimleri, sağlamlık saatleri diktanlar buludu. Saat 22'de Sepirinizde Biz Sırdaş programımızı anlatılıdı. Saat 23'de Hayırlik Akşam programımızı, bunun da yıkımlık nakşı müzikla köngül aramınladı buludu. Saat 24'de Sizge Rahmet İtkumba programımızı anlatılıdı. Saat 1'de 174 Katna Sanat Radyosu'nun bütün günlük anlatışı ahırlaşıdı.

Hürmetli radio dinleyiciler, amdi Abdunum rayonumuzdaki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydın malumatını anlattınız. Ürümçide hava uçuk temperatura 23'ten 37 Celsiye gradoskıca. Altayda hava bulutluk temperatura 20'den 34 Celsiye gradoskıca. Çöçekte hava bulutluk temperatura 20'den 38 Celsiye gradoskıca. Olcada hava bulutlanıp kin asrak yağmur yağdı. Temperatura 21'den 34 Celsiye gradoskıca. Portlada hava bulutluk temperatura 21'den 32 Celsiye gradoskıca. Qarmayda hava bulutluq temperatura 26'dan 37 Celsiye gradoskıca. Kuytinda hava bulutluq temperatura 23'dan 35 Celsiye gradoskıca. Şixanzada hava bulutluq temperatura 21'dan 35 Celsiye gradoskıca. Sanjada hava bulutluq temperatura 24'dan 37 Celsiye gradoskıca. Qumulda hava uçuq temperatura 23'dan 36 Celsiye gradoskıca. Turpanda hava uçuk bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 29'dan 42 Celsiye gradoskıca. Korulda hava uçuk bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 26'dan 36 Celsiye gradoskıca. Aksıda hava bulutluk temperatura 23'dan 31 Celsiye gradoskıca. Açta hava bulutluk temperatura 23'dan 32 Celsiye gradoskıca. Qashqada hava bulutluq temperatura 22'den 32 Celsiye gradoskıca. Xotinda hava bulutluq temperatura 24'den 32 Celsiye gradoskıca. Ürümçide hava uçuq temperatura 23'den 37 Celsiye gradoskıca boludu 3 bal şamal çıqıdı. Awa raydın məlumat anlattıq.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Qadirlik anglıçılığa, Vatan Menin Ailem programımız arqılıq, sizler üçün münasibet qilish maqsadida yeni mikrofon aldıq geldik. Her bir kününlarının köngüllük ve ahmiyet ötüşüge tilekdeşmiz. Programımızı avval qirekli yaqtırıp anlaşanlarını qarşalımız, mən riyasetçi Daniyar Mahmud. Hürmetli radio dinleyiciler, Vatan Menin Ailem programımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqapçısı Sulu Şetin'de az kademde anlatılıdı. Programımız ne? Sulu Şetin əbçisidimi anlaqaysılı. Bugünkü programımızda tüvendik məzmunlarını oranlaştırdıq. Aval Şinjan'daki yenilikler sahibimizde uçurlarını anlaysılı. Yurtumdaki yenilikler sahibimizde Şinjan'da elan kılınan Abdunum rayon derecilik parbilen təminləşki dair Tunci yerlik nizam toğırsada doktulumuz. Yarqın ism sahibimizde Ürümçi Voksalada poreklep içilgan gül, Gülistan Cevazbek'ni tanıştırmız. Programımızda oralaştırılan mezmunlarını anlıqaş, anlıqçılarımızdan yana dağınlıq programımızda katnışıp, uçurlan yollab duruşunu kızın karşalımız ve işin sıpımızdan numarı XC1074FM. Qani dostlarımızdan kelgan uchurlar qarab qaylay anglovchilarimiz qizg'in qarshi olamiz. Alijon ismli anglovchimiz xush kelibsiz qarshi olamiz. Atiyanikingiz xayrlik bo'lsin. Sayfa siz mu xush kelibsiz qarshi olamiz xayrlik sar. Atiyanikingiz xayrlik bo'lsin. Qaysar ayol ismli kadimiz mu programmamizni yoqtirib anglayib to'xush kelibsizada qarshi olamiz. Mazmunlarni tafsili oldim, naqshlardan hozirlandim degan uchurni yollab to'kibdin ko'p rahmat ada. Kucha taksi siz muhish kapsiz qarshalimiz, atiyanikingiz güzel bo'lsin, sahardan boshlangan ishlaringiz o'ngishliq bo'lsin.

0: Abdikerim efendim, siz mi hoş geldiniz? Karşalımız hayırlı sir. Vatan minin ailem programısı başlayıp gitti karşalımız tanıyar depte. Yol haberi, yezi kent yolları ravan depte o Kaşkar'da havarayı bulutluğ depte. İşleriniz onuşlu olsun Abdikerim efendim. Onun başka Ekber Gonkuyu akımız mı? Hoş geldiniz karşalımız hayırlı sir. Ahvalınız kandara kaka uzun bopta alaklaşma gireyim. Yana qaraydigan bo'lsak, Maryam xonim programimizni yoqtirib anglaytibdi. Xayrli sir, bu programiningki o'ngishliq elib berilishiga tilakdoshman deb turaman sizga. Abdu ismli anglovchimiz xush kelibsiz qarshalimiz. Atiyanikos xayrli bo'lsin. Oyshamgul hadimizmi programimizni yoqtirib anglaytibdi xush kelibsiz qarshalimizlarga. Tajriba o'tir maktabdan oldirki yo'llar ravon, shopir do'stlarga xushal kayfiyatlarning yar bo'lishini umid qilaman debdi. Akbar Gonxuyakimiz Gonxuy ko'rikning usti shundoq ravon ekan debdi, rahmat. Sahardan boshlangan ishtirongiz o'ngishlik bo'lsin. Sahar bulbularimiz muyitib kepti, programimizni yoqtirib anglaytibdi. Xayrli sahar, xush kelibsiz Daniyar Japa chektingiz armog'aysiz degan uchuringizni topshirib oldik, ko'pdan ko'p rahmat. Şirali isimlik anlıqçımız, səhirdin başlangan barlıq işleriniz onçlıq bolsun, mən mu vətən minan ailem programısını anlavatımən, dəbdu rəhmət bəgən uçurunuzga. Nur Məhməd Obul isimlik anlıqçımız, xoş gəbsiz qarşalımız.
1: Xeyli səhər, siyasetçim,
0: xeyli səhər.
1: Güzel bolsun, mən təxərdən də oturaq regionu anlavatımən, regionu soruyorlarım, ekibirələr, köptüm köp rəhmət. Altın teller tamam dostum. Ailelerim en güzel dostum.
0: Rahmet Nur Mehmet efendim. Şu güzel dilekler siz gibi hem yer olsun. Köptün köp rahmet. Gayi tüm resimlik anlıkçımız, hoş kepsiz karşalımız. Ben uçur beğenmeyen bilen, bugün nahiyesiyle durup dağımlık bir yüzyetere tötne özümge hemra kılmende rahmet anlıkçımızga. İşleriniz anlaştık olsun. Yine dağımlı karaydıgan olsak, Ekber Gonxuyakımız materiallarını ağılmandım, yolla tosılıp getkici şehirden çıkıp gitaydı edip. Ecerlik bulun, rahmet ettigende, cepa çektiğiniz haka işleriniz onuşluk olsun. Turguncan efendim o programımızı yaktırıp anlap güldeslerini evet etipti, köptün köp rahmet begen uçurunuzga. Dostlarımızdan yine dağımlı programımızı katnışıp, uçurlan yollap duruşunu kızın karşalımız, kıynemsi dostlar emdirik tanla, bugünkü Vatan Minin Ailem programımızın tavsiyeyi mazmunları da bolsun.
2: Әмді дектіңлады болудығыны Vatan Minin Ailem programımızın Şincan'daki yeniliklə sayıpsi.
3: Şincan'daki yeniliklə.

Hürmetli radio dinleyiciler, dinlediğiniz Şinjan'daki yıllıklı sayfamızda bulsun. Turpan'da temperatura sıcıl örülüp, tomuz sık avuç aldı. Turpan şehirlik Uygur Tibabet Doktorhanısının kum bilen davalaş merkezindeki aptapta kızgın kumluk kişiler bilen lıktılıp, adetten taşkır kızıp, bir yıl içindeki kaynam taşkınlık çömgen kütünüş, demelişini sınaş mezgilini kütü aldı. Ben alaydan tomuz günlerini tallab bu yerge gelip, kum bilen davalaşını sınadım. Bugün kumgu kümülüp kütünüşümünün üçüncü günü. Her gittim kumgu kümülüp olgan denkin, bütün bedenim yeniklep, adetten taşkırı rahatlanıp kalemen. Guangxi'den gelgen sayahatçı Tang Hongzhi, kum askırıda memnun bolgan halde yetip, gayri maddi medeniyet mirasları boyunca kütünüş, demelişinin özgeçi sihri küçünü çökmüş şekilde his kıldı. Turpanda kum bilen davalaş, özgeçi rayon haslıqı ige tabi kütünüş, demelişi ve davalaş usulü bulup, kütünüş asası uzak tarıqı ige. Şu cayrıki ammının tabiyyatın paydınlıp, pəsliki masışıp, kütünüş demelişini tanışırıki akıl parasının cevri. 2014-yılı 11. ayda Uyghur Tibabeti doğru gerdeki kum bilen davalaş muvaffaqiyyatlı kaldı. 4. Türkümdeki devlet derecelik gayri maddi medeniyet mirasları vekillik türü tizimlikige kirgizildi. Tomuz günleri kum bilen davalaşının altın meskili. Hizmetçi Anwar Reşit tonuşturup mandaq dedi. Yakından bu yan herkese caylardan kum bilen davalanışını sınıp yıkışık gelgen sayahatçıla sıcıl köpeydi. Kum bilen davalaş merkezinin kündelik kütülüş miktarı 500 adam kıytımdan işip, kütünüş demiliş kızgınlığı sıcıl yukarı kütürüldü. Yukarı temperaturluk otta kızıp ketken kum bilen davalaş rayonu da, doktor sestrala bütün musabede iş orunda çıntırıp, astaydıl növetçilik kılıp, kum bilen davalaşının bir xeter tertiplik kanat yaydırılışıga bütün güç bilen kapalet kıldı. Doktor Celil İbrahim, hizmettaşları bilen toktumay seyyar kisel görüp, çarlap deşirip, sayacılarının salametlik ahvalıga her vakit dikkat kılıp durdu. Sestra Arzigül Ekber, penni umumlaştırış eskertmesi beriş hizmetini sabırçanlık bilen tepsili yakış işlep, kumgu kümülgücülerge, kumga ilmi kümülüşünü kayıt tapladı. Omundak dedi, tuncu kitim kümülgende aval tızının astını kümüp maslışını, İkinci kıtımda bedenin yer mığıcı. Üçüncü kıtımda bütün bedenlik kömülüşünü sınap yıkışını. Bir kıtım kömülgen vaxtının yarım saatten işip getmesini. Çokum tertiplik ilgir sırıp bir xatar sınaşını əskertimiz. Tomuz ısıqda bütün memleketinin herkese caylardan ot yurtada kütünüp demilişinin dankını anlap gelgen sayacılı, gayri maddi medeniyet mirası bolgan kum bilen davalaş maharetini çökme sınaş bilen bile sağlamlıkı erişip, cismani ve ruhi cihetten azadlıkı erişti.

Hürmetli radio oğluğucular, programımız ne? Dağımlaştıratımız gani dostlarımızdan, kagan uçurlan Qarapaqaylı oğluğucularımızdan Qaysar Ayalı simlik hadimiz mu? Programımız ne yaqtırıp anlayıp bana Akbar Gonkuy'nin ki yolları ravan bulsun dapta Akbar'a. Akbar'a'kımız Gonkuy görükten ihtipaq yolu düşüp, GD'ye gəkce yolları ravan dapta rahmet bəgən uçurumuzda. Abdikerim əpəndim bu programımız ne yaqtırıp anlayıp bana bir tarafdan çinik qaş, bir tarafdan vatan minin ailen programımızda oranlaştırılgan məzmunlarını yaqtırıp anlayıp da köpten köp rahmet bəgən uçurumuzda. Örümçi voksalıda Krala Bekçiğ degen uçurunu sayfa əvətibdü köpten köp rahmet bəgən uçurumuzda.

Hürmetli radio dinleyicileri, Paris tiyatrosu katına sanat radyosundan bir vasıtan kılvatkan Vatan Menin Ailem programı sana tamamlaştıratımız, kanet dostlarımızdan kegen uçurlar akırıp aksak. Anlaşıcılarımızın ki uçurlarına karaydıgan bolsak, dostlarımızdan Patikül Hanım programımızını yaktırıp anlayıp da rahmet. Ablis Mat Tohti isimlik anlaşıcımız, hoşgepsiz karşılığımız, Daven Cenebi Yolu İtibak Yolu'dan Vankı Gıçı boğun Arlıq Ravan dəbdi, Rönkü Gıçı dəbsiz, Müş Vankı digən xat kudayım, Daven Cenebi Yolu İtibak Yolu'dan Vankı Gıçı boğun Arlıq Ravan. Onunla başqı qaraydıqın bolsaq anlaşıcılarımızdan Emin Tohti isimlik anlaşıcımız mı programımızını yaktırıp anlayıp da hoşgepsiz kızgın karşılığımız. Yana qaraydıqın bolsa Qaysar Ayal isimlik adımız mı? Eminjan Yusup Efendim orınlığın yukarıdaki muşun akışını anlayıp şunda hoş boptu rahmet sizge. Hürmetki radyo anlaşıcılar, emde yurtumdaki yanlıqla sayıpımız dektanlar boludu. Bu sayıpımızda Şinjan'da elan kılınığın Abdunum rayon derecelik parbilen təminləşki dair tunci yerlik nizam toğırsada toxtılımız. Yakında Şinjan Uyghur Abdunum rayonunun şehir pazarlarını parbilen təminləş nizami Abdunum rayonluq 14. növetlik xalq qurultayı daimi komitetinin 30. yığında qarab çıxıb maqullandı. 2026 yılı 10. ayının 1. günüden başlap yolga koyuldu. Bu Şinjan elan kılgan tunci Abdunum rayon derecelik parbilen təminləş yerlik nizami. Nizam cəmi 7 bab 48 madde bulup, umumi prinsip, planlaş ve kuruş, parbilen təminləşki kapalet kılış, par işiltiş mülazimeti, nazaret kılış başkuruş, kanun cevapkarlıqı ve koşumçu prinsipi bölüngen bulup, amma köngül bölüvatkan turalğuni parbilen təminləş temperatürsi yukur bulmaslıq, əzlihalarını remont kılışda hukuk məsuliyyat iniq bulmaslıq, ərz kılış, hukukunu qoğdaş tərtibi bir qadar ıstı buluş.